yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Engelleyen her şey nefsin afetleri, yürekten uzaklaştırmaksa nefs tezkiyesiyle, yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi, engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah Teala. Ey yarışelim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden, nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak, Yeremye 5.1. Yeruşalim sokaklarında dolaşın, çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız, bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12.10. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler, nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak. Lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. 6. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12.3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler, yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler, gök kubbe gibi, gök kubbe nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayla donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3.7. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor. Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları

Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla İsrail kavminin yedi safayı yaşadığı kesinleşiyor. Hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin yedi safayı yaşadığı anlaşılıyor. Yedi safanın yedisi de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha evvelki Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki yedi safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki yedi safha. Birincisi Bakara Suresi 87. ayet-i kerime. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefslerinin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmaya, dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyineler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da Allah Teala İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor. Ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik Hazreti İsa'ya. İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış. Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil.

Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49, Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş tasla yapar. Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaycı tenini iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır. Eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle, beyinelerle gösteriyor. Peygamberlerin tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki 7 safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki 7 safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden eve gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak. İlk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31. ayet-i kerimesinde münibine ilehi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Âl-i İmran 50. Hazreti İsa'nın söylediklerini ifade ediyor. Âl-i İmran 51. Allah hiç şüphesiz muhakkak ki benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O halde öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona kul olan kim olur? Amin olanlar olur. İşte Yunus suresi 63. ayet-i kerime ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağut'a kul olmaktan kurtulmak ve Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyordu Allah Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Zümer 17'de
Burada da Allah Teala o halde ona kul olun diyor Allah Teala. Allah'a kul olun emri gereğince. Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu, mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Ali İmran Suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah Teala, işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler'de Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a ameni olduk. Yani Allah'a ulaşmayı diledik. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz, yani muhakkak ki ona, Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Ali İmran 53 bir sonraki ayet-i kerime, Rabbimiz diyorlar yine bu kişiler, yani Hazreti İsa'nın havarileri, senin indirdiğin şeye, İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Ali İmran 55. Hani o zamanki Allah buyurmuştu, ey İsa, hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kafirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes, o da dahil olmak üzere hepsi, Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş. Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Üçüncü safha. Ali İmran 57. Ve o iman edip ve o amen olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere gelince onların mükafatları da kendilerine tas tamam verilecektir. Nefs tezkiyesini yapmışlar ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz banadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz, Hadid suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, onların arkalarından da Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık. Tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık diyor Allah Teala. Kalplerine rehfet verdik demek, onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek
onları fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, kalplerine rafet verilenler. Yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynnellezine aminu minhum ecuhum. Onlardan icirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına giriyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne 5'te kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolunmadılar. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolunmadılar. İşte kaymadan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz, sahabe diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki, ey ameli olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun. Yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcıların kimlerdir demesi gibi havarilerde demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amin olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz. Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin, amin olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amin olduk, bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani burada 7. kademe amin oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47, İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre, burada münkerden nehi ve irfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor. Allah Teala da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da kitap sahiplerinden de marufla emreden ve münkerden nehyeden bir grubun bulunduğunu söylüyor. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sonra İncil'deki ayetlerle 7 safanın İncil'de mevcut olup olmadığını inceleyelim. Kur'an'daki ayetlerle bütün sahabenin
yedi safaya da yaşadıklarını, yedi safanın İncil'de varlığı kesin olarak ispatlediyor ama Kur'an ayetleriyle. Bir de İncil'in kendisinde bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde yedi safa varsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13, 15, 16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor, yürekleri anlamasın, kalpleri idraksiz. Ve Allah'a dönme işlemleri yok ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdim. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe Allah'a ulaşmayı dinlemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliği almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak. Matta 3:1-2:3-6:11-14-15-16-17. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıktı. Vaftizci Yahya, yani Mürşid Yahya, Hazreti Yahya, Yahya peygamber. Nitekim peygamber İsa'ya arayıcılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İsa'ya şöyle demişti, çölde çağıranın sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria Erden Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'te ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor.
Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da. Orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrail oğullarını Allah Rab'be döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın ruhudur o zaten. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani üfürülen Allah'ın ruhudur ve Allah Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar
insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh, tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5-7. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6-14. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücutlarını teslim etmek konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ve ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler, ihlas makamının sahipleri, 7 gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. İrşada ulaşmak, Allah Teala Matta 5.5'te diyor ki, ne mutlu halim olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar irşada ulaşan salihlerdir. Burada da yeryüzünü miras olarak alacaklar ifadesi kullanıldığına göre irşada ulaştıkları kesinleşiyor. Halim olanlar olarak anlatılıyor. İrşada ulaşmışlar. Yani kendileri irşad olmak açısından her şeylerini tamamlamışlar. Hatta iradeyi Allah'a teslim etmek ve risaletle görevlendirilmek, ne mutlu Matta 5-8, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler diyor Allah Teala. Allah'ı görecek olanlar sadece iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara, yürekleri, kalpleri 19 mertebe, afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar, yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5-9, ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere, yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere, bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler buyruluyor. Ve bakıyoruz. Maide 83. Allah Teala diyor ki, Resul'e indirileni, yani Kur'an'ı işittikleri zaman, haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk, artık bizi şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah Teala burada. İrşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah Teala.
şahitlerle beraber yazıyorlar, Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36. Kendilerine kitap verilenler sana indirilenle ferahlarlar. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim. Dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüşerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı Hakk'a şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199. Muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap ehlinden olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bakıyoruz ki ama onların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımızda onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla
şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim. Tevrat, İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın hem İncil'in hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafız eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman Allah-u Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan,
Sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir. Ondan evvelki peygamberler elbette peygamberlerdi. Ama onların soyları kalmadı, sadece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlardan bugün dünyadaki 6 milyardan fazla nüfus oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? Ama Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dininin sahipleriydi demek. Dört dörtlük olarak yerlerine oturur. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek asıldır. Dünya bugün din açısından büyük kayıplar vermiştir. Dinler unutulmuştur. Önce Yahudiler, yani İsrail kavmi dinlerini unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki 7 safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın 5 şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın 5 şartı ezelden beri var olan temel şartlar: namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak, bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek, bütün peygamberler zamanında vardı. Hacca gitmek, gene aynı statü içerisinde vardı. Ve kelime-i şehadet getirmek, İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi, İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar.
Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. İslam'ın 5 şartı içinde Allah'laşmayı dilemek diye bir müessese yok. Allah'laşmayı dilemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları, saydık ki hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. 7 safhanın 7'si de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır. Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın 3 safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileme 1. safha, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safha, ruhlarını Allah'a ulaştırma 3. safha, 3 safhanın 3'ünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın 5 şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor. Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler, İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah-u Teala emretmez. Müminlerin Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. 4 vasfın sahibidir bunlar. 1- Allah'a inanıyorlar. 2- Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. 3- Bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. 4- Ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağını, ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la
Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri. Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil. İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların %90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur. İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz. Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam, Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı.
Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor.

akıllarını başlarını toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz ve bir dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam ala Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

وبركاته. الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalp. Kalp biliyorsunuz ki bir insan vücudunda, fizik vücudunda hayat unsurudur. Ve binlerce defa açınıp kapanan ve bütün vücuda kanı gönderen en uç noktalara kadar, sonra da bütün vücuttan geri alan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderen, akciğerlerde temizlenen kanı bütün vücuda gönderen, tekrar geriye çeken, akciğere ulaştıran ve böylece bir ömür boyu kesintisiz çalışan bir organımız kalp, fizik vücut açısından kalp hayatın merkezi. Ama manası tek bu açıdan değerlendirilebilen küçücük bir mana değil. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de hem bir uzuv olarak kullanılmış, hem de kalbin hissiyatı

olarak kullanılmış. İdrek hastası olarak kullanılmış. Kalp, Kur'an'da bu yer aldığı cihetle, bu husus yer aldığı cihetle farklı bir müesseseyi simgeliyor. Yani bir uzuv olarak kalp kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de ama idrak hastası olarak da kullanılmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala onun hastalığı üzerine engeller koyuyor. Görme hastası sem'i. Affedersiniz. Görme hastası basar. İşitme hastası semi. İdrak hastası kalp. Çünkü idrak kalbimizde gerçekleşir. Tamam. İdrak kalbimizle idrak ederiz. Kalbimizle alakalı bir konu. Ama bu fizik vücudumuzun kalbi değil. Manevi kalbimiz. Yerleri aynı yapının sahip oldukları cihetle aynı. Ruhumuzu Allah'a gönderiyoruz. Allah'a doğru bizden ayrıldığı zaman nefsimizde fizik vücudumuz kalıyor. Gece uykuya daldığımız zaman nefsimiz de bizden ayrılıyor. Geriye sadece fizik vücudumuz kalıyor. Uykudayız. Nefsimizin neler yaptığını rüyada verilen sistemde görebiliriz. Bakarız ki bir başka alemdeyiz. Bakarız ki insanlar bizi görmüyor. Bakarız ki evlerin içinden geçebiliyoruz. O zaman anlarız ki bu alemdeyiz. İçinde bulunduğumuz fizik vücudumuzun alemi olan zahiri alemdeyiz. Bakarız ki kapıyı açmadan içeri giremiyoruz. İnsanlarla kucaklaştığımız zaman gerçek anlamda birileriyle kucaklaşıyoruz. Bakarız ki bizden evvel ölmüş olan yakınlarımızla beraberiz, eskilerden bahsediyoruz. İşte orası berzah alemidir. Ölenler orada yaşıyorlar. Yaşantıları orada devam ediyor. Her gece insanın nefsi vücudundan ayrılır ve dilediği yere gider. Bağımsızdır. Bizim beynimizden, bizden bir izin almadan ayrılır. Biz uyku denilen bir muhtevanın içinde uyumuşuzdur. O bizden ayrılıp dilediği yere rahatlıkla gider. İşte aramızdaki irtibatın sağlandığı noktada rüya işlemi başlar. Yani idrakimiz nefsimize intikal eder. O zaman fizik vücudumuzda şu anda nasıl birbirimizi görebiliyorsak, içinde bulunduğumuz odayı görebiliyorsak, başka insanları kucakladığımız zaman birini kucaklamış oluyorsak, eğer nefsimiz berzah alemindeyse aynı şeyleri yaşar. Orada bir başka güzellik daha yaşanır. Bizden evvel ölmüş olanlarla da beraber olabiliriz. Eski günleri yad ediyor olabiliriz. Ve de böyle bir olayı yaşadığınız zaman emin olmak için sorun.
O kişi ölmeden evvel onunla beraber yaşadığınız herhangi bir olayda bir şeyleri hatırlayıp sorun. Bütün aldığınız cevapların doğru olduğunu göreceksiniz. Çünkü onunla konuşuyorsunuz. Onun ölen fizik vücududur. Mezara girmiştir. Ama nefsi berzah aleminde yaşamaya devam ediyor. Ruhu ise eğer ölümden evvel Allah'a ulaşmadıysa ölümden sonra ulaşmıştır. Yani iki alternatif. Ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmıştır ruhu. Kişi böylece Allah'ın ermiş evliyası olmuştur. Ya da ölümden sonra ulaşmıştır. Her iki halde de nefsle birliktesiniz. Rüyalarda görülen genel anlamda nefstir. Nefsin yaşantısı rüya alemindeki yaşantınızdır. Ve fizik vücudunuz bir uyku halinde olduğu için o devreye hiçbir noktada girmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Vücudumuzun en önemli fizik standartlardaki en önemli uzvu kalp. Ondan bahsediyoruz. Böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun olmazsa olmaz şartı, olmazsa veya yara alırsa kan kaybı önlenemediği takdirde mutlaka ölüme ulaşacağımız bir uzvumuz. Yani hayati önem taşıyan uzuvların en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kullandığı kalp kelimesine bakıyoruz. Bir, vücudumuzun kalbi için bir uzuv olarak kalbi kullanıyor Allah-u Teala. İşte bu vaptaki olayda iki nevi insan vardı ya, kendisine tebliğ yapılınca kabul eden kişi. Böyle bir kişi için ilk defa tebliğ yapılıyorsa onun kalbinde, gözlerinde ve kulaklarında engeller yok. Görme, işitme ve idrak etme standartlarında da engeller yok. O kişi bu engeller olmaksızın yaşıyor. Çünkü engeller insanlara sonradan konuluyor. Tebliği yaptınız, o kişi itiraz etti. Öyle bir insanın hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Kişiye tebliğ yaptınız, karşı çıktı, sizinle tartıştı. O zaman Allah-u Teala uzuvlarına engel koyuyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın uzuvlara engel koyduğunu görüyoruz. İşte bu uzuvlar gözler, kulaklar ve kalptir. Gözler görme hassasının sahibidir. Görür. Kulaklar işitme hassasının sahibidir. İşitir. Kalp idrak etme sahibidir. İdrak etme hassasının sahibidir. İdrak eder. Allah Teala Câsiye 23'te diyor ki kim Allah'ın taleplerine Allah'a çağrıldığı zaman karşı çıkarsa kim böyle bir statüde karşı çıkmak değil de
sadece kabul etmezse onların hastalarına engel koyarız diyor. Yani kişinin Basar isimli görme hastasını Allah Teala kapatıyor. Semi isimli işitme hastasını kapatıyor. Ve onun idrak etmesine de mani oluyor, kalbine engel koyarak. Onun kalbinin Allah-u Teala tarafından engellenmesi söz konusu oluyor. Kalbinin idrak etme hassası. Öyleyse görme hassası, semi, işitme hassası, basar ve idrak hassası Allah Teala bu idrak hassasına da kalp adı veriyor. Hem uzvun adı kalp hem de idrak hassasının adı kalp. Ama biz ona kulu konuştuğumuz insanda Allah Teala idrak hassasını kapatıyor diyelim. Şimdi bir başka alternatife geçiyoruz. Kişiye tebliğ yaptığımız zaman o kişi karşı çıkıyor. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde böyle bir karşı çıkma işlemini gerçekleştirenlerin uzuvlarına engel koyduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişinin gözlerine engel koyuyor. Vakra koyuyor. Kulaklarına engel koyuyor. Ve kalbine engel koyuyor. Gözlerine iki net, kulaklarına vakra, kalbine bir engel koyuyor. Öyleyse gözlerine koyduğu engel, affedersiniz, icab-ı mesture, kulaklarına koyduğu engel, ekinnet,

아니면 그래도 와크라. böylece Allah Teala'nın üç tane engel koyduğunu görüyoruz ve bu ayetin neticesinde anlıyoruz ki o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le münakaşa etmiş, tartışmış. Tartışanlar için gözler, kulaklar ve kalbe engeller konuluyor. Kabul etmeyen ama tartışma yapmayanlar için görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konuluyor. Ve bir üçüncü alternatif bu ikisinden hareketle bir sonuca götürüyor bizi. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyorsa, o zaman bu insanların hem gözlerine, kulaklarına, kalbine hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman isimler hangi isim olarak kullanılırsa kullanılsın kalbin vücudumuzun en önemli uzvu olduğunu görüyoruz. Hem manevi açıdan en önemli uzvu hem de maddi açıdan en önemli uzvu. Neden en önemli? Çünkü maddi açıdan hayati bir unsur. Olmazsa olmaz şartı yaşamın, o uzuvda vücuda giren herhangi bir kan kaybına neden olacak olan bir yaralanma olayı kalbin bir sebeple kaza eseri de olsa bir başkasının kasti ile de olsa kalbin delinmesi hali kişiyi mutlaka ölüme götürür. Öyleyse kalp en hayati organımızın adı. Bu konunun maddi yönü. Yaptığı görev son derece önemli. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayıp kalbe götüren bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Toplama sistemi. Kalbe gelip de kalpten o kan akciğerlere basılıyor. Akciğerlerde alınan nefesle birlikte kalbe gidecek olan kanın havadan oksijen alarak temizlenmesi söz konusu. Bu temizlenmiş kanın vücudumuzun her uzvuna ulaşması söz konusu. Öyle ki nefesi verdiğimiz noktada bu temizlenme işleminin sonucunda kirli havayı, kirlenmiş olan havayı dışarı atıyoruz. Temizlenmiş olan akciğerlerde temizlenmiş olan kansa vücuda pompalanıyor. Her nefeste bu olay tekerrür eder. Yani diye nefesimizi aldığımız zaman bu nefes bütün vücudumuza yayılacaktır. Önce bu nefes akciğerlerimize ulaşacak. Orada bu temiz hava akciğerlerimizde bir temizliği vücuda getirecek ve temizlenen kan oradan bütün vücudumuza gönderilecek. Tekrar geri döndüğü zamana kadar yeniden nefes almış olacağız.
Böylece bir insan hayatı boyunca devamlı nefes alıp verir. Nefes aldığında havadan aldığı oksijeni ciğerlerine gönderir. Ciğerlerinden kanın temizlenmesi yapılarak bütün vücuda temizlenmiş olan kan ulaşır. Sonra da vücutta bütün uzuvları dolaşırken kirlenen kan tekrar akciğerlere döner. Solunum sisteminin gönderme standardı ve geri alma toplama standardı. Ve böyle bir ortamda kalbe ulaşan kan oradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde alınan nefeste tekrar temizlenir. Ve temizlenen kan tekrar bütün vücuda devamlı yayılır. En ince damar uçlarına kadar kilometrelerce kanın gitmesi söz konusudur. Yani damar uçlarının her birini, damarların her birini bir yol kabul ediyoruz. Böyle bir sistemde vücudun her noktasına, bütün kılcal damarlara kanın gitmesi söz konusudur. Atar damar ve toplar damar bu görevi yapıyor. Neyi görüyoruz? Kalbin hayati önemini görüyoruz. İşte fizik vücudumuzda kalp ödevirilen bu mekanizma ne kadar önemliyse hayatımızda da o kadar önemlidir. Manevi hayatımızda da o kadar önemlidir. Kalp maneviyatın merkezidir. Allah Teala kalbimize tecelli eder. Kalbimize ulaşır. Allah Teala neden biz insanların kalbine ulaşıyor? Çünkü kalp Allah'ı idrak edebilecek olan uzvumuz. İdrak müessesesinin oluştuğu yer. Kalbimizi vücudun bu fizik dengelerin ötesinde Allah ile olan ilişkisi sebebiyle dikkatle incelememiz lazım. Allah Teala kalbimize ulaştığını söylüyor. Kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içini nurlarla dolduruyor. İnsanın manevi kalbine baktığımız zaman bu kalbin %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ruhumuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Fizik vücudumuzun kalbi devamlı kanla dolu. İşte Allah Teala'nın fizik vücudumuzda da tesir sahası oluşturduğu en büyük, en önemli organ kalptir. Kalbi fizik standartlarının dışında Allah ile olan ilişkilerin merkezi olarak düşünmemiz lazım. Kalbimiz de Allah ile irtibattayız. Allah kalbinize ulaşır diyor Allah Teala. Kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizi Allah'a döndürür. Üç olay da kalple alakalıdır. Allah'ın kalbimize ulaşması
kalbimizin nur kapısını açması ve kalbimizin içine nurların dolması. Öyleyse manevi aydınlık Allah'ın kalbimize ulaştırdığı nurlarla yeşerir. Fizik vücudumuzun kalbi kan pompalama olayını devam ettirirken manevi kalbimiz Allah'ın nurlarıyla giderek dolar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbi, ruhun kalbi ve fizik vücudun kalbi aynı sahayı işgal ederler. Vücudumuzda kalp neredeyse, nefsin kalbi de nefsin vücudunda aynı yerdedir. Ruhun kalbi de aynı yerdedir. Ama nefsin kalbinde de, ruhun kalbinde de sadece hissiyat söz konusudur. Allah'ın yolunda Allah'ın söylediklerini idrak edecek olan ve bu sebepte mutluluğu yaşayabilecek veya yaşayamayacak olan bir nefs kalbi. Ruhun kalbi %100 Allah'la alakalı, Allah'ın ruhu. Ve fizik vücudun kalbi kan sistemiyle alakalı. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun kalbinde hissiyat meselesinde nefsimizin kalbindeki afetlerin statüsüne göre şekillenir. Bir insan zikre başlar, Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşır, tabi olur ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbindeki %100 afetin adım adım azalması söz konusudur. Allah Teala 4, 7, 8 aylık bir devre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir bizim için. Bizi nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes için bu Allah tarafından garanti edilmiştir. Böyle bir statüde kişinin nefsi Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış ve bizlere bir kalp vermiş. Allah'ı hissedebilecek, Allah'ı idrak edebilecek olan bir yapıda. Mutlulukla %100 alakalı bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetlerin dizaynı fizik vücudumuzda da aynı tesirleri oluşturur. Kişinin nefsinin kalbi %51 afetlerle, %49 %100 afetlerle doluyken ruhumuz da vücudumuzdadır. Onun da kalbi %100
hasletlerle doludur. Böylece bu başlangıç dengesidir. Mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlar. Ve de zikir yapmaya başlarız, ibadetlerimizi yapmaya başlarız. Nefsimizin kalbi %51 nur ile dolana kadar Allah Teala bizi şeytanın bütün tasallutundan korur. O noktada ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığından o noktaya kadar geçen zaman içerisinde nefsimizin kalbi %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala nefsimizin kalbi %51 nurlanana kadar şeytanın bizi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Müsaade ondan sonra çıkıyor ki o noktada %50'lik denge kurulmuştur. Hatta 51 pozitif, %49 negatif olarak denge kurulmuştur. Ve nefs tezkiyesi burada tamamlanır. %51 nur birikiminde nefs tezkiyesi tamamlanır. Bundan sonra nefsin tasfiyesi, yani tamamen %100 afetlerden kurtulması için zikir giderek artacaktır. Artan zikrimizle paralel olarak evvela günün 12 saatinden daha fazla zikre ulaşmamız gerekli. Sonra bu zikri 18 saate çıkarmamız lazım ki fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim edelim. Neticede nefsimizin kalbine gelen nurlar önemli. Zikrimizi 18 saate çıkardığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşmışsa bundan sonra zikre daime ulaşmak artık problem değil. Dik yokuş %80'i aşabilecek olan noktaya ulaşmak. Günde 3-4 saatlik zikirden 4 saatlik diyelim. 4 saatten 18 saat zikre çıkmak. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı bir insanı hedefe ulaştırmak. 18 saat zikir kişiyi fizik vücudun Allah'a teslimine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşmak temel hedefiniz olmalı. Zikri daimde ulul-albab makamının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İşte kalp orada bütün fonksiyonlarını eda etmeye başlar. Çünkü kalp gözünün ve kalp kulağının mutlak olarak açılacağı yer orasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılır.
Burası ulul albab makamıdır. Kişinin nefsinin kalbi afetlerden %100 kurtulmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. Bu sebeple kişinin kalp gözünü Allah Teala açar. Bu sebeple kişinin kalp kulağını açar ve kişi Allah'tan hem kalp gözünün açılmasıyla başkalarının görmediği şeyleri kalp gözüyle görmeye başlar. Kalp kulağının açılmasıyla Allah ile konuşmaya başlar, tezekkür etmeye başlar. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olur. Ehli hayır olur daimi zikirde olduğu için. Her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Ve ehli hikmet olur. Ehli hikmet olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir basamakta görür. Bir de ehli hüküm olur. Hakim veya hakem olarak karar vermek aşamasında olduğu zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için daima adaletli kararlar verecektir. Hükmü bu sebeple ehli hüküm adını alır. İşte bu kişinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Görülüyor ki manevi tekamülün muhtevası içerisinde kalp nurlarla dolma açısından vücudumuzun en önemli merkezini teşkil eder. Hissiyatımız orada gelişir. Kalbimize nur dolar. Nefsimizin kalbi nurlarla %100 dolar. Fizik vücudumuzun kalbinin hissiyatı o noktada en yüksek mertebelere çıkar. Mutluluk mu? Kalbinizin onunla da %100 ilişkisi var. Ve manevi tekamül o standartlar içinde teşekkür eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, kalbinizi tamamen nurlarla doldurmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, Ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlara bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, Ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana derece kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin.
Ve her imtihan hayra açılan bir kapıdır. Allah Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkileri yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor: ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım, helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye,
ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi ehmül büşrâ febeşir ibadî." Onlar tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe, şeytana kul olmaktan içtinab etmişler, kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanlar arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem için de aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi

yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzdan nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder.

karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız, öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır, onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir, nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir, müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzdan nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır, ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz
aklınızı ikna edecektir. Şer işlemeyi kabul ettirecektir ona. Ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir. Ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda. Nefsiniz ise, ruhunuz ise %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına
üstünlüğünüzü ispat etmek için, bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz, hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti
Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki, hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa, bu hırkan var ya, ben öldüğüm zaman onu o alacak, emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin, sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı, o demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretlerine. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. Ve nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah-u Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin önünde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikindeti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar. Ve o kişinin kalbindeki ikindeti alan Allah-u Teala, o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah-u Teala, idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler. Ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği için boyutta, biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar. Ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişide görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedensizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya seyahatine ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir. Etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz. Onlara üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mührünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbi mühürünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye bire 10 veriyorken sevapları istikametinde bire 100 vermeye başlar. Sonra bir bire 100'ü, bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir, ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse, dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse, Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iş dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sulh ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet dolayıyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe söküne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe söküne kimse, dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe söküne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle, dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet, sizlerle bir olmak, bir merhaba demek, bir hatır gönül sormak ve bir güzelliği birlikte yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları Allah'ın yoluna girsinler de mutlu olsunlar diye yaratır. Herkese daveti açıktır. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Herkesin daha öteye geçmesini ister. Mürşide tabiyetini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını, buraya kadar olan dönem, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için mutlaka cennetin üçüncü katı vardır. Dünyada da mutluluğun yarısı sağlanmıştır. Bu mutluluk müessesesinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlara bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlar nasıl insanlar? Bunların Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bütün insanların başlangıç özelliği bir dilektir. Sadece bir dilek. Deminki ayet-i kerimeye dayalı olarak kim Allah'a mülaki olmayı, yani kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar dalaletten hidayet safhasına geçerler. Dalaletten hidayete geçmek. Dalaletteyken hidayet üzere olmak. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak. Allah 14. basamakta o kişinin mürşidine tabiyetiyle ruhunu onun vücudundan ayırır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir yolculuğun sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Bu muhteva içerisinde, bu 7-8 aydan çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç korkmayın. Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala
mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım demekle bu noktada kime hitap ediyoruz? Konuşmamızın bu anında Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenleri kastediyoruz. Onlara hitap ediyoruz. Onlar kurtuluşa mutlaka erecek olanlardır. Hani Hazreti Nuh ne diyordu? Ben bu yanında olanlar, yanında olan, amin olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları yanımdan kovacak değilim diyor. Ve onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaktır diyor. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olandır. O ayetler dizisinde Hazreti Nuh'a tabi olanlardır. Yani birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemek mutlaka tabiiyetle sonuçlanır. Kişi tabi olduktan sonraki sonuçta daha çok, daha açık bir şekilde bellidir. O kişinin ruhu mutlaka tabiiyetle beraber vücudundan ayrılacaktır. Ondan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın zatına bir insanın ruhunu ulaştırması. Hayır, ifade çok doğru değil. Her ne kadar kişi bu konuda gayret ediyorsa da, mesela zikir yapıyorsa da, namazlarını kılıyorsa da, ibadetlerini gerçekleştiriyor ise de, ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Sadece Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi değil, Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediğini seçmesi insanlardan %95'ini seçmesi demek. Herkesi seçer. Sadece seçmediği bir grup insandır. O insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmayı dilerlerse ve bu istikamette bir gayretin sahibi olurlarsa işte onları seçmez Allah Teala. Sadece onları. Hem insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler, bu yetmez. Hem de başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaklar. İşte böyle bir grup insan Allah Teala tarafından seçilmez. Öyleyse ayete bakalım şimdi tekrar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kendisine seçtikleri insanların hepsine çok yakın, %95'inden fazlası, ama kendisine ulaştırdıkları mutlaka o seçtiklerinin içinden gelecek. Çünkü seçmedikleri ulaşmayı dilememekle de kalmayıp başka insanları da bu yoldan caydırmaya çalışanlar. Onlardan bir ümit yok. Onları devre dışı bırakıyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. İşte o seçtiği insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşan ruh her kademede bir gök katı yükselir. 7 tane gök katı var. Bu 7 tane gök katını aşan ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilekleri karşılığında mutlaka bunu garanti ediyor. Garantisi altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hemen hemen herkesi kendime seçerim. Başka insanları benim yolumdan ayırmaya çalışanları, benim yolumdan men etmeye çalışanları, sadece onları seçmem.
Onların dışındaki insanlar ki bunlar %95'in ötesinde hepsini seçerim diyor. Ama o seçtiklerim ben seçtim diye bana ulaşmazlar diyor. Bana ulaşmak için diyor, bana ulaşmayı dinemeleri lazım. Önce dilek, sonra bu dileğin üzerine diyor, onlar bana ulaştırmazlar ruhlarını diyor. Ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım. Yani o adamın istediği kadar eksiği olsun. O kadının, o kişinin, her kimse, her kademeden insan, akil ve balik olmak kaydıyla yani 15 yaşın ötesindeki herkes sorumluluğu taşır. Bu noktadan itibaren bütün insanlar sorumludurlar. O noktada sübyan sınıfını aşmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bunları öğretti de biz de sizlere öğretiyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya kavuştuktan sonra rahmeti Rahman'a kavuştuktan sonra rahmetli olduktan sonra daha 2 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı bütün boyutlarıyla devam etmiş ve sahabe ve sonradan sahabeye katılanlar onlardan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in, ondan sonra onlara da tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar 200 yıllık bir devre söz konusu. Ondan sonra insanlar iman konusunda tartışmalara girmişler ve de Allah'ın istediği şeyin imanın ötesinde olduğunu, inanan insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin cehennemden kurtulamayacağını unutmuşlar. Ve din adım adım muhteva itibariyle küçülmüş. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla birinci devresi sona eren, bu Allah'ın garantisinde olan kesim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Bundan sonra dördüncü safa geliyor. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. Yani tövbeyi nasıl olsa tövbe etmek. Yedinci safhada iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. İşte İslam ve din adını verdiğiniz ne varsa Hristiyanlık, ondan evvel Musevilik, indirilen kitaplara baktığımız zaman Hz. Musa'ya Tevrat'ın, Hz. İsa'ya İncil'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini görüyoruz. Üç peygamber. Ve peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'le sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu ilmi bize öğretmiş. Muhakkak ki Allah her şeye kadir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Demin saydığımız yedi tane safa, ki bunlardan üçüncüsü Allah'ın zatına ulaşmak, hepsi yok edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa 14 asır geçti. Ve Kur'an unutulmuş, her şey hadislerin üzerine bina edilmiş. Hadislerin üzerine bina edilmesi kötü bir şey mi? Elbette değil. Eğer hadisler sahih ise Kur'an'a mutlaka tam olarak intibak eder. Ama ne yazık ki binlerce hadis uydurulmuş bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dendir diye. Hatta şimdi ismini hatırlayamadığımız birisini uydurduğu 3000'den fazla hadis sebebiyle asmışlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis tek başına bir bütünü ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ne konuşursam beni Allah söyletir. Allah'ın söylettiği de yalnız Kur'an-ı Kerim'dendir. Yani eğer bir ayetten bahsetmişse, bir hedeften bahsetmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 safa 4 teslimi anlatmış sahabeye. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti İsa 7 safa ve 4 teslimi anlatmış. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti Musa kendi kavmine 7 safa 4 teslimi anlatmışlar. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra duruma bakıyoruz. Ne olmuş? Önce Museviler unutmuşlar. Hazreti İsa'nın söylediklerini ve büyük kısmı bu 7 safayı yaşamak yerine din adına başka şeyleri yapmaya başlamışlar. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti İsa'yı görevli kılmış. O kendisine indirilen İncil'le öğretmiş etrafındakilere. 7 safa ve 4 teslim hepsi yaşamışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi onunla birlikte 7 safa 4 teslimi yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir süre sonra büyük kısmı dejenere olmuş. Onun bütün bu 7 safa ve 4 teslim hakkındaki söyledikleri unutulmuş ve kiliselerde yapılan bir takım ayinlere dönüşmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O ve sahabesi 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Ondan sonra da bir süre ona tabi olanlar onlara tabi olanlar yaşıyorlar. Sonra toplumun büyük kısmı bir tartışmanın içine giriyor. Bir defa
7 safa ve 4 teslim, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak. Altıncısı, muhlis olmak ve irşad olmak aynı şey. Ondan sonraki kademe, salih makamına ulaşıp, iradeyi teslim edip, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen devrede bunu yaşayan bir grup insan bütün devirlerde var olmuş. Bugün de var. İşte biz de onlardan biriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi ne yapmışsa biz sadece onu yaparız. Ne yaparız? Günde beş kere oruç kılma, günde beş kere namaz kılmayız. Beş vakit namaz kılmayız. 7 vakit kılarız. Öyleyse o ne yapmış? Perşembe günleri oruç tutmuş. Biz de tutarız. O neyi yaptıysa biz ve kardeşlerimiz onları gerçekleştiririz. Kuşluk sünneti kılmış, biz de kılarız. Teheccüd sünneti kılmış, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılmış,

Bu çabanın içinde olup da bu noktaya ulaşanlar var mı? Tarikatlar boyunca, ki tarikatlar hiç bitmemiştir, bugün de aynen yaşıyorlar. Birçok kişi o tarikatların içinde bu hedeflerin hepsine ulaşmışlardır. Bugün de ulaşıyorlar. İşte onlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. Yedi sefa, dört teslimi gerçekleştirenlerdir. Gerçekleştiren ne olur? İrşada memur ve mezun kılınır. Onlar başkalarını irşad etmekle vazifelendirilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. İşte bu sonuç, yani ruhun ve cin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi neyi ortaya koyar? Bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir şey kalmamasını. Önce bunu gerçekleştirir. Sonra o kişinin tövbe-i nasuha çekilmesini gerçekleştirir. Sonra o kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah iradesini teslim aldıktan sonra o kişinin bu göreve tayin eder. O güne kadar daimi zikirde olan kişi o noktadan itibaren zikir iradenin bir mahsulü olduğu cihetle artık iradesi olmadığı bir vaka olduğundan bu kişinin tesbihi külli irade tarafından gerçekleştirilir. Daimi zikirdedir yine kişi dizayn olarak, yani her an gece gündüz 24 saat Allah'ı zikretmektedir. Ama kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla bu da Allah'ın iradesi de, ilahi irade de diyebilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tarikatlar içerisinde böyle insanlar her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor öyleyse ona bakalım. Problem bu yedi safa ve dört teslimi İslam'ın beş şartına indirgeyenlerde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorlar. İslam'ın şartı beştir. Bu beş şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hemen bir uydurma hadis geliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş ve ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Söylediklerin arasında bunlar mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap da bunlarla beraber mutlaka o kişiye söylenmiştir. Ama burası atlanıyor. O zaman hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğini. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir şeyim Kur'an'a aykırı olamaz.

İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve onun bütün sahabesine Allah-u Teala'nın verdiği emir açık ve kesin olarak 7 Safa, 7 Safa ve 4 Teslim'i de farz kılıyor. Yeter ve hayır yetmez. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin üzerlerine farz kılınan 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsinin sahabe adını verdiklerimizin gerçekleştirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Öyleyse eğer 7 Safa 4 teslimin hepsi farzsa, eğer bugün bütün o farzlardan elde kalan İslam'ın 5 şartıysa, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir tuzak. Din adamlarımız okullarında İslam'ın 5 şartını temel bir ilim olarak alıp öğretime üye oluyorlar, öğretim üyesi oluyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Devam ediyorlar çalışmalarına. Üniversite öğretmeni olmak üzere evvela asistan oluyorlar bir profesörün yanında. Sonra doçent oluyorlar imtihanı verip. Ondan sonra da profesör oluyorlar. Ve hepsi İslam'ın 5 şartından ibaret bir muhtevayı insanları kurtaracak olan bir hedef kabul ediyorlar. İşte burada büyük bir yara almıştır İslam. Bu yara felç edici bir yaradır. Hamdolsun ki İslam'ın bir kısmı İslam'ın gerçek boyutuyla yaşıyor. Bütün tasavvuf ehli bunu gerçekleştirendir. Ne dedik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi Kur'an'da farz olan 7 Safa ve 4 Teslim'i de yaşamışlar. Bugün 7 Safa ve 4 Teslim sadece tarikatlarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu gerçek buysa, 7 Safa'nın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, o zaman İslam aleminin de bu dizayn içerisinde üzerimize farz olan bütün farzları yerine getirmemiz gerekmez mi? İşte yerine getirmediğimiz için Allah-u Teala'nın cezalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin de teslimine kadar uzanan, ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimine kadar uzanan, onu da kapsayan bir dizi işlev Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Ve bütün bu kademelerden insanı aşırtacak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Bu nurlar göğüse gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin göğsünü Allah Teala mutlaka yarar. Allah Teala buyuruyor ki biz onların göğsünü yararız. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açarız diyor. Onların göğüslerini teslime açarız diyor.
İşte teslimi açmak ne demek? Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine. Göğsünden kalbini Allah Teala niçin nur yolu açıyor kişinin? O kişi zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Veya iç sesiyle dilini de kımıldatmadan zikir yapacak. Bu yaptığı zikre paralel bir standartta Allah'ın katından önce sadece rahmetle faz gelecek. Rahmet nurları kalbe girecek. Sonra rahmet, faz ve salavat gelecek. Rahmetle faz, rahmetle salavat gelecek. Ve gelen fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra o kalpte %7 birikime başlayacak. İşte bu birikimdir ki kişiyi nefsin kalbinde %49 fazla ulaştıracak. Böyle bir faz birikimi %2 rahmetle toplandığı bir araya getirildiği zaman %51 nur eder. Bu %51 nuru yerli yerine oturtalım. Herkese Allah Teala bunu garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Her %7 nur birikimde, fazıl birikiminde, başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhu bir kat yükseleceği için 7 katı tamamlayacaktır kişinin ruhu. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Allah'ın zatına sitetin müntahaya ulaşan zikir serisini tamamlamış olan ruh ulaşacaktır. Sitetin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın ruh zatına ulaşacak. Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok olacak. İşte olay budur. Zaten ruhu Allah üflemişti. O üflediği ruhu tekrar geriye istiyor. Bu ne ifade eder? Bu yolun yarısını ifade eder. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Cennetin üçüncü katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennet sizin. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin. 14. basamaktasınız. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Kişi sadece zikirlerini arttırıyor. Allah da kendisine düşeni yapıyor. O kişi son derece mutlu bir hayat içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunlar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir süreç içerisinde normal standartlarda gerçekleşiyor. Ve kişi ulaşana kadar, Allah'a ruhunu ulaştırana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kapıyı açmış. Hadi gelin diyor, sizi bekliyorum diyor. Sizden diyor bir şey istemiyorum. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilersiniz diyor, siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ben sizin ruhunuzu vücudunuzdan çıkararak kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuzda diyor otomatik olarak sizi terk eder. Ve bana doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a
mutlaka ruhlarını asgari standartlarda mutlaka ulaştırmasını istiyor. Daha o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü takva sahibi olmuştur. Rum 31 öyle söylüyor. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Sonra tabiiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Allah vücuttan ayrılan o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin bütün eksiklerini kapatır. Hiçbirini varmış gibi göstermez, hepsini yok eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ulaşmak söz konusu. Bunu siz yapmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı isteyeceksiniz. Allah da ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte mutluluğun yarısını elde ettiniz. Neden? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla doldu. Ve geriye kalan kesim %49 karanlık afetlerle dolu. Bu yarı yarıya dünya mutluluğu demektir. Ama cennet katlarından üçüncüsündesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, daha ne olsun? Allah Teala size daha ne versin hediye olarak? Bir hiç karşılığı sadece bir dilekle hepinizin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ki öldüğünüz zaman istemeseniz de ruhunuz Allah'a zaten ulaşacaktır. Siz göndermediyseniz ruhunuz mutlaka öldüğünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınacak. Eğer ruhunuz sizdeyse alınacak ve Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık ve kesinse, bir tarafta cehennem varsa sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi, bir tarafta cennet varsa sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz bir milyarlarca senelik bir yaşam. Sadece mutluluktan oluşan bir yaşam. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğiniz size bu yaşamı sağlayacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız sadece bir dilekle, affedersiniz. Birinci kat cennetin sahibi olacaksınız sadece bir dilekle. Tabiiyetle ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan siz değilsiniz, Allah. Yetmez. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman sizden ayrılan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştıracak olan gene Allah. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de bunu sanki siz yapmışsınız gibi sizi mükafatlandıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için sadece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için dünya mutluluğunda sadece %51'ine sahip olacaksınız. %49 dünya mutluluğunu yaşayamayacaksınız ama %51 yaşayabileceğinize göre, üçüncü kat cenneti de elde ettiğinize göre, bu Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Allah Teala'ya dua ediyoruz inşallah. Öğreticiler de bu büyük hakikatleri söylemeye başlarlar. Böylece herkes kurtuluşa ulaşır inşallah.
Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإياك نستعين ونستغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. O mutluluk ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Saadeti yaşasınlar diye yaratmıştır. Hepinizin yaratılış sebebi aynıdır sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah'a kul olmanızı istiyor. Mutluluk Allah'a kul olmanın standartları içinde mümkündür ve sadece o istikamette gelişir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak dilerseniz Allah'ın kulu olabilirsiniz. Bu ise mutluluğa mutlak olarak imzanızı attınız demektir. Çünkü Allah Teala o noktadan itibaren sizi teslim alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun bu dileğini anında işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin mutluluğunun başladığını ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala o kişiyi kontrolü altına almıştır. O kişiyle şeytanın arasındaki bütün ilişkileri bir anda sıfırlamıştır. Artık şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, dileyen zata hiçbir şey yapamaz, dişlerini geçiremez. Onu rahatsız edemez. Allah Teala şeytanın o kişiye olan müracaatını keser. Ama ne diyor Allah Teala? Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara münker ve fuhuş emredilir şeytan tarafından. Onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın adımlarına tabi olmaktan otomatik olarak kurtulmuştur. Herkes kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun için yeterlidir. Şeytanın üzerinizdeki tesiri bir anda Allah Teala tarafından sıfırlanır. Derhal pozitif bir alana girersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece hepiniz için Allah'ın indinde mutluluk olayı başlamıştır. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki Allah'a ruhunuz ulaşsın. O noktaya kadar mutluluğunuz kesintisiz olarak devam edecektir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki ayet-i kerime. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bir diğer ayet-i kerime Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala hepimiz için müjdeler veriyor. En çok sıkıldığınız şey mutsuzluk değil mi diyor Allah Teala? Sizi mutsuzluk denilen o kafesten, o hapishaneden ben kurtaracağım diyor. Ama diyor sizden küçücük bir şey istiyorum diyor. Bir dilekle, kalbinizden bir dilekle ruhunuzu bana ulaştırmayı dilemenizi istiyorum diyor. Bunu yaparsanız diyor, o zaman ben sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir insan olduğunuz andan itibaren mutluluk sizin içindir sevgili kardeşlerim. Çünkü rahim esmasıyla tecelli şeytanın size azap vermesine, sizi huzursuz yapmasına, size sıkıntı vermesine kesin olarak mani olur. Bu noktada şeytan size hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Huzursuz olmazsınız. Allah Teala sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman ard arda furkanlar verir size. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kördür, sağırdır, dilsizdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer cehennemdir. Şu dünya üzerindeki titre sahip olduğu ilim ne olursa olsun budur ölçü. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen bütün insanlar kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kendilerine tebliğ mutlaka yapılmıştır ama ilgilenmemişlerdir. Ve ilgilenmedikleri için Allah onların görme hastalarını, hastalarının üzerine Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekmiştir. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Onların kalplerindeki idrak hastalarını mühürlemiştir. Ve idraki önleyen bir ekinnet koymuştur kişinin kalbine. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Böyle bir insan mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Sevgili kardeşlerim, bizim söylediğimiz mutluluk belki birçok insanın algıladığı mutluluktan farklıdır. Herhangi bir olay karşısında aldığınız hazzı mutluluk zannetmeyin. O olaydan duyduğunuz memnuniyeti ifade eder, sevinci ifade eder. Ama o mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir vetire veya ne kadar mutluysanız o kadar süre devam edecek olan bir vetire. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar Allah Teala sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Bu süreç 5 aylık, 6 aylık bir süreçtir. Bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü. Sevgili kardeşlerim, siz gerçekten bugünün nesli, bahtlı bir nesilsiniz. Çünkü sizlerin seyri sülükünüz 5-6 aylık bir devrede tamamlanır. Seyri sülük ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Allah Teala bunu üzerinize farz kılmıştır sevgili kardeşlerim. Hepinizin üzerine Allah Teala'nın bu dizaynı farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu herkesin üzerine farzdır. Yetmez, mutluluğunuzun da mutlak anahtarıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse mutluluk standartlarına baktığımız zaman 3 ayrı cepheden mütalaa edeceğiz. İç dünyanızda kesintisiz devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. 2. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. 3. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kesintisiz mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Her açıdan kavganın bittiği bir dünyada yaşayacaksınız. Dikkat edin, kavga sizin cephenizden biter. Onların cephesinden bitmez. İnsanlar hep sizinle kavgalı olmakta devam edeceklerdir. Ama siz onlarla kavgalı olmayacaksınız. Kavgalı olmak demek, bir insanın biriyle kavga etmesi ya kendini müdafaya ya da o kişiden kendisine yapılan saldırı sebebiyle nefret etmesine, onun da ona saldırmasına olanak hazırlayan bir sürece denir. Böyle bir standartta eğer başkalarına kin duyuyorsanız, o zaman siz mutlu değilsiniz. Mutlulukta kin yoktur. Mutlulukta düşmanlık oluşmaz. Mutlulukta o kişi sever ve kendisini sevmeyenleri de sever. Ona düşman olanlar çoktur ama o kimseye düşman olmaz. Öyleyse böyle bir nokta hemen elde edilebilir mi? Hemen. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 aylık bir süre sizin için mutlak bir saadet halini ifade eder. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın Allah-u Teala tarafından kesildiği bir süreci yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganın kesildiği bir süreci yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bütün emirleri yerine getiren, bundan büyük bir zevk alan, bütün yasakları uygulayan, bundan da Allah'ın emrini yerine getirdiği için büyük bir haz yaşayan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi bir dizayna oturtursanız, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Neden mi? Allah sizi niçin yaratmış biliyor musunuz? Mutlu olmanız için. Allah'ın size Allah'a ulaşmayı dileyin emrini vermesinin arkasında neyin yattığını biliyor musunuz? Arkasında yatan sizin mutluluğunuzdur. Başka türlü bir insanın mutlu olabilmesi mümkün değildir. Ne iç dünyasında, ne dış dünyasında, ne Allah ile olan ilişkilerinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir duvarla keser. Öyle bir engel koyar ki aranıza, şeytan size ulaşamaz. Ulaşamazsa sizin için mutluluk ne iş dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne de Allah ile olan ilişkilerde oluşmayacaktır. Neden? Mutsuzluk bir kavga halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halinin paralize edilmesidir. Yok edilmesidir. Kavganın hayatınıza bir faktör olarak girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar size düşman olabilirler. Çok şeyler söyleyebilirler. Hakkınızda iftiralarda bulunabilirler. Bunlar hep mümkündür. Mutluluk odur ki bu söylemelerine rağmen yine de onlardan nefret etmeyeceksiniz. Nefret etmediğinizi göreceksiniz. Onları da kurtarmak için çalışacaksınız. Onların da Allah'ın yoluna girmeleri için var olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kavganın bittiği yerdeki kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda devamlı kavga var. Var mı gerçekten? Evet, bir nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. %100 hasletlerle dolu. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği ne varsa onların da hepsini işlemek ister. İşte böyle bir ortamda kulvara girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar kulvara eşit şartlar içinde girerler. Nefsleri vardır, %100 afetlerle doludur. Ruhları vardır, %100 hasletlerle doludur. Tam bir denge hali. İki kanat birbiriyle dengede. Ve de aklınız vücudunuza kumanda eder. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmanızın dizaynını Allah Teala oluşturduğu zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman nefsinizin afetlerine şeytanın tesir etmesi artık mümkün değildir. O zaman nefsinizin afetleri azgınlık gösteremezler. Şeytanın size yaklaşmasına, tesir etmesine Allah Teala %100 engel olur. Böyle bir statüde Allah'ın bütün güzellikleri yok olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri var olur, yanlış ifade edildi. Şeytanın bütün negatif faktörleri yok olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, çünkü şeytan sizin azgınlıklar yapmanızı ne emirler cephesinde sağlamaya yetkilidir, bunun için size tesir etmek imkanının sahibidir, ne de yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemenizi size emredemez, sizi ona teşvik edemez. İki açıdan da size ulaşması imkansız hale gelmiştir. Çünkü Allah şeytanla olan ilişkilerinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bir anda bıçakla keser gibi kesmiştir. O artık size negatif bir tesirde bulunamaz. Onun manası mutluluğunuz başladı demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim aramıza henüz girmemiş olanlar mutsuz musunuz? Öyleyse Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sizden istediği şey sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu kadar. Göreviniz bu kadar. Bitti. Geri kalanını Allah temin edecek. İşte ben dünyanın en mutsuz insanıyım. Benden daha mutsuz insan mı vardır? Şu dünyada şu halime bak. Huzursuz, mutsuz, bitkin, perişanım. Böyle söyleyen insanlar kendilerine ne kadar zulmettiklerini bir bilseler. Siz mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, perişansınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Eğer dileseydiniz, mutsuzluğunuzdan eser kalmayacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin yaşadığı mutluluk çemberinin içine siz de girecektiniz. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kadar. Sizden Allah Teala'nın beklediği şey bu kadar. Sevgili kardeşlerim. Yalnız bir dilek. Geri kalan mı? Geri kalan Allah Teala tarafından gerçekleştirilecek. Açıkça söylüyor, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası o kişiyi Allah Teala 3. basamaktan alacak, 22. basamağa kadar götürecek. Onun ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Bu fenomeni, bu muhtevayı, bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? Bizi dışarıdan dinleyen sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilekle 3. kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. Ertesi gün öldünüz. Bir şey ifade etmez. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ya öyle mi? Hiç böyle bir şey duymadım diyor bir kısmınız. Doğrudur. Duymamış olabilirsiniz. Ama bunun müsebbibi biz değiliz. Ne yazık ki asırlardan beri İslam unutulmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam asırlardan beri yaşanmıyor. İslam bütün insanları hiçbir şekilde kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar bunları yaparlarsa cennete gideceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer muhakkak surette cehennemdir. Tüylerimiz diken diken oluyor. Sizlere Allah'ın gerçeklerini anlatamadan, sizler Allah'a ulaşmayı dileyemeden ölürseniz, gideceğiniz yer cehennem sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğu kendi elinizle satın alıyorsunuz. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse o takva sahibi değildir. Kim bana ulaşmayı dilemezse o şirktedir. İkisinin de gideceği yer cehennem. Kim bana ulaşmayı dilemezse o hüsrandadır. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o hidayette değildir diyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse

amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, o şeytanın kuludur, benim kulum değildir diyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse o şeytanın dostudur ve o benim dostum değildir, ben de onun dostu değilim diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilemezse o kafirdir diyor Allah Teala, küfürdedir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne dediğimize dikkatle bakın. Sizin kurtuluşunuzun, mutsuzluktan kurtuluşunuzun, cehennemden kurtuluşunuzun bütün standartları Kur'an-ı Kerim'de verilmiş ama bizim İslam alemi asırlar evvel Allah'ın bütün söyledikleri bu güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabesiyle beraber yaşanmasına rağmen devreden çıkarmışlar. Ve bir kısır çekişme alanında insanlar fırkalara ayrılmışlar. Dört tane mezhep oluşmuş. Sadece Sünnilerin içinde Aleviler ayrı bir grup oluşturmuşlar ve dostluklar bitmiş, insanlar birbirlerini öldürmüş, İslam içinde savaşlar baş göstermiş ve de adım adım din unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bu devirde hidayeti öğretmeseydi, bu sizlere söylediğimiz bu güzellikleri öğretmeseydi ve yaşatmasaydı, İslam alemi kim bilir daha ne kadar zaman bu karanlık zindanda ömür tüketecekti. İslam adına insanları kurtaracak olan her şey iblis tarafından birer birer devreden çıkarılmış ve hedefler yok edilmiş, ibadetlerse hedef haline getirilmiş. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek hepsi bir ibadettir. Hacca gitmek de öyle. Kaldı ki ibadetlerin arasında en büyüğü zikir, bu İslam'ın beş şartının içinde yer almamıştır. Yani şeytan öyle bir püsküllü bela ki sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına öyle bir bela açmış ki bütün alimler İslam'ın beş şartını yerine getiren herkesin mutlaka cennete gireceğine inanıyorlar. Daha da onun ötesi, kalbinde zerre kadar iman olan kişinin mutlaka cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete gireceğine inanıyorlar. Şeytan İslam'ın başına öyle bir çorap örmüş ki İslam alemini bütün ikinci sınıf ülkeler arasına koymuş. İslam'ın yeniden dirilme zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi dikkate alarak en azından başlangıç noktasındaki temel emri mutlaka yerine getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi olasınız. Sonra mutlaka Allah Teala içinize mürşit seviyesi verecek. Ona ulaştığınız zaman siz ulaşmayı dileyeceksiniz Allah Teala'dan. O iştiyakla yanarak siz soracaksınız mürşidinizi ve onu çok seveceksiniz. Mürşidinize ulaşıp Allah'ın size gösterdiği mürşide hacet namazıyla gösterir. Ulaştığınız zaman onun önünde de söküp tövbe edeceksiniz ve ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda bütün günahlarınız örtülecek. Mürşidinize ulaştığınız anda
o örtülen günahlarınız var ya, daha sonra işledikleriniz de dahil hepsi sevaba çevrilecek. Ne olacak? İkinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız anda. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan kademeler 28 basamaktan 22 tanesini içerir. Ve siz üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. İslam'ın başına örülen çorabın dışında kalırsınız. Kur'an'ı yaşarsınız. Allah'ın temel fonksiyonlarının bütünü unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak unutulmuş. Ruhun Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudun teslimi unutulmuş. Nefsin teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. İrşad makamına tayin edilmek unutulmuş. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam'dan çıkarılmış, tatbikattan çıkarılmış. Ve de İslam alemi korkunç bir tuzağın içine itilmiş. Nasıl önce Yahudiler bu tuzağın içine itilmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerden çok küçük bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'daki hakikatlerini yaşıyorlarsa, nasıl bu tuzağın içine Yahudilerden sonra Hristiyanlar düşmüşse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde Hristiyanların arasında da çok küçük bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın muhtevasını yaşıyorlarsa, kendi dinlerinde gereği o olduğu için, Yahudilerin de Hristiyanların da dinlerinin gereği o olduğu için onu yaşayan küçük gruplar varsa sadece, bugün de İslam aleminin çok küçük bir kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası İslam'ın, bunların hiçbirini yaşamıyor. Yetmez, haberleri de yok. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminin bu kadar mutsuzluğu, bunca zulme muhatap oluşu hep aynı sebeptendir. İslam'daki birlik ve beraberlik ruhu yok olmuştur. Ve Allah Teala'nın dizaynı bütünüyle kaybolmuştur. İslam aleminin %90'dan fazlası İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı bugün yaşamıyor. Söylediğimiz 7 safhanın 7'si de yok olmuş. İnsanlar böyle bir şeyden bahsettiğiniz zaman sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi, uzaydan gelmişsiniz gibi garip garip size bakıyorlar. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Sen yeni bir din mi icat ettin? Bunlar bize söylenen sözler. Hayır, biz yeni bir din falan icat etmedik. Biz sadece Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini ispat ederek size ulaştırıyoruz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Hepsi de, bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Yeter mi? Yetmez. Hepsi de üzerimize farz. İşte bunların hepsi devre dışı kaldığı için bugün insanlar Osmanlı gibi mutlu değiller. Osmanlı'nın yükselme devresinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı onca sıkıntıya rağmen mutlulukların hep devam etmesinin arkasında ne var? İslam'ı yaşamaları var. İşte
Bugün sevgili kardeşlerim, sizler mutsuzsanız arkasında sadece İslam'ı yaşamamanız var. Biz size İslam'ın girişinden bahsettik sadece. Allah'ın garantisi altındaki kesimden bahsettik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Size de diyoruz ki hadi ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor? Hadi diyor ne duruyorsunuz? Eni yerlerle, affedersiniz, arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşuşun diyor Allah Teala. Emir vermiş hepinize. Hadi ne duruyorsunuz? Bunun muhtevasında bir tek dilek vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz şu içinde bulunduğunuz mutsuz dünyanızda ölünceye kadar hep mutsuz bir yaşantıyı sergilersiniz sevgili kardeşlerim. Asla mutlu olamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala sizi üçüncü kat cennetine kadar verdiği sözün gereği olarak mutlaka götürür, ulaştırır. Sonrası size kalmıştır. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizden ayrılacaktır. Şeytan tekrar sizi tuzağına düşürmek için çok büyük gayretlere girecektir. Ondan sonra vuslat tahakkuk ettikten sonra, ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonraki devrede daha ilerlere geçmeniz, fizik vücudunuzu teslim etmeniz, nefsinizi teslim etmeniz, iradenizi teslim etmeniz Allah'a, sizin giderek daha çok, daha çok, daha çok Allah'a bağlanmanıza ve Allah yolunda daha çok zikrederek emek vermenize bağlıdır. Eğer kişi en hamdolsun ki Allah Teala bana üçüncü kat cenneti verdiğine göre cennetime kavuştum. Öyleyse bu seviyeyi muhafaza etsem ben üçüncü kat cennette mutlaka kalır mıyım? Kalırsınız sevgili kardeşlerim. Günlük zikriniz 33 bin zikirdir. O seviyeyi muhafaza edebildiğiniz sürece

mutsuz bir insan değil misiniz? Diyelim zenginsiniz. Ne yazar ki? Tonla derdin altında, tonla problemin altında bir sürü anlaşmazlık içinde bulunduğunuz insanla birlikte yaşamak mecburiyetindesiniz. Ne eğlence yerleri, ne sizin avunmanızı sağlayacağını düşündüğünüz yerler sizi hiç hedefinize götüremez, mutlu olamazsınız. Mutlu olabilmek için sizi yaratan Allah ile mutlaka bir ilişkiyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Yoksa olmaz. Ama gerçekleştirirseniz, o dizaynı devam ettirebilirseniz, dünya saadetinin de yarısını, yarı yarıya bir mutlu hayatı mutlaka gerçekleştirirsiniz. Ömür boyu da sürer. Ne demek istiyoruz yani? Yani bir insan Allah-u Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırıldığında bu noktada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Bundan sonra ya zikrini artıracaktır ve çok daha fazlası yok olacaktır afetlerin. Bu mutluluğun yüzde o kadar daha her gün artmasını ifade eder. Veya kişi aynı seviyeyi koruyacaktır. 33 bin zikirden aşağı kesinlikle düşmeyecektir. Hatta mümkün olan ahvalde daha ileri derecede zikirler yapabilecektir. Ama bu minval üzere giderse üçüncü kat cennet hep onun kalacaktır. Ve de dünya mutluluğunun yarısını elde edecektir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutsuzluğu sadece nefsin afetleri yaşatabilir. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsin afetleri, her karşı çıkışta Allah'ın size azap vermesini oluşturur, buna sebebiyet verir. Hem de ruhunuzun nefsinizi sıkıntıya boğmasını intihac eder. Böylece hem siz sıkılırsınız, hem de ruhunuz nefsinizi huzursuz kılar. Ve mutsuz bir hayatı yaşarsınız. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Seviyeyi koruyabilirseniz mutlaka üçüncü kat cennete girersiniz. Bu seviye sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ettiği için, geri kalan afetler durduğu için mutluluğunuz %50'nin biraz ötesine geçer, daha öteye geçemez. Siz zikrinizi o 33 bin zikrin ötesine taşımadıkça. Sevgili kardeşlerim, ama 33 bin zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ettiği için her gün 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlulukla geçirmek imkanına sahipsiniz. Davranış biçimlerinizin yarıdan daha fazlası pozitif olacaktır. Bu da sizi bu oranda mutlu kılacaktır. Öyleyse sadece bir tek dileğinizin sizi nerelere ulaştıracağına dikkatle bakın. Allah Teala sizin mutsuzluğunuzu istemez. Hepinizin mutlu olmasını ister ve buna inanılmayacak kadar kolay bir sebebe bağlamış, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sormayacak mısınız kendi kendinize ben neden mutsuzum diye? Mutluluğu aramayacak mısınız?

İstemiyor musunuz? Bu sıkıntılı hayatı devam ettirmek mi istiyorsunuz? Hep insanlar bir hedef için çalışırlar. Zengin olmak isterler. Zannederler ki zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Şu zenginlere bir bakın bakalım, mutlular mı? Mutluluk parada değildir. Mutluluk etrafınızdaki insanlarda da değildir. Mutluluk sizin kendinizdedir. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın yarıdan fazla bitmesinde iç dünyanızda yarıdan fazla mutluluk oluşur. Dış dünyanızda mutluluk da bu yarım ölçüde devam eder. Ama mutlaka devam eder. Düşmediğiniz sürece yolunuzdan ömür boyunca dünya hayatında yarı yarı mutlu ama cennetin üçüncü katını hak etmiş birisi olarak yaşarsınız ve kıyamet günü Allah'ın cennetine, mutlaka üçüncü kat cennete girersiniz. Öyleyse bu kadar kolaysa, Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesi mutlaksa, size zikirlerinizi arttırmayı o sağlayacaksa, neden Allah Teala bunu mutlaka yapar? Çünkü söz vermiştir. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Mutlaka sözünü yerine getirir. Ne söz vermiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırdığı yere dikkatle bakın. Orada namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var. Zengin olanlar için geçerli bu. Kelime-i şehadet getirmek var. Allah'ı altı zikretmek var. Ve yedi, Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kendilerinde kalır ve kaybettikleri derecelerde örtülür, günahları örtülür. Bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla birisi olarak Allah'ın cennetine girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ne kadar çok sevap kazanırsa kazansın, onun sevapları kendisine bir şey sağlamaz. Çünkü amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizin mutluluğunuz için biz görevlendirildik. Bu söylediklerimizi dikkatle dinlemedikçe, tatbik etmedikçe şu hayattan zevk alamazsınız. Mutluluğu yaşayamazsınız. Anlamıyor musunuz? Saadetiniz sizin kararınıza bağlı. Allah-u Teala'ya ezelde ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza, nefsinizi tezkiye edeceğinize, fizik vücudunuzu Allah'a kul edeceğine dair ahd vermişsiniz, yemin vermişsiniz, misak vermişsiniz. Hatta iradeniz de Allah-u Teala'ya gene misak vermiş. İradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar birer vaka olarak karşımıza çıkıyorsa, Allah-u Teala boşuna mı veriyor bu emirleri? Allah-u Teala'nın gayesi bir tek gaye, kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı insanı mutlu kılmak, hem dünya saadetinin sahibi kılmak, hem de cennet saadetinin. Ve garanti veriyor. Kim diyor, bana ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o ruhunu bana ulaştırmayacak diyor. Ben ulaştıracağım. Ama bu kişi, namaz kılabilirim ama diyor, ben zikir yapamam. Allah-u Teala onun da garantisini veriyor. Size ibadetleri mutlaka sevdiğiniz.
bildireceğinin de garantisini veriyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onun için bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o günden itibaren mutlu bir hayatın içine girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar bu mutluluk hep devam eder. Ondan sonra da 33 bin zikrini devam ettirebilirse ömür boyu bu devam eder. Zikrini arttırırsa daha üst boyutlara, daha üst kat cennetlere ulaşabilir. Dünya mutluluğu da ona paralel olarak artar. Bir gün daimi zikre ulaşırsa dünya mutluluğu da sonsuz olur. Ahiretinde 7. kat cennetine, adın cennetlerine ulaşır. Ha benim sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz bizi? Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek sözünüzle, ya Rabbi, bunca evliyan gelmiş geçmiş, ermiş evliya olmuşlar. Onların hepsinin ruhları sana ulaşmış. Sen ulaştırmışsın onların ruhlarını. Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım. Beni de ermiş evliyalardan kıl. Diyemez misiniz sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Bunu dediğiniz anda Allah Teala sizin üzerinize rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Bu tecelli bütün günahlarınızı örtecektir. Sevapları günahlarından fazla olan bir insan olacaksınız. Ve zikri sevmiyorsunuz, Allah Teala size zikri sevdirecek. Sevdirecek, söz vermiş, mutlaka yapacak. Neden yapacak? Çünkü iki ayet söyledik size. O iki ayette Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz, mutlaka yerine getirecek. Ama o kişi zikir yapmıyorsa, zikri sevmiyorsa, zikir yapması nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruhun bir gök katı yükselmesini ifade eder. Birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh birer birer yükselecektir. Diğer ruhlarla beraber en sonunda zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyorsa, zikir yapmazsa, nefs tezkiyesi yok. Her 107 nur birikiminde ruhunda bir gök katı yükselmesi yok. Hiçbir zaman o kişi Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'ın da sözü var. Allah'a kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman bunu mutlaka gerçekleştirecek. Gerçekleştirebilmek için o kişinin zikri sevmesi lazım. Allah Teala mutlaka bunu sağlıyor. O kişi zikri seven birisi oluyor. Allah Teala o kişinin bütün ibadetleri seven, mutlaka yerine getiren bir insan olması için onda değişiklikler yapıyor. Ona namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevdiriyor. Kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün gökler sizin. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin bütün gök katlarını aşmanızı, bütün mutlulukları enine boyuna yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere daha iyiye yönelmek üzere. İşte bir davranış biçimleri konumuz daha geliyor gündeme. Başkalarından yana olmak. Sevgili kardeşlerim, bu başkalarından yana olmak var ya, kim dünya saadetine ulaşmak istiyorsa mutlaka dünya saadetine ulaşabileceği bir çözüm bu. Bütün insanlar için. İnsanlar sosyal mahluklardır. Başka insanlarla bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sadece iki tane muhteva var. Bir, biz mutlu oluruz, başkalarını da mutlu kılarız. İki, biz mutsuz oluruz, başkalarını da mutsuz kılarız. Öyleyse ya etrafınızda mutlu insanların oluşturduğu bir hale, ya etrafınızda mutsuz olur insanların oluşturduğu bir karanlık. Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Veya onlar da mutlu, siz de mutlusunuz. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun mimarı başkaları değildir, sizsiniz. Mutluluğunuzu inşa edecek olan veya mutsuzluğunuzu inşa edecek olan hep sizsiniz. Sizin davranış biçimleriniz sizi ve çevrenizdekileri ya mutlu kılar ya da mutsuz. İşte sizin ve çevrenizdeki insanların mutlu olmasını mı istiyorsunuz? Böyle bir dileğiniz var mı? Eğer varsa bilin ki bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl? Başkalarından yana olarak. Etrafınızdaki insanlar hep bir takım davranış biçimleri sergilerler. Siz de onları kendi vicdanınızda muhakeme edersiniz. Ve size göre yanlış davranışları vardır. Size göre doğru davranışları vardır. Siz başka insanların size göre yanlış olduğu davranışları dikkate aldığınız zaman o kişi için hükümlere varırsınız. Şöyle bir yanlışın sahibidir, şöyle bir doğrunun sahibidir diye. Ve yargılarsınız o kişiyi ve mahkum edersiniz. Yanlış davranışların sahibidir dersiniz. Peki sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Böyle bir şey yaptığınız zaman, başkalarını yargılayıp da mahkum ettiğiniz zaman acaba ne ölçüde haklısınız? Acaba mahkum ettiğiniz kişi, vicdanınızda mahkum ettiğiniz kişi hatalı davranıyor diye karara vardığınız kişi hangi tesirlerde, üzerinde hangi tesirler var olarak size göre yanlış saydığınız o olayı vücuda getirmiştir? böyle bir vicdan muhakemesi yapıyor musunuz? Herkese göre doğrular vardır. Herkese göre yanlışlar vardır. Kadın çizgilerle herkesin doğru kabul ettiği, kadın çizgilerle herkesin yanlış kabul ettiği olayların dışına çıkın biraz. Çıktığınız zaman şunu göreceksiniz. Bu herkese göre doğrular, herkese göre yanlışların bittiği yerden insanlara göre doğrular ve yanlışlar çıkar. Kendilerini göstermeye başlarlar. Hem herkese göre doğruların ve yanlışların var olduğu ahvalde, hem de insanlara göre nevi şahsına münasır doğruların ve yanlışların var olduğu ortamda, insanları yargılamadan evvel onların yerine kendinizi koymalısınız. Ben olsaydım böyle bir olayda ne yapardım diye düşünün. Yetmez. Acaba onun iç dünyasında sizin dışarıdan gördüklerinizin ötesinde neler var, neler oluşmuş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları kabahatli görmek, hatalı görmek son derece kolay bir şeydir. Ve gönlünüzden gelen, onu bu hatalardan kurtarma temayülüyle ona hatalarını söylersiniz. Acaba doğruyu mu yapmış olursunuz? İnsanları suçlamak, hatalar yaptığını söylemek size göre bir sonuç mudur? Öyle olduğunu mu zannediyorsunuz? Etrafınızda birçok insan var. Hatalı davranışlar tespit ettiniz. O hatayı ona söylüyorsunuz. Böyle olmamalıydı diyorsunuz. Böyle olduğu zaman o kişinin davranışlarının dışında ne yapılabilirdi? Evvela onu düşünmek mecburiyetindesiniz. Bir. İkincisi, yanlışı yaptığını düşündüğünüz kardeşinizi o yanlışa götüren size ait de nedenler olabilir mi diye düşüneceksiniz.

Acaba bir kardeşinizde bir sıkıntı görüyorsanız, huzursuzluk görüyorsanız, böyle bir şeyin oluşmasında siz de metaldar olabilir misiniz acaba? Acaba sizin de yaptığınız herhangi bir yanlış davranış söz konusu olabilir mi? Başka birini sıkıntıya sokacak, sıkıntısını hissettiren tablolar sergileyecek olan bir konuma ulaştırabilir mi? Diyelim ki hatalar tespit ettiniz. Bir olayları ortaya koyuş tarzı var herkesin. Böyle bir standartta bir kardeşinizin huzursuz olduğunu fark ettiniz. Sıkıntılı olduğunu fark ettiniz. Stresli olduğunu fark ettiniz. Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Bir, onun stresini görürsünüz sadece ve ona haddini bildirirsiniz. Yani sen huzursuzsun, sıkıntılısın ve böyle davranman yanlış dersiniz. Bunu demekle görevinizin bittiğini veya bunu demekle doğruyu yaptığınızı zannediyorsanız çok yanılırsınız sevgili kardeşlerim. Bundan sonra başlayacak olay. Hangi kardeşiniz, hangi sıkıntının içinde, davranışlarında onu ve sizi huzursuz eden neler var? Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey etrafınızdaki insanlara hatlerini bildirmek, onları suçlamak mı olmalıdır? Yoksa onlardan yana olmak mı? Ona veya onlara bir kişi olabilir, birkaç kişi olabilir. Söylemeniz lazım gelen şey, işte sen şurada şöyle davrandın, burada böyle davrandın. Bu davranışların da bizi üzdü. Bu davranışların yanlış davranışlar demeniz size ne sağladı, ona ne sağladı? Bunun muhakemesini yapacak mısınız? Yoksa yapmayacak mısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Haberler nasıl? Kişinin yüzüne o sizi rahatsız eden davranışını söyleyerek neden bunu yaptın? Bu yaptığın ya davranışın yanlış demeniz neyi değiştirir acaba? Ya da size veya ona ne fayda sağlar? Hiç düşündünüz mü? Diyelim ki böyle olmadı. Siz ona yaklaştınız ve dediniz ki seni biraz hüzünlü görüyorum, sinirli görüyorum, stresli görüyorum. Acaba bunun oluşmasında, bu stresin oluşmasında benim bir payım olabilir mi diye kendimi sorumlu görüyorum. Bunun için sana geldim sevgili kardeşim. Eğer bu davranışında, bu sana yüklenen bu streste, senin bu sıkıntılı noktaya ulaşmanda acaba benim yanlış bir davranışımın dahli var mı, katkısı var mı? Eğer varsa ben Allah karşısında suçlu olurum. Ve bu hatamı düzeltmek isterim. Onun için sana Allah rızası için şunu sormak istiyorum. Benim bu konuda senin üzerine yüklediğim bir stres oluşmasını vücuda getirecek olan bir davranışım mı oldu? Eğer olduysa bana bildirirsen minnettar olurum. Ben ne sana ne de bir başkasına üzüntü vermek istemem, huzursuzluk vermek istemem. Ama seni böyle gördüğüme göre bunun bir sebebi olmalı. Bu sebeplerden
biri bensem veya sadece bensem, o zaman ben Allah karşısında kendimi sorumlu hissederim. Allah'ın bana yasak ettiği bir fiili işlemiş ve seni üzmüş duruma girmiş olurum. Öyleyse bana lütfen hatamı söyler misin? Sevgili kardeşlerim, iki davranış biçimi arasındaki farkı acaba anlatabildim mi? İkincisi, başkalarından yana olmaktır. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendinizde arayacaksınız. İki, başkasının hatalı taraflarını değil, hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. İkisi de başkalarından yana olmaktır. Bir kardeşiniz huzursuz, bir kardeşiniz sıkıntılı, başka birisi stresli ve elektrikli bir ortam var. O stresli olan kardeşinizin neden öyle olduğu konusunda onun haklı olduğu noktaları araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah yolundaysanız ya da Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe yönelikseniz, en azından Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorsanız, yapmanız lazım gelen şey o yaptığınız kadar basit bir şey değil. Yani başkalarına, ben senin bu davranışını hiç beğenmedim kardeşim, sen bunu yanlış yapıyorsun, buna hakkın yok dediğiniz an, siz başkalarının hatasını arayan, onu yakalayan ve onu yüzüne çarpan kişisiniz. Ama eğer siz bu kardeşimiz neden acaba böyle bir sonuca ulaşması, asık yüzlü olması, bana karşı davranışının güler yüzlü olmamasının arkasında acaba bana düşen hangi sebepler var? Ben bu kardeşimizin farkına bile varmadan kalbini mi kırdım? Acaba davranışlarımda bir bozukluk mu var? Onun gözüne batıp da onu huzursuz edecek, tasavvufa sığmayan ya da daha güzel ulaşmama engelleyen yanlışlarım mı var? Buraya kadar kendinizi tenkit süzgecinden geçiriyorsunuz. Ondan sonra da onun haklı tarafını arayacaksınız. Bu kardeşimiz böyle davrandığına göre mutlaka ona öyle davranmasını icap ettirecek bir tesir gelmiş olmalı. Bu tesirin sebebi ben olabilirim. Ama başkası da olabilir. Her halükarda bu alışmadığımız bir hüzünlü davranışı kardeşimizin, bir sıkıntılı davranışı, nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, karşınızdaki kişi kim olursa olsun, eğer etrafınızdaki bir insan hüzünlüyse, kederliyse, size düşen şey ona yaklaşmaktır. Kederinin, hüznünün, sinirliliğinin, stresinin arkasında neyin yattığını kendinizde suç arayarak ona sormaktır. Onun haklı taraflarını arıyorsunuz, kendinizin haksız taraflarını arıyorsunuz. İşte davranış biçimlerinin temelinde bu vardır. Başkalarından yana olmak. Ne zaman siz bir başkasını kuru bir dizayn içerisinde onun yaptığı bir hata dolayısıyla sadece tenkit ediyorsanız, senin bu yaptığın yanlış diyorsanız, bu sizi de huzursuz edecek olan, onu da huzursuz edecek olan nefsani bir davranıştır. Bu davranış Rabbani değildir. Siz sadece tenkit ediyorsunuz. Asla ondan yana değilsiniz. Nefsinizin bir afetinden yanasınız. Sadece tenkit ediyorsunuz.
Yani size göre bir hata var orada da. O hata işlenmiştir. Öyleyse onun sahibi tenkit edilmelidir. Dikkati çekilmelidir. İkaz edilmelidir. Bir daha böyle bir şeyi yapmamalıdır. Onun bizlere, etrafındaki kişilere böyle stresli, sert davranmaya hakkı yok. Öyleyse ben ona haddini bildiririm demektir. Hayır kardeşlerim. Hayır. Sizin buna hakkınız yok. Eğer etrafınızdaki kişiler şu veya bu sebeple huzursuzsa, sıkıntılıysa, bu sıkıntıya acaba ben hangi sebeple neden oldum diye düşünmeniz lazım her şeyden evvel. Bununsa en kesin çözümü, halli o arkadaşınıza bunu sormaktır. Seni hüzünlü görüyorum, stresli görüyorum. Evvela bu stresi senden uzaklaştırmak için ben ne yapabilirim? İkincisi, acaba bu strese sebep olan ben miyim? Veya sebep olanlardan birisi ben miyim? Sevgili kardeşlerim, hepinizin bunu yaptığı gün, işte o zaman Allah'ın toplumu olacaksınız. Sahabe gibi olacaksınız. Sahabe birbirlerine hep böyle davranmışlardır. Kim hüzünlüyse, kim bir şeye öfkelenmişse, bir sıkıntısı varsa, etrafındaki herkes onun etrafında, acaba nasıl ben bu kardeşime yardım edebilirim? Acaba bu üzüntüsünde, bu öfkesinde, acaba benim ona yaptığım, farkına bile varmadığım bir hata mı var? Sevgili kardeşlerim, farkına varmadan ne kadar çok hatalar işleriz biliyor musunuz? Evvela bir toplum dizaynı içinde yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayacaksınız. Bir toplum dizaynı asgari standartlarda başkalarına saygıyı emreder. Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamanız gerekir. Her toplumun muhtevasında oraya ait olan kurallar vardır. Genel kaideler vardır. Herkesin ona uymakta alışkanlık kazandığı bir kurallar demeti her toplumda, özellikle dergâhlarda asıldır. Öyleyse, hal buysa, etrafınızdaki her kardeşimiz sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onlara mutluluk verebildiğiniz, davranışlarınızla onları mutlu edebildiğiniz sürece. Peki, bir kardeşinizi sıkıntılı gördünüz, sinirli gördünüz ve söylediğiniz şey sadece senin davranışın böyle yanlış bir davranış, bir daha böyle bir yanlışı yapmaman için seni uyarıyorum gibi, bu kelimeleri kullanmasınız bile, davranış biçiminiz buysa tasavvufa sığmayan bir büyük yanlışın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Bu size ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı. Onun kalbini kırdığınız için biraz da siz hüzünlendiniz. O kardeşimize ne kazandırdı? Öfkesinin daha çok artışına neden oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden buradasınız? Doğruları öğrenmek üzere buradasınız. Nereden biliyorsunuz davranışınızın doğru olduğunu? Ne zamandan beri insanlara hatalarını söyleyip onlara hadlerini bilmek, bildirmek tasavvufun amaçlarından biri oldu? Öyleyse
davranış biçimlerinin bel kemiğini, omurgasını başkalarından yana olmak teşkil eder. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, sahabenin bununla o hedefe ulaştığını bileceksiniz. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, siz başlangıçta birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Kalplerin telifi ne demek? Herkesin bir başkasından, etrafındaki insanlardan, o anda karşısında olan kimse ondan yana olması hali. Onun A'dan Z'ye kadar bir sürü davranış biçiminden hangisini işlediyse, o işlediği davranış biçiminde acaba onu haklı kılan nedenler hangileridir? Bunu araştırmanız. Onu haksız kılan nedenleri herkes bilir. Ama tasavvufun içindeki insanların görevi, onun sizi üzen davranış biçiminin arkasında acaba onun haklı sebebi ne olabilir? Birinci açıdan olaya bakış, onun cephesinden. İkinci açıdan olaya bakış, kendi cephemizden. Acaba onu bu huzursuz noktaya iten sebeplerden biri ben olabilir miyim? Veya acaba sadece buna sebep ben miyim? Kendi hatanızı araştırmak, eşelemek, başkalarının haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerinizi, bir olayın ortaya konmasında teşrih etmek, teşrih masasına olayı yatırmak ve şerh etmek, parça parça olayların dizisini incelemek, hangi davranış biçiminde ne kadarı size ait, başkalarının huzursuzluğunda ne kadar payınız var? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu yaptığınız gün, üzüm üzüme bakarak kararır sözünün tam tersini, ışık ışığa bakarak aydınlanırı oluşturacaksınız. Hepinizden çevrenizdeki herkese nur saçılacak. Başkalarından yana olmanın iki safhasında da, iki tarafında da sahabe olabilmeniz, hidayetin bir ışığı olabilmeniz buna bağlı sevgili kardeşlerim. Biz bir toplumuz. Aramızda farklı düşüncelerin sahibi olan herkes yaşar. Herkesin her an başkalarından farklı bir düşüncenin sahibi olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. İşte o farklı düşüncelerimiz var ya, o farklı düşüncelerimizi her zaman başkalarına mutluluk verecek şekilde dizayn etmeliyiz. Böyle yapmaya çalışıyoruz ama başarıp başaramadığımızı nereden anlayacağız? Çok basit. Etrafımızdaki insanlardan. Eğer insanlar huzursuzsa, eğer sıkıntılıysa, başaramadık demektir. Demek ki biz davranışlarımızla etrafımızdaki insanlara eza veriyoruz. Etrafımızdaki insanlar davranış biçimlerimizden mutluluk duymuyorlar. Bu bize ait olan bir yanlış. O üzülerek, sinirlenerek bir kimseye bir şey söylememekle birlikte hüzünlenen kişinin hüzünlenmesine biz davranışımızla sebebiyet vermişiz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, birlik ruhunun, beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Herkes kendisini devamlı tenkit süzgecinden geçirmelidir. Ne zaman biz başkalarını tenkit edersek ve o tenkidimiz başkalarına sadece huzursuzluk verirse, bu tasavvufun tamamen dışında bir olaydır. Onun için Allah Teala diyor ki, meseleyi Allah'a veya Resul'e götürün. Eğer oraya ulaşırsanız, onda bu davranışı göreceksiniz. Size evvela sizin hatalarınızı soracak, sonra diğer tarafa onun hatalarını soracak. Ne oldu size karşı? Sizin hatalarınızı sorarak sizden yana olduğunu ispat etti. Çünkü siz hatalarınızı söyledikçe çözüm getirecektir. Yetmez, söylemediğiniz hataları da size ilave edecektir. İnsanlar için kabahat, açıklanması gerekmeyen zor bir olaydır. Bu yüzden birçok kardeşimiz olayların yapılmasından, işlenmesinden yana bir sıkıntı duymaz. Ama bizim o olayı öğrenmemiz onu büyük sıkıntıya sokar. Ne kadar yanlış bir düşünce sistemi sevgili kardeşlerim. Hem hata işlenecek, birinci hata, ikincisi de gizlenecek, daha büyük bir hata. Halbuki hata işleyen kişi ulaşsa ve dese ki ben böyle böyle bir hata işledim, her zaman onun çözümü vardır. Mutlaka bir başka birine karşı bu hata işlenmiştir. Öbür tarafta devreye alındığı zaman mesele Resul tarafından mutlaka tatlıya bağlanır. Arkasında ne var? Arkasında iki taraftan da olmak var. Her iki kişi için de birinci kişi için onun hatalarını birinci kişiye göre karşısındakinin haklı taraflarını anlatmak. İkinci için de aynı şey söz konusu. İkincinin hatalarını birincinin haklı taraflarını müzakere etmek. Netice, sevgili kardeşlerim, itiraf etmekten insanlar hep kaçarlar ama daima hataları vardır. O hatalarınızı kendinize itiraf etmeniz yetmez, onu bile yapmazsınız. Ama başkalarına söyleyebiliyor musunuz? Sevgili kardeşim, seni böyle hüzünlü gördüm. Bu sıkıntıda ben sana şöyle şöyle bir şeyler söylemiştim. Acaba bunun bir dahli olabilir mi? Bunu söylediğim şeyi seni üzmek için söylemedim. Hedefim o değildi. Ama söylerken düşüncem şuydu. Bu sebeple seni uyarmanın doğru bir şey olduğunu zannediyordum. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şey ki etrafınızda tenkit edecek şeyler bulmak, yüzlerce bulacaksınız. Eğer onu arıyorsanız, elinizde dünya kadar koz var başka insanların kalbini kırmak için ve kendinizi bir haksız noktaya ulaştırmak için. Tenkit süzgecinden geçirdiğiniz olayın arkasından başkalarını suçlamak, en azından ona eza veren bir olay değil midir? Neden öyle yapalım? Madem ki davranışımız başka birine eza veriyor, huzursuzluk veriyor, sıkıntı veriyor,
başka bir insanın üzülmesine sebebiyet veriyoruz. Öyleyse bu kadarı yetmez mi? Böyle davranmamızın kesin teminatı olarak bu kadarı yetmez mi? Hangi davranışımız başkalarına huzursuzluk veriyorsa biz orada haklı değiliz. Sebepleri yüzlerce sebep sayın, hiçbiri geçerli değil. İnsanları üzmekle, huzursuz etmekle hiçbirimiz vazifeli değiliz. Ve ben de sizin üzerinize bekçi değilim bu konuda. Size nasıl mutlu olabileceğinizi anlatmakla vazifeliyim. Sizin yaptıklarınızın tenkidi benim görevim değil. Her olayda size haksız taraflarınızı aratmakla vazifeliyim. Siz arayıp bulacaksınız. Her seferinde karşınızdakinin haklı taraflarını size aratmakla vazifeliyim. Siz bulacaksınız. Ve bunu başarabildiğiniz zaman büyük bir iç huzuruna kavuşacaksınız. Ve neden daha evvel bu tarzda davranmamanın sizi ne kadar zamandan beri huzursuz ettiğini keşfedeceksiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Davranış biçimlerinizle başkalarını mutlu etmek yerine mutsuz ettiğiniz sürece bundan en çok huzursuzluğa kapılacak olan siz olursunuz. Başkasına verdiğiniz her huzursuzluğun arkasından Allah size mutlaka azap eder. Başkasını üzersiniz. Arkasından da siz üzülürsünüz. Başkasını üzmenizin arkasında onu haksız bulmanız, kendinizi haklı bulmanız yatar. Mantık ölçüleriniz vardır. O ölçülere göre çalışır. Düşünce sisteminiz ve başkalarını suçlarsınız. Çok kolay bir olay. Ondan sonra da onları tenkit edersiniz yaptıkları hatalar dolayısıyla. Çok kolay bir olay. Asıl unsura ulaşmadıkça meselenin derininde yatan yengeci, yılanı oradan çıkarmadıkça meselenize çözüm getiremezsiniz. Nefsinizin afetleri ve şeytan sizi hep başkalarının kalbini kıracak bir yerlere ulaştırır. İşte bu bir hatadır. Hangi olayın sonunda konuştuğunuz kişi sizin söylediğinizden eza duyduysa, üzüntü duyduysa, sıkıntı duyduysa, söylediğiniz sözler onun üzerine karanlık bir gölge gibi çöktüyse, onu huzursuz ettiyseniz, siz de huzursuz olursunuz. Çünkü Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Bu azabı mutlaka yaşarsınız. Şimdi aksini düşünelim. Allah'ın emrettiği gibi davrandınız. Kendinizin haklı olan taraflarını değil, haksız olan taraflarını ele aldınız. Oradan yola çıktınız. Ve arkadaşınıza da bunu söylediniz açık açık. Bu olayda benim şurada, şurada, şurada hatam var. Ben bu hatalarımla demek ki seni rahatsız etmişim, üzmüşüm. Beni bağışlamanı dilerim Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah-u Teala'dan da şimdi ayrıca af dileyeceğim yaptığım hata sebebiyle. Bunu diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa bu size zor mu geliyor? Başkalarına eza verecek olan, huzursuzluk verecek olan davranışları beklemiyorum sizden. Öyle yapmamalısınız. Her olayda etrafınızdaki insanlara bir huzur sağlayacak davranışların sahibi olmalısınız. Arkasında sadece bu olmalı. Her konuşmanızın sonunda
karşınızdakine huzur verdiğinizin bilinciyle, gönül rahatlığıyla muhatabınızdan ayrılmalısınız. Öğrenmek son derece kolay. Karşınızdaki kişiye dikkatle bakın. Ona ne verdiniz? Sadece onu huzursuz kılan şeyler mi yüklediniz ona? Konuşmadan evvelki durumuyla siz onunla konuştuktan sonraki durumu arasında onu sıkıntıya sokan bir sonuç mu var? Onu huzursuz mu ettiniz? Ona eza mı verdiniz? Öyleyse davranışınız yanlış. Siz tasavvuf mensuplarısınız. Tasavvufun dışındaki insanlar değilsiniz. Siz İslam'ı, gerçek İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zamanında sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar olmakla mükellefsiniz. Sokaktaki insanlar bir ahlaksızlık deryası içerisinde toplumu dejenere etmiş durumdalar. Her tarafta ahlaksızlıklar, her tarafta hırsızlıklar, suistimaller. Her şey başkalarını aldatma üzerine kurulmuş. Ne kadar sapmışız Osmanlı'nın güzelliklerinden. Şimdi biz size Osmanlı'nın yükselme devresinin kökeni olan, temeli olan tasavvufu, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı öğretmeye çalışıyoruz. Onlar bütün dünyaya mutluluk vermek üzere yaşadılar. Osmanlı bir cihan devletiydi. Nizamı alemdi. Aleme, dünyalara nizam veren Osmanlı. Arkasında Allah vardı sevgili kardeşlerim. Öyleyse zor bir şeyler mi bahsediyorum? Etrafınızdaki insanlara bakın dikkatle. Hangisi bir hüzünlü bir ifadenin sahibi ise hemen ona gidin. Seni bugün hüzünlü görüyorum. Bir derdin mi var? Acaba hangi şekilde yardım edebilirim sana? Bana düşen nedir? Lütfen söyle ki ben sana yardım etmeye çalışayım. Hiçbir şey yapamasanız bile bu sözünüz var ya, bu sözünüz o kişiyi mutlu etmek için yeterlidir. Onunla meşgul olmuşsunuz. Onun sıkıntısını ondan almak için teşebbüste bulunmuşsunuz. Başaramadığınızı düşünelim, hiç önemli değil. Bunu söyleyebildiniz ya, bundan sonra diyalog en güzel standartlarda yürüyecektir. O kardeşimiz de size ya içini dökecektir ya da bir açıklamada bulunamayacak bir olay olabilir. Başka biriyle alakalı, bir başkasının sırrıyla alakalı bir olay olabilir. Ama en azından o size derse ki, hay Allah razı olsun, gerçekten öyle mi görünüyorum? Beni aşan, benimle alakalı olmayan sebepler var. Onun için bir hüznüm var. Ama bana bunu söylemen var ya, bana dünyaları vermiş oldun sevgili kardeşim. Bunu söylediği zaman siz bundan ne hissedersiniz? Mutluluk değil mi, huzur değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapamaz mısınız? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Eğer toplumun büyük kısmı bizim aramızda da mutsuzsa, o zaman yanlış davranıyoruz. Öğrettiklerimizi değerlendirmiyorsunuz. Kendinize göre yorumluyorsunuz. Ve son derece basit, sağlam kaidelerden bahsediyorum. Başkalarından yana olacaksınız. Bu kadar. İki tane alternatif var. Bir, kendinizin hatalarını arayacaksınız. İki, karşı tarafın haklı hususlarını, davranışlarındaki haklılıkları arayacaksınız.
birçok kusurları olabilir. Onları görmemezlikten gelebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah içinsiniz. Yoksa herkesin kusurlarını arayıp bulan, onları yüzlerine çarpan insanlar da var. Her girdik gittikleri toplumda kendilerinden yaka silkilen insanlar. Aman bizim aramıza katılmasa, gitse başka bir grupla beraber olsa diye insanların bucak bucak kaçtığı insanlar, onların dedikodusunu yapan, onları başkalarına çekiştiren ve beraber olmaktan sıkıntı, eza duyulan insanlar. Sevgili kardeşlerim, sakın öyle olmayın. Bu söylediklerimi, ana kaideleri hep düşünün. Yapamayacağınız bir şeyden bahsetmiyorum. Basit bunlar, basit olaylar.

sevenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. Allah'ın elinde bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde ve kanun kendinizden yana olmamak, kanun başkalarından yana olmak. Bir başka ifade de şeytan ne söylüyorsa onun tersini yapmak. Allah size başkalarından yana olmanızı emreder. Şeytan kendi kör nefsinizden yana olmanızı emreder. Başkalarınızı ezmenizi emreder. Allah size hatalarınızı, kendi hatalarınızı bulup onları yok etmenizi emreder. Şeytan da hatalarınızı saklamanızı emreder. Onun için söylediğim şey son derece önemliydi. Hataları yapmak ve duyulmasını önlemek. İki defa yanlış, üst üste hatayı yapmak bir yanlış. Onun örtülmesine çalışmak, kişinin hatasını örtmeye çalışması ikinci yanlış. Eğer bunun için yalanı bir vasıta olarak kullanıyorsa üçüncü yanlış. Sevgili kardeşlerim, her yalan onun da saklanabilmesi için yeni bir yalanı gerektirir. Onun için yalan çirkindir. Sizi daima hakikatlerin dışındaki hedefleri insanlara doğruymuş gibi göstermeye yöneltir. Hatayı işlemek birinci suçunuz. Onu örtmeye çalışmak ikinci suçunuz. Bunun için de yalanı devreye sokmak üçüncüsü. Neden sevgili kardeşlerim? Onun yerine, o hataları işlemek yerine doğruları yaptığınız gün bu meseleyi kökünden çözeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı onları mutlu edecek olan davranışlar sergilemek, o zaman onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Başkalarından yana olmak, başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Kendinizden yana olmamak, yine başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Her geçen gün biraz daha hakim olacaksınız duruma. Şunu kesin olarak idrak edeceksiniz ki ancak kendinizden yana olmadığınız takdirde mutlu olabilirsiniz. Ancak başkalarından yana olduğunuz zaman mutlu olabilirsiniz. Ancak hatalarınızı tespit edip onları düzeltmekle mutlu olabilirsiniz. Ancak başka insanların hatalarını değil, size hata gibi görünen davranışındaki öyle yapmasını icap eden haklı sebeplerini bulabilmekle ferahlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir gün öyle bir toplum olacaksınız. Hidayet çağının meşaleleri olacaksınız. Nurları olacaksınız. Bu bozuk toplum dizaynında hepiniz birer ışık olacaksınız, nur olacaksınız. Kendilerine bakılarak davranış biçimlerinin başkaları tarafından da düzeltileceği örnek insanlar. Temelde bir kanunu var Allah-u Teala'nın bunun için, başkalarından yana olmak. Onun iki safhası var. Kendi hatalarınızı aramak. Bütün olaylarda acaba nerede hata yaptım diye kendi hatalarınızı aramak. O hataları tespit edince onları bir daha yapmamaya azmetmek. Bu arada güzel davranışlarınızı da arayabilirsiniz. İşte ne zaman başkalarından yana olduysanız o bir güzel davranıştır. Onu arayıp bulacaksınız.

0: için hayatınıza devamlı tatbik etmek için. Hep öyle yapmak için.
1: Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Madem ki toplum olarak yaşamak mecburiyetindeyiz, madem ki başka insanların mutluluğunda bizim davranışlarımız mutlaka etken, mutluluğunda ve mutsuzluğunda, öyleyse bizden sadır olacak olan bütün davranışlar başkalarına mutluluk verecek davranışlar olmalı. Bizden sadır olacak bütün davranışlar başkalarına huzursuzluk vermeyecek olan davranışlar olmalı. Her olayın arkasından, her konuşma yaptıktan sonra o konuşmayı tamamladığınız kardeşinize dikkatle bakın. Acaba onda bir mutluluk mu vücuda getirdiniz? Sizinle beraber olmaktan huzur mu duydu? Yoksa varlığınız onu rencide mi etti? Huzursuz mu kıldı? Bir daha sizinle beraber olmak içinden gelmeyecek olan bir noktaya mı ulaştırdınız onu? Sevgili kardeşlerim, siz Allah katında en kıymetli ne zaman olursunuz? Başkalarına sadece mutluluk ulaştıran birisi olduğunuz zaman. O zaman siz Allah'ı temsil edersiniz. Her davranışınızda. Allah herkesin hep mutlu olmasını ister. Sadece bunu ister. Bütün kanunlarını, dinin bütün temel esaslarını bu hedefe insanları ulaştırmak için koymuştur Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda düşünün bir, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri bozmak değil, onları daha güzele ulaştırmak sizlerin elinde. Hepiniz toplumun bir sücesisiniz, bir ferdisiniz. Sizden çevrenize güzellikler yayılıyorsa, çevrenizden de size güzellikler yayılır. Hep pozitif dalga boyları yayın. Başkalarına mutluluk veren, huzur veren davranışların sahibi olun. Dikkat ederseniz başkalarını üzmemeye, dikkat ederseniz başkalarını mutlu kılmaya, ikisini de yapabilirsiniz. Onları üzmemek, onları mutlu kılmak, ikisi de onların huzuru için gereklidir. Başkalarını üzmeyeyim de ben kendim mi üzüleyim diye düşünenler var aranızda. Hayır. Tam aksine başkalarını üzmediğiniz zaman siz üzülmezsiniz. Başkalarını üzmediğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman onun iki kat kadar mutluluğu kazanacak olan asıl sizsiniz. Öyleyse unutmayın, mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun üzerine bina edilir. Etrafınızdaki her kişi sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimi hiç unutmayın. Göreviniz başkalarına eza vermek değildir. Göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılmaktır. Birçok kardeşimize bunu anlattığım zaman, hayırlı neticelerini aldığım zaman ne kadar çok mutlu olduğumu o kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Yani başkalarının farkına bile varmadan huzursuz eden bir insan eğer riayet ederse Allah'ın kanunlarına, bir de bakar ki artık onları mutsuz etmiyor, huzursuz etmiyor. Aksine onlara mutluluk vermeye başlamış. İşte hepinizden beklediği Allah'ın bu. Bizim de beklediğimiz bu. Öyleyse unutmayın, hepiniz bunu yapabilecek olan vasıflarla mücehhessiniz. kullanın onları başkalarını mutlu etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzel sohbetinde daha bir arada olmanın o büyük huzurunu beraberce yaşadık. Yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ben beraberce yaşadığımız kanısındayım. Anladıysanız, bunun mutluluğunuzun bir reçetesi olduğunu da anlamışsınızdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması, sizi Zülcenahin kılması konusunda Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala mutluluğu birlikte yaşamamız için bir araya getirdi. Mutlu olmak hepinizin hem vazifesi hem hakkı. Ama hakka vazifenizi yapınca ulaşabilirsiniz. Mutluluğa bakıyoruz hak ve vazife açısından. Mutluluk herkesin hakkı, sizin de hakkınız. Ama bedavadan mutlu olunmaz. Mutluluğun da bir bedeli vardır. Bu bedel sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. İlk bedel bir dilektir. Laf aramızda bunu yaptığınız zaman zaten mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. İkinci bedel görevlerinizi yapmaktır diyeceğim ama görevleri zaten Allah Teala yaptıracak size. Diyelim ki siz namazı sevmeyen birisiniz, orucu da sevmiyorsunuz. Hem açlık çekiyorsunuz, hem sıkıntınız var. Zekat vermek istemiyorsunuz. Zikri hele hiç mi hiç sevmiyorsunuz? Böyle birisiniz. Ama şu kalbiniz var ya, şu kalbiniz sıcacık Allah'a dönmüş. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz buradan, kalbinizden bir dilek. Bütün bu negatif faktörler yok demektir sevgili kardeşlerim. O günden itibaren Allah sizin namazı mı sevmiyorsunuz? Size namazı sevdirecek. Allah sizin bütün negatif faktörlerinizi birer birer tıraşlayıp devreden çıkaracak. Siz namazı sevmeyen, namaz kılanlara baktıkça hiç ben böyle olur muyum diyen siz, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Zikir de neymiş? Yani böyle Allah Allah Allah Allah deyip de ne oluyormuş? Bunun zevki mi olurmuş diyen siz, zikrin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Oruç tutmakta hafakanlar boğan, açlıktan ne yapacağını şaşıran siz, oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyen birisi haline getirileceksiniz. Ya işte böyle. Laf aramızda inanılmaz gibi görünüyor, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ama deneyin, inanılırlığı bir tarafa, onu yaşamaktan aldığınız zevki unutamayacaksınız. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini ve sizin için mutluluğu onun seçtiğini ve size mutluluğu onun ulaştırdığını ya da sizi mutluluğa ulaştırdığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın vereceği şeyler hiç kimseye kapalı değildir. Yeter ki kul buna layık olsun. Ve Allah Teala sizi o kadar çok, o kadar çok ve de o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek onun için yeterli. Kulum diyor bana ulaşmayı dilesin, ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi? Öyle. Hadi gelin bakalım ne diyor ayet-i kerime? Şura 13. Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hadi ilk suali sorun bakalım şimdi. İyi ama Allah Teala beni seçer mi, benim gibi garip kulunu, Ben ki namazı hiç sevmem, orucu hiç sevmem. E bugüne kadar namaz bile kılmadım. Benden daha kötü insanım var. Olmadı kötülükler yaptım insanlara. Ben çok sıkıntındayım. Eğer böyle diyenlerden biriyseniz, sıkıntınızın biteceği güne geldiniz. Bütün sıkıntılarınızı Allah-u Teala'nın sizden, içinizden çıkardığını, o sıkıntıların toptan buhar gibi yok olduğunu göreceksiniz. Buharlaşıp sıkıntılar yok olacak. Sevgili kardeşlerim, inanması güç değil mi? Ama Halep oradaysa arşım burada. Hadi gelin deneyelim. Bakalım hanginiz, hani şu büyük sıkıntıların içinde olan mesela siz, ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? İşte her günüm bir sıkıntı. Huzursuzluktan neredeyse öleceğim. Böyle mi diyorsunuz? İşte sizin için Allah-u Teala bütün kapıları açıyor. Deneyin. Allah'a ulaşmayı deneyin ve neler olacağını görün bakalım. Bir süre sonra bize telefon ettiğiniz zaman, bütün söylediklerin doğruymuş, ben çok mutluyum diye telefon ettiğiniz zaman, belki de biz size diyeceğiz ki, ne haber, söylediklerimiz doğru muymuş? Şimdi söylüyoruz hepinize, unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileği, Allah'a ulaşmaya dilek yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istemiyorsanız, o zaman kendinize şu dünyadaki en büyük zulmü yapıyorsunuz. Çünkü sizi o geleceğiniz cehennemden kurtaracak olan şey sizin serbest iradenizdir. O iradeye Allah-u Teala çok değer veriyor. Ve o serbest irade ki, o iradeyi kullanmadıkça kurtuluşa ulaşamazsınız. Ne kadar mutsuz olduğunuz falan şu kadar önemli değil. Şu kadarcık önemi yok mutsuzluğunuzun. Mutsuzlukların en derin kuyusunda olun. Her tarafınızı karanlıklar kuşatsın. Bütün kötülükleri işlemiş olun. Ne kadar sıkıntınız olursa olsun, Allah-u Teala'nın sözü var. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecek. Mutlaka sizi sevapları günahlarından daha ötede olan, yani cennete girecek olan bir insan hüviyetine sokacak. Mutlaka bunu yapacak. Bu güven, bugüne kadar yaşadığımız binlerce örnekten kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Şaka etmiyoruz. Allah-u Teala mutluluğun formülünü bize öğretmeseydi, biz de insanlığın bugünkü nesillerine bu mutluluğu anlatamazdık. Bunlar çoktan Kur'an gerçekleri olmalarına rağmen hain insanlarıyla tarihe gömülmüş. Şeytan o insanları kullanarak Allah'ın bütün güzelliklerini toprağın altına gömmüş, insanlara unutturmuş sevgili kardeşlerim. Ama şeytanın hegemonyası sona erdi. Artık hidayet çağındayız. İşte öyle mi diyorsunuz? Şu dünyada benden daha bahtsız, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntıda, benden daha çok huzursuz bir insan olabilir mi diyorsunuz? En mutsuz insan benim mi diyorsunuz? O zaman size, biz de diyoruz ki, pencereleri açıp da insanları mutluyum diye bağıracağınız günler gelecek. Mutsuzluk denizinden mutluluk göklerine çıkaracak Allah-u Teala sizi. 7 kat gökleri aşıracak. ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Dört dörtlük bir olgu ve Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şartı ne? Tek bir şart. Siz isteyeceksiniz bunu. Siz istemedikçe Allah da hiçbir zaman gerçekleştirmez. O zaman kendi düşen ağlamaz. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. İşte Allah Teala bizi bununla vazifelendirdi. Şu anda kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, mutsuzluğun o derin karanlıklarından, kuyularından kör karanlığa inmişse, huzursuzluktan her şey gözünden silinmişse, dünyanın en mutsuz insanı olarak kendini görüyorsa, işte sözüm şu anda onlara, yani size. Bütün bu karanlık dünyanın bütün sıkıntılarını yaptığı yanlışlıklar, hatalar, günahlar sebebiyle omuzlarına yüklenen ve onların ağırlığı altında çöken sizlere sesleniyorum. Onun emriyle. Ve mutlaka kurtulacağınızı Allah Teala garanti ediyor. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ama mutluluğu sadece yaşayan birisi değiliz. Yaşatmakta da metaldar olan birisiyiz. Mutluluğu yaşatan Allah'tır. Biz sadece bir vasıtayız. Öyleyse hadi elinizi uzatın. Hadi gelin. Beraberce Allah'a gidelim. Beraberce, gidişimiz beraberce olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluğu yaşayanlara sormuyor musunuz? Yahu siz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz dünyanın bu kadar sıkıntılı halinde? Her gün sadece İstanbul'da bilmem kaç bin tane çantanın çalındığı, elden kapıldığı, bunca ahlaksızlığın, cinayetin, fuhşun, her türlü rezaletin vücut bulduğu bir ortamda mutlu olmak ha? Ne diyorsunuz şimdi, yoksa benimle alay mı ediyorsun mu diyorsunuz? Allah Teala'nın bu vasıtasına. Sevgili kardeşlerim, unutmayın biz sizler için yaşıyoruz. Eğer hayatımız varsa ve uzun bir hayat yaşayacaksak, öyle olduğunu söylüyor. Bu sadece hayatımızı size vakfettiğimiz içindir. Hayatımızı sizlerin mutluluğuna vakfettik. Ve o zaman her şey bizim için en güzel oldu. Evet sevgili kardeşlerim, doğrusunu söyleyelim ki biz mutlu bir insanız. Bunun için de Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Mutlu bir ailenin sahibiyiz. Mutlu insanlarla birlikteyiz. Herkesin mutluluğu derece derece. Ama bizim kardeşlerimiz bu toplum içinde müstesna insanlardır. Onlara sorun niçin mutlusunuz diye, size güzel şeyler söyleyeceklerdir. Bir gün sizin de camları açıp bağıracağınız günler söz konusu olacak. Mutluluğu yaşamak için sadece bir tek dileğiniz kapıyı size mutlaka açar. Bu cennetin kapısıdır. Dünya mutluluğunun yarısına açılır. Tamamına sizin gayretinizle ulaşırsınız. Ama yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yani 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatini mutlulukla geçirmeniz sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey mi? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda bu dünyadaki bütün kabuslar, şu dünyanın o sıkıntılı, insanı huzursuz eden, mutsuz eden atmosferi size o negatif telkinlerini ve tesirini devam ettiremez. Her şeyin sahibi Allah'tır. Negatif bütün faktörleri sizin omuzlarınızdan çekip alacak olan o yüce Rabbimizdir. Allah Teala. Kölesi olduğumuz, azatsız kölesi olduğumuz, bununla kainatın en büyük şerefine sahip olduğumuz o yüce Allah. Siz bilir misiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları mutluluklaştırma davetinin neticesinde etrafınızda binlerce insan artık o mutluluğun sahibi olmuşlarsa, hepinize bir sualim var. Bundan bizim duyduğumuz bu büyük sevinci duymaz mısınız? Onların o mutluluğunda metaller olan biziz. Biz onlara bu teklifte bulunmuşuz. Onlar bu talebi kabul etmek lütfunda bulunmuşlar ve kendilerini kurtarmışlar. Onlar da etrafındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar, onlar da mutlu olmuşlar. Onlar da etraflarındakileri anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar, onlar da mutlu olmuşlar. Öyleyse şimdi size sıra sizin. Mutluluğu henüz yaşamamış olan siz kardeşlerimizin. Gerçekten ilk bakışta inanılmaz gibi görülen bir şey. Yani diyeceksiniz ki ben sadece bir tek dilekte bulunacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti mi? Evet, aynen öyle. Tamam, bitti. Yalnız bir küçücük farklılıkla söyleyeceğiniz şey sadece sözünüz değil, dilinizin söyledikleri değil. Buradaki kalbinizdeki bir dileği ona ulaştıracaksınız. Bakınız Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk sefer tahakkuk ediyor. Etrafındaki herkese haber veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım insanlar savaşa katılmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidip de geri döndüğünde bu oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim onların adına. Oturanlardan birçoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de diyorlar ki biz gerçekten seninle birlikte savaşa katılamadık. Çünkü burası bize kıymetli göründü. Mallarımızdan vazgeçemedik, eşlerimizi bırakamadık vesaire. Ama şimdi durum bu değil. Bundan sonra artık sen savaşa çıktığın zaman biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Aslında kalplerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa iştirak etmek isteği gene mevcut değil. Mevcut değil. Ama böyle söylemek gereğini duyuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları daha da güçlenmiş olan bir peygamber sıfatıyla etrafından atmasın diye. Onlardan, ondan yana görünsünler diye kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. İşte siz sevgili kardeşlerim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman bu sadece kelimelerinizin ifade ettiği bir konu olmamalı. Kalbinizin gerçek anlamdaki bir talebini Allah'a ulaştırmalısınız. Biliniz ki ruh adı verilen bir vücudunuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudunuz daha var. Bir de bu fizik vücudunuz var. Ve nefsinizi tezkiye ederek, afetlerden temizleyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama siz hiçbir gayretin sahibi olmayacaksınız. Yapacağınız her şey size süslü gösterilecek. Allah yolundaki bütün gayretleriniz sizi mutlu edecek olan bir dizaynda sizin tarafınızdan yapılmayacak. Allah Teala tarafından size yaptırılacak. Şeytanla aranıza Allah Teala bir perde, bir engel koyacak. Şeytanın size saldırmasını ruhunuz Allah'a ulaşana kadar 22. basamağa kadar kesinlikle engelleyecek. Sizi yaratan kim? Allah. Nasıl yaratmış? Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte o Allah ki sizi hiç ümit etmeyeceğiniz kadar çok seviyor. Zannettiğinizden çok çok fazla seviyor. Ben insanlara bu kadar kötülük ettim. Onlara en kötü davranışlarda bulundum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledim. Ben çok günahkar bir insanım. Hiç benim kurtuluşum bu kadar basit bir sebebe dayalı olabilir mi diye düşünüyorsanız gene yanıldınız. Kim olursanız olun, bilin ki işlediğiniz her şeyden Allah haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışırken karşımıza engeller çıkıyor. O biz insanların, yani iblis, şeytan, biz insanların mutluluğuna dehşetli bozulur. İstediği tek şey vardır, bütün insanlar mutsuz olsunlar. Allah'ın ve bizim istediğimizde gene bir tek şey vardır, bütün insanlar mutlu olsunlar. Biz her zaman onu yeneriz sevgili kardeşlerim. Netice itibariyle şeytan bir mahluktur ve nedir hilesi? Mesela sihir yapar, mesela büyü yapar. Ama kim tabiyetini gerçekleştirirse onun üzerinde derin imam olarak bizim ruhumuz oluşur. Oluştuğu andan itibaren o kişiye büyü veya sihir, ya da ikisi aynı şey zaten, birisi Türkçe, birisi Arapça. Büyünün dışındaki, mesela cinlerin insanlara saldırtılması hüddam, öyle bir insana asla tesir etmez. Kime tesir ediyorsa biline ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve tabi olmamıştır. Tabi olduğu andan itibaren bir koruyucu, bir muhafız onun başının üzerindedir. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde Diyor ki ve uzdifetül cenneti lil müttekine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte gireceğiniz yer budur. Size vaat olunan şey budur. Buyurun. Bütün hafiz olan ve evvap olan kişiler için. Evvap, meaba ulaşmış demek. Yani Allah'ın zatı bir sığınaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o evvaba, sığınağa ulaşmıştır. O meaba, sığınağa ulaşmıştır. O evvaptır. Evvab. Hafiz ise başının üzerinde muhafız taşıyan insanlara denir. Ne zaman kişinin başının üzerine muhafız oluşur? 14. basamakta oluşur. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alır. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılır, nefsinin kalbinin içine. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et der. Yevmü talakın geldi der. İşte bu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Öyleyse büyüden mi korkuyorsunuz? Hüdamdan mı korkuyorsunuz? Bize en çok ihtiyacı olanlar zaten onlardır. Ama ne yazık ki geç kalmışlardır. Ancak cinlerin saldırısına uğrayan veya kendisine büyü yapılan bir insan, onun nazarında biz kıymetli bir insanız. Çünkü eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre onun başının üzerine gelip yerleşecekti ve bir muhafız başının üzerinde yer alacaktı. O artık muhafaza altında bir insan olacaktı. Şeytanın insanlara yaptığı en büyük kötülüklerden birisi büyüdür, diğeri de hüddamdır. Hüddam, süfli cinlerin, zülmani etki altında bulunan cinlerin insanlara saldırtılmasıdır. Büyü ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin farklı şekilde yazılmasıyla olduğundan, farklı bir hüviyette yazılmasıyla Kur'an'a ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Büyü yapılıyor. Büyü de insanı manevi olarak dehşetli rahatsız eden bir hüviyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir taraftan şeytan insanlara mutsuzluk vermek için elinden gelen gayreti sarf eder. Bir taraftan da biz insanlara mutluluk ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Şeytanla büyük bir farkımız var. Biz Allah ile birlikteyiz. Bizim yardımcımız var. Onun yardımcısı yok. O sadece kendisi. Başka şeytanları da kullanır. Allah şeytanın yanında değildir. Karşısındadır. Biz de şeytanın yanında değiliz. Onun karşısındayız. Ve şeytanın her alanda bize yenildiğini göreceksiniz. Neden kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı varlığımız sebebiyle mi? Hayır. Onunla, Allah'la beraber olduğumuz için güçlü olan biziz. Öyleyse ne şeytanın büyüsü ne hüddamı bizi rahatsız edemez. Kimin başının üzerinde bulunuyorsak onları da rahatsız edemez. O da bunu çok iyi bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya adı verilen gezegende hasbelkader yaşıyoruz hepimiz. Ama biliniz ki burası kainatın merkezidir din açısından. Burası insan vücudunun kalbinin olduğu yerdir. Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve onun kalbinin bulunduğu yerde dünyamız var. Ve din bütün kainata bu merkezden yayılır. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, biz seni alemlere rahmet olasın diye yarattık, başka bir maksatla yaratmadık diyor. Ve hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu hidayet çağının merkezinde de biz varız. Alemlere hidayet olmak üzere. Hidayet nedir? Hidayet insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hale gelmesidir. Peki fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet olan bu muhteva nefs içindedir. Aynı statüdür. Nefsin de daimi zikre ulaştığı zaman o hüviyete girer nefs. Nefsin de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale gelmesi. Ne nefs, ne ruh, affedersin, ne nefs, ne de fizik vücut Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da yok olacak sadece ruhunuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ı tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Birinci aşama. Sonra onu seveceksiniz. İkinci aşama. Sonra sevmenin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sırılsıklam aşık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonrası Allah'a hayran olacaksınız. İşte biz o evredeyiz, Allah'a hayran olan. Hiçbir şeyin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur hayatımızın da. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dağlarda meyve veren yabani ağaçlar, yabani armut ağaçları vardır ya, ahlat denir adına, işte o ağaçlardanız. Ve çok meyve veririz. Bu yüzden çok taşlanırız. Ama onlar bizi hiç incitemezler, atılan taşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir davetiyedir. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk hepinizin ulaşacağı kadar yakın bir yerde, elinizi uzatsanız tutabileceksiniz. Elinizi uzatırsanız ahlat ağacının o ahlatından size de pay var. Meyveleri sonsuz. Öyleyse ne diye kendinize bu kadar işkenceyi reva görüyorsunuz? Bu kadar sıkıntı, bu kadar huzursuzluk, bu kadar eziyet. Kendi kendinize eziyetinizden bahsediyoruz. Neden? Sevgili kardeşlerim, Reva mı bu? Kendinize bu kadar eziyet etmeniz. Mutluluk dururken sadece Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz diye mutsuz olmanız doğru bir şey mi? Allah Teala hepinizi ama hepinizi mutluluğa çağırıyor. Kim olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, sıfır seviyesinde veya sıfırın işlemiş olduğu sayısız cürümlerle sıfırın çok altlarına inmiş birisi olun, dünyanın bir sürü hatasını işleyin, günahını işleyin, gene Allah'a ulaşmayı dileyin ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları mutlak olarak örtülür. Ötesi mi? Ötesinde 14. basamakta o kişi mürşidine ulaşır, mürşidine tabi olur ve o zaman o örtülen günahları var diye kişinin bu sefer bir de sevaba çevrilir. Bütün işlediği günahlar sevap hüviyetine ulaşır. Allah Teala şaka etmez. Sadece doğruyu söyler ve herkes bu badireden kendisini kurtarabilir. İnsanlar var. Her dizayn içerisinde sıkıntıyı yaşarlar. İnsanlar var. Her safhada mutludur. Onları Allah hep mutlu olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın bir tane yolu var. Allah ile olmak. Onun da başlangıç noktası gene bir tane, bir tek kapıdan girilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu kadar sizlere Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattıktan sonra hala ben niçin Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, dilemiyorum mu diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, karar sizin. Eğer dilerseniz mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız, 1. kat cennet o an sizin. Çünkü bütün günahlarınız örtülecek. Cennete girmenin şartını unutmayın. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması. Hemen 7 saniye içinde, en çok 7 saniye içinde bütün günahlarınız örtülecek. Bu sebeple sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşacak. Ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hiç ibadetiniz yok, tamam? Hiç ibadetiniz yok ama siz gene cennete gideceksiniz. Bu misale, çok kızanlar var. Şimdi söyleyeceğim misale. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış, 65 yılda devam etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilememiş ve ölmüş. He, sakın ama ona söylenmemiş diye bir mazeretin arkasına saklanmayın. O da saklanamaz. Çünkü kendisine bu tebliğ yapılmamış hiç kimse bu dünyada şimdiye kadar yaşamamış. Her cehenneme ulaşan kişiye oradaki bekçiler, cehennem bekçileri Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve okudukları zaman Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri neyle vazifeli kılıyor? İki şeyle. Enam suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle ve dünya saadetiyle müjdelesinler demek bu diye, ve amenü olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. İşte kim cehenneme giderse cehennem bekçileri onlara onu söyleyecekler. Size Allah'ın Resulleri gelip de bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyecekler. Ve bu buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsi evet diyecekler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu sözü tutmayanlar hepsi küfürdeler. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle, ellerindeki bilgiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir grup var, ya da geri kalan bütün gruplar, 72 grup, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayet, bu iki ayet, Rum 31 ve 32 bize neyi ispat etti? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir. Öyleyse bir tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler oluşturduğu tek bir fırka, bir de onun dışındaki bütün fırkalarda olanlar, iki tane fırka oldu. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek fırkası, geri kalan 72 fırkada ikinci grubu oluşturuyor. Onlar fırkalara ayrılanlar, o tek fırkanın dışında kalanlar. İşte onların kafir olduğunu söylüyor Allah Teala, o tek fırkanın dışında kalan fırkaların. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar şeytanın kulu, ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Allah'ın kulları mümin, şeytanın kulları kafir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka mı oluşturur? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu mu olur? Ondan evvel tağutun kulu mudurlar, şeytanın kulu mudurlar? Kesinlikle ikisi de evet. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Allah Teala diyor ki sahabe için, onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Allah'a ulaşmayı dileyenler açık bir şekilde tağutun, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Ve onların muhakemelerini yaparken bir zannı var bu insanların. Kendi düşüncelerinin gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediklerini düşünüyorlar. Halbuki onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden şeytan. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ı ve onun söylediklerini inkar etmeyi ifade eder. Fuhuş da bir insanın nefsinin afetlerine tabi olarak yaptığı bütün işlemlerin, bütün negatif işlemlerin adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey tağutun kulu olmak değildir. İnsanın Allah'ın kulu olmaktır. Bakınız, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlu için bir karar söz konusudur. İşte sizi cehennemden kurtaracak olan, bütün günahlarınızı örtecek olan, sizler kör, sağır ve dilsizken sizi konuşabilen, idrak edebilen ve işitebilen insanlar haline getirecek olan Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin.

olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılar. Kendisine mutlaka ulaştırır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a insan ruhunun ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ta yok olması da 22. basamakta gerçekleşir. Böyle yapan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka ruhu Allah'a, Allah-u Teala tarafından uzaklaştırılacak, ulaştırılacak olan birisidir. Ve 5-6 aylık bir zaman zarfında bu işlem mutlaka gerçekleşir. Bir defa daha altını çizerek, iki defa çizerek söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra her şeyi Allah yapacak. Sizi namaz kılmayı sevmeyen, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölmek raddelerine gelen, sigara tiryakisi olan, her türlü suçu işlemiş olan bir insan olduğunuzu düşünün, onu da Allah-u Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bütün günahlarını affederek, bütün günahlarını sevaphanesine yazarak günahlarını örtecek Allah-u Teala evvela, sonra da o kişinin günahlarını sevaba çevirecek. İkisi de üçüncü basamakta başlayan, 22. basamakta son bulan bu fenomende, bu vetirede gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için cehennem kesin. Hüsranda olanlar, fıskta olanlar, dalalette olanlar, bu negatif faktörlerin sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cehennem ve onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar şu dünyadaki ilim tahsilleri ne olursa olsun, ilahiyat fakültesini bitirmiştir, asistan olmuştur, doçent olmuştur, profesör olmuştur ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Gidecekleri yer de diyor cehennemdir diyor. İşte Allah Teala'nın bu dizaynına bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için onun gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahumun naru bimakani iksubun. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani doyuma ulaşırlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah Teala devam ediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır dedikten sonra ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki Allah-u Teala biz diyor sizin için güçlük dilemeyiz, biz sizin için kolaylık dileriz diyor.

kolaylığın inanılmayacak kadar en kolayını sizin için seçmiş. Diyor ki siz sadece şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız bana. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah Teala. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ve sizi bana ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi yaparım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi yaparım. Ve ruhunuzu bana ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor Allah Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi ediyor Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Öyleyse benim canım kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de biz size dostuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, sizin düşmanınız olmayız. Bizim hakkımızda isminizi söyleyin. O sizin günahhanenize bir şeylerin yazılmasına sebebiyet verir. Ama şu kalbimizdeki size olan sevgimizi nefrete çevirmez. Kim olursunuz olun, ne söylerseniz söyleyin. Bu sadece sizi Allah'ın katında yaralar ve küçük düşürür. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum, kurtulmak isteyenlere. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir, Mevlana böyle söylüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu etrafındaki insanlara. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hem de 5-6 aylık ömrü varsa 3. kat cennetidir. Devam ederse yoluna 7. kat cennete kadar yolu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden ateşiniz varsa, ununuz varsa, şekeriniz varsa, yağınız varsa, tavanız da varsa neden helva yapıp da yemiyorsunuz? Neden aklınız var olduğuna göre, çalışıyor olduğuna göre neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Ruh, nefs ve fizik vücut. Bir insan üç ayrı unsurdan oluşuyor. İnsanın nefsi var, insanın ruhu var, insanın fizik vücudu var. İşte şu anda sizlerle konuşan bizim fizik vücudumuz. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. Görmektesiniz. İşte rüyada gördüğünüz sizin nefsinizdir. Görmediğiniz sadece ruhunuz. Belki bir gün Allah-u Teala gönül gözünüzü açar. Sizlere de seyri suluku gösterir. Yani şu dünyada verilen gezegendeki insanlar hangi dergâhta toplanıyor, nasıl toplanıyor, nasıl sıralar oluşturuyor, nasıl secdede oluyorlar, namazlarını kılıyorlar, nasıl altın kapıdan geçip 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşıyorlar. Bunların hepsi o zaman size gösterilir ve ruhun ne olduğu konusunda hiçbir tereddüdünüz kalmaz. Öyleyse fizik vücutlar konusunda daha fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Şu fizik vücut, bu şu anda sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Bu dünyada verilen gezegen, bu fizik vücudun standartlarında yaratıldı. Fizik vücut da dünya adı verilen bu gezegende yaşamak için vücuda getirildi. Allah Teala buyuruyor ki ben muhakkak ki arzda bir halife yaratacağım. Ve bu dünyanın halifesi olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah Teala. İlk insan. Ve ondan, onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı. Ve hadi ikiniz birlikte aşağı inin diye emir verdi o ikisine. Ve ikisi dünyada verilen bu gezegene indiler. Önemli bir gezegen mi? Kainattaki en önemli gezegen. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen olmasan felekleri yaratmazdım. Yani diyor ki Habibim bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin için yarattım diyor. Bizim için her şeyi yarattığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Öyleyse bütün alemlere rahmet olarak yaratılan peygamberdir. O peygamberdi. Bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Öyleyse dünya bütün alemlerin merkezini teşkil ediyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti İsa. Ondan evvelki, affedersiniz Hazreti, evet Hazreti İsa. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti Musa.
Ondan evvel Hazreti Süleyman. Daha birçok peygamber. Allah Teala hepsini alemlere rahmet olarak yarattı. O devirde onlar alemlere rahmetti. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakalım. Ruhumuz Allah'la direkt bir ilişkide. Çünkü ruhumuz bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhundan bize üfürmüş Allah Teala. Böylece ruh sahibi olmuşuz. Peki bir insan ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Şu anda sizin karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. İrci-i emri ruhun Allah'a geri dönmesi emridir. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Kime söylüyor? Üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz. Ruhumuza söylüyor Allah Teala: "İrci'i ila Rabbik ila Rabbiki." Nefsimize ne diyor? Nefsimize Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Böylece Rabbine ruhun ulaşabilsin. Çünkü nefs Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, nefsin tezkiyesi başlayamaz. Bundan sonra kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Ve mürşidine ulaştığı andan itibaren nefsin tezkiyesi başlayacaktır. Çünkü bir insan mürşidine ulaştıktan sonraki devrede bir farklı situasyon içine girer, durum içine girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onda hemen gelişmeleri tahakkuk ettirir. Bu gelişmeler o kişinin Allah'tan mürşidini istemesi için zemin hazırlar. Kişiye Allah-u Teala'nın öğretisi, kendisine ulaşmanın, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceği bir vaka olarak çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza. Ondan evvel İncil'le, ondan evvel Tevrat'la. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve sevgili öğrenciler, Allah Teala'nın dini bir tanedir. Hiçbir zaman iki din, üç din, dört din Allah Teala indirmemiştir. Bir tek din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in hanif dini üç esas gösterir. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir teklim, tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı, yani ruhu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Öldükten sonra herkesin ruhu Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınır. O ruh 7 tane gök katı bu grup tarafından aşırılarak, 7 gök katını aşarak beraberce o ruhla 7. gök katının sitretinin müntahasına kadar
Azrail Aleyhisselam ve onun adamları, onun takımı, onun yardımcıları melekler. Azrail Aleyhisselam da bir melektir. Yedinci gökkatının birinci, yedinci aleminin sonuna kadar, Sittetül Münteha'ya kadar ulaşırlar. Orada kalırlar. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla otomatik olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah işlemidir. Yani o kişinin ruhunun Allah'ta fani olması, fena kelimesi ve fani kelimesi aynı kökten geliyor. Fena fillah demek, fi içinde demek, Allah, Allah demek, fena fani olmak, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın zatında kaybolmak, yok olmak, Allah'ın zatına ulaşan ruh, bizdeyken, bizim ruhumuzken ya da biz öyle çağırırken onu, bizim ruhumuz diye düşünürken, ruh gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmıştır. Allah da yok olur. Peki bu ruhun artık bir daha dönmeyeceği istikametinde bir şey olabilir mi? Dönmek veya dönmemek değil ama ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişinin seviyesi, nefsinin bu dünyadaki seviyesi eğer huzur namazına iştirakini sağlayacak olan bir seviye gösteriyorsa o zaman o kişi Allah-u Teala'nın zatından yeniden ayrılacaktır. Ve huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının saflarına katılacaktır. Huzur namazını devrin imamı kıldırır. Bu devirdeki devrin imamı, o biziz. Ama devrin imamının aslında peygamber olması gerekiyor. Nebi olması gerekiyor ama biz nebi değiliz, biz peygamber değiliz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber manasına gelen kelimedir. Peygamber kelimesi Farsçadır. Bizim dilimize girmiş ve peygamber olarak yerleşmiştir. Ama Arapçası, Kur'an'daki kelime, Kur'an'da Allah-u Teala'nın kullandığı kelime, peygamber kelimesi değildir, nebi kelimesidir. Nebi, peygamber demektir. Resul ise, risaletle görevlendirilen kişi, Resul, peygamber değildir. Risalet Allah'ın emirlerini nakleden, pozisyona verilen isimdir. Resul, gerçek anlamı Resul kelimesinin elçidir. Nübüvvet, peygamberlik, nebi peygamber, risalet elçiliktir, Resul de elçidir. Allah'ın yeryüzündeki elçilerine Resul denir. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde hangi dil, ayrı dil konuşuyorsa, konuşuluyorsa o kavimlerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Diyor ki Allah-u Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavim yoktur ki biz onu Resulsüz bırakmayalım. Diyor ki Mü'minin 44'te Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz, hayata getiririz ve ard arda o Resulleri hayata getiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri hayata getirmesi söz konusudur. İşte o Resullerin her biri kendi kavminde kendi diliyle insanlara öğretir.
Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün kavimlerde Resul vardı. Ama peygamberlerin olduğu devirde bir kavimde peygamber vardı. O sadece bu dünyanın değil, bu alemin değil, bütün alemlerin üzerine görev yapardı peygamberler. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik." İşte bir peygamberde, bir resulde, herhangi bir insanda bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmıştır. Fizik vücutlarımız hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Hepinizin bildiği fizik vücutlar. Ama nefs deyince Allah Teala neyi anlatıyor? Nefs deyince konunun başlangıcını düşüneceksiniz. Başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve gene başlangıçta bütün insanların mutlaka bir de ruhu vardır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüdür. Bütün insanlar bu üçlüyle oluşturulur. Kişi doğduğu zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Nefsi de o fizik vücutla beraber mevcuttur. İçi, nefsin içi afetlerle doludur. Ruh üfürüdür, ruh da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. 19 grup afet nefsin içinde mevcuttur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar gibi 19 tane afet nefsin afetleridir. Ruhta ise bu afetlerin tam zıttı olan hasletler vardır. Nefsin isyan afetine karşılık ruhta itaat hasleti vardır. Nefsin inkar afetine karşılık ruhta iman hasleti vardır. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Düşmanlık hasletine, afetine karşı dostluk hasreti vardır ruhta. Nefsin bütün negatif afetlerinin karşılığı pozitif olarak ruhta mevcuttur. Denge %100 kurulur. Allah-u Teala'nın yaratışına baktığımız zaman her şeyin dengede olduğunu görürüz. Bir çizgi düşünün, bu çizginin A kadar üzerinde Allah-u Teala bir şey yaratmışsa, pozitif bir şey, o sıfırdan yukarısı pozitifi gösterdiği için absis ve ordinat eksenlerinde böyle bir misal veriyoruz. O çizginin o kadar altında bir de negatif şeyi aynı anda yaratmıştır Allah Teala. İkisi de birbirine mutlaka iç içedir. Aynı anda yaratılırlar. Bir negatif, bir pozitif faktör. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Sadece hasletlerden oluşur Allah'ın ruhu olduğu cihetle. Nefsimiz de onun tam zıttı olan afetlere donatılmıştır. Afetlerin ve hasletlerin toplamı eşittir. Ne kadar afet varsa her bir afetin karşısında, her bir şeyi temsil eden, mesela düşmanlığı temsil eden afetin karşılığında aynı miktarda dostluk yoktur. Eksisi 200'lük bir rakam düşünün.
toplam olarak 200 oluştururlar. Veya yüzlük bir rakam düşünün. İkisi toplam olarak 100 oluştururlar. Yani nefsinizin kalbinde o yüzdeye göre %70 öfke afeti varsa, ruhta %30 sükunet vardır. Ruhunuzun kalbinde %80 sevgi varsa, nefsinizin kalbinde %20 sevmenin zıttı olan bir faktör yer alır. Düşmanlık. Öyleyse ikisinin toplamı daima %100'e ulaşır. Her afet ve haslet yetmez. Bir de bunların toplamlarını bir araya alırsak, değerlemeye alırsak, iki toplam başlangıçta mutlaka birbirine eşittir. Öyleyse Allah-u Teala her ne kadar öfkeli insanı öfkesi fazla, sükuneti az, sevgili bir insanı, sevgi dolu bir insanı sevgisi fazla, nefreti az bir insan halinde yaratmışsa da, eğer afetlerin toplamına bakarsanız ve hasletlerin toplamına bakarsanız, ikisinin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Öyleyse 19 tane hasletin yüzlerden neticesi, %100 olarak düşünelim, 1900 eder. 1900'ün yarısı 950 eder. Nefsteki afetler toplamı 950'dir. Ruhtaki hasletler toplamı da 950'dir. Ama bunların dağılımı herkeste birbirinden farklıdır. Fakat bu denge hiç bozulmaz. Allah'ın o kanununa göre. Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış. Bu denge hiç bozulmuyor. İşte öfkeli insan var, hırsız insan var, seven insan var, nefret eden insan var. İnsanların her birinin başka bir afeti, diğer insanlardan farklı yüksek seviyede olabilir veya düşük seviyede olabilir. Ama onun karşıtı olan faktör, bir taraflardan birinde ne kadar düşüklük varsa öbür tarafta o kadar orta noktadan yükselme vardır. 19 tane afetin 10'lar puandan toplamı 190 eder. 100'er puandan toplamı 1900 eder. Buna göre afetlerin toplamı da 1900'dür. Hasletlerin toplamı da 1900'dür. Ama dağılım herkeste mutlaka birbirinden farklıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bu zemin üzerinde bir hedefe yönelik olaraktır. Allah-u Teala ister ki bütün insanlar nefslerindeki bütün afetleri yok etsinler. Yerine ruhlarının hasletleri yerine Allah'ın gönderdiği fazilet nurlarını yerleştirsinler. Fazilet nurlarıyla ruhun hasletleri aynı standartlardadır. Aynı şey değildir ama aynı standartlardadır. İkisinde de aynı şeyler vardır. Sevgi, hoşgörü, ve buna mümasil birçok faktör beraberce ruhun hasletlerini oluştururken, bunlar ruh ayrıldıktan sonra nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olur. İşte kim Allah'a doğru yola çıkacaksa Allah'a ulaşmayı diler. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Artık o seyri sülüke çıkacaktır. Peki nefs,
O kişinin yaptığı zikre göre nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Bu kişi ruhu ayrıldığına göre denge bozulmuş mudur? Bütünüyle bozulmuştur. 190 puan negatif faktör o kişinin nefsinde vardır. Ama 190 puan pozitif faktör o kişide bu noktada yoktur. Ama Allah Teala bu noktadan itibaren kişiyi şeytandan sağlam bir koruma altına alır. Ta ki o kişinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olsun. Yerine hasletler değil ama fazıllar aynı hüviyette olan, onlara çok yaklaşık bir hüviyette olan fazıllar hasletlerin yerine alsınlar. Zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir bu. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur davet eder. Allah Teala bu noktaya ulaşmadan evvel o kişi üzerinde iki işlev yapar. Birisi o kişinin göğsünü yarmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Sonra da Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır. Konumuzla alakalı olan kesimi bu. İman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi, kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen ve mutlaka kalbe ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru kalbe ulaştırır. Başlangıçtaki %2 rahmetin dışında o kişinin kalbinde %98 fazıl oluşacaktır. Bunun için Allah Teala başlangıçtaki %2 rahmeti o kişi mürşidine ulaşmadan evvel gönderir. Kişinin Allah Teala her şeyini değiştirir. Görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını, görme uzvunu, işitme uzvunu, kalbi değiştirir. İrşat makamını tanıyabilecek bir hüviyete sokar. Kişi irşat makamını tanır, Allah'a ulaşmayı diler ve işlevler başlar. Mürşidine ulaştığı zaman kişi bu devreden geçtikten sonra, göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra Allah Teala o kişinin zikri üzerine kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Ondan sonra kişi zikrine, mürşidine tabiiyetten sonra kalbine iman yazılır. Zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıp nefsin kalbinde bu gelenlerden fazıllar iman kelimesinin manyetik alanı, ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler. İman kelimesi gelen bütün fazılları kendisine çekerek kalbin içine fazıllar doldurmaya başlar. Vücuttan ayrılan ruhun yolculuğu 7 tane gök katını aşmaktır. Böyle bir gök katı aşılması nefsin kalbindeki nur birikiminin her %7 noktasında gerçekleşir. İlk %7 nur birikimi, yani iman kelimesinin üzerine biriken %7 fazıl, ilk %7'yi tamamladığı zaman o kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsin muhtevasında ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Birincisi, ilk %7 nur birikimi nefse emareyi ifade eder. Hz. Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُّٰيِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefsim şerri emreder. İşte nefs böyle bir faktördür. Şerri emreden bir faktördür. Bu şerrin azalması istikametinde Allah'ın yardımları başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın kontrolü altındadır, yetmez ve muhafazası altındadır. Şeytanın o kişiye bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Böylece nefsin afetleri adım adım
azalacaktır. Neden azalacaktır? Çünkü kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, vaz ve rahmet ve salavat nurlarından fazıllar kişinin göğsüne gelir. Allah'ın göğsünden kalbini açtığı yarıktan geçerek o kişinin kalbinin içine girer. Kalpteki iman kelimesi ise gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine seçer. Yapıştırır. Böylece kalbe fazıllar geldikçe oraya tutulur. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazılların yüzdelerine göre kişinin ruhu oradan aldığı sinyallerle paralel bir standart içinde 7 tane gök katını aşacaktır. İlk %7 fazıl birikimi ruhun birinci kata ulaşmasıdır. Burası nefse emaredir. Sonra o nefse kasem ederim diyor Allah Teala. O levmeden nefse kasem ederim diyor. Burası bu sebeple levvame kademesi adını alır. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuştur. Sinyal derhal ruha ulaşmıştır. Ruh ikinci gök katına açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşır. Her gök katını bir kapı diğerlerinden ayırır. Kapının açılabilmesi kişinin %7 nur birikimini sağlamasına bağlıdır. Ne zaman kişi üçüncü defa %7 nur birikimini sağlayabilirse, burası nefsi levvame adına olacaktır. Nefsi emmare, levvame ve üçüncü defa kademe mülkime. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا تَقْوَاهَا diyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَاهَا 8. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da yani onu kötü hedeflere yöneltecek olan hususlarda takvası da onu Allah'a yöneltecek hususlarda ulaşır. Bu noktada kişi iki taraftan birden alacaktır alacağını. Ve bu kademede kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırır. Sonra dördüncü kademede kişi mutmain olur. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu mutmain olan kalp kişinin doyuma ulaştığı yerdir. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kişi kendisine kazandığı paranın yeterli olduğuna inanmıştır. Bu onu tatmin etmektedir. Sonra kişi Fecr 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince Allah'tan razı olacaktır ve Allah da ondan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diye Allah'a mutmain olan bir nefsten bahsediyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala, ruha hitap ediyor Rabbine, geri dön. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ve
İrce ila Rabbike radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ey nefs ve Allah'ın rızasını kazan. Nefse hitap. Radiye 5. gök katına ulaşmayı, mardiye de 6. gök katına ulaşmayı ifade eder. Sonra da 7. defa bir muhteva kazanma ve nefsin %51 Allah'ın nurlarıyla doğması. 7 defa 7, %49 eder. Başlangıçtaki %2 nurla beraber kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. İşte bütün bu olayların vücuda gelmesinde neyi görüyoruz? Fizik vücudun gayretini görüyoruz. O kişinin fizik vücudu zikir yapıyor. O kişinin fizik vücudu namaz kılıyor. O kişi fizik vücuduyla bu işlemleri yapıyor. Ve böylece o kişi için Allah-u Teala'nın güzellikleri oluşuyor. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selavat nurlarından rahmet nurları %2 yer işgal ediyor kalpte, o kadar. Geri kalan 7 kademede %7 fazıllar geliyor, nefsin kalbine giriyor. Rahmet, faz ve selavat nurlarından fazıllar. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbinde ne zaman nurlar 7 defa %7, %49 başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber %51'e ulaşırsa, o zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Allah'ın bize üfürdüğü Allah'a ait olan ruhumuz sahibine teslim edildi, üzerimize düşen. Hepimiz için bir vazife bu. Bu vazife gereğince hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala o kadarla kalmıyor, fizik vücudumuzu da teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Onda da kalmıyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh beraberliğine bir de iradeyi eklemeliyiz. Çünkü insan 4 faktörden oluşur. Ruh, nefs ve fizik vücut kişinin temel muhtevasını teşkil eder. İrade de sistemi düşmanlara karşı koruyan ve pozitif istikamette de güçlendiren bir yapıyı ifade eder. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, biliniz ki ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz ve iradeniz bir bütündür. Burada aksiyoner olan, en çok aksiyoner olan fizik vücuttur. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiye olur. Fizik vücudun gayretleriyle ruh Allah'a ulaşır. Fizik vücudun gayretleriyle nefs tezkiyeden sonra tasfiye olur. Ondan sonra da irade de Allah'a teslim olur. Bir kişi irşada memur ve mezun kılınır. Bu bir bütündür. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizle biz bütün insanlar bir bütünüz. Bunlardan sadece ruh Allah'ın ruhudur. Allah'a tekrar geri dönecektir. Yani o bir yaratık değildir. Allah'ın ruhudur. Ama insanın fizik vücudu bir yaratıktır. Nefsi bir yaratıktır. İradesi de yaratıktır. Yaratık olmayan sadece Allah'ın ruhudur. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala insana. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ruh, nefs ve fizik vücut isimli ve irade isimli konuşmamızı inşallah burada Allah tamamlamayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah-u Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki 13. ayet-i kerimesinde ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle Dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle
sonrasındaki ilişkide yani Aşık-CO artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidrat biliyorsunuz gıda bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet. Her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insanda o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan
canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey, her şey insan için yaratılmış.

Her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevme katlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah-u Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Hepsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah-u Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun, nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti, sevmek ruhun hasreti, düşmanlık.

Yalnızlık, nefsin afeti, dostluk, ruhun hasreti. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallahil masîr diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde, vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz.
Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlere dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi mülhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazla başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür, Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım.
daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah Teala'ya şükrü eda edemeyecektim. Ama eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emirlerini çiğnecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhunun altıncı kat olması demek, altı defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve yedinci defa %7 fazıl birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla
olmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgi de nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır.
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul oldukça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ellezine eştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra Tebeşir ibadî." Onlar ki, o sahabe ki, şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye, karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa,
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk müessesesi ibadet ediyor. İbadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi, ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese, Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa, o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bize Kur'an'ı öğretmeseydi ve hidayeti öğretmeseydi, biz de herkes gibi Allah'a kul olmayacaktık. Sadece ibadet eden birisi olacaktık. Abd olmayacaktık, abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak kıvvetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, "Utlu uhiye minel kitabi." Uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim diyor, onlara, sahabeye, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Utlu, tilavet et. Ve namaz kıl.
Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada namazla meşguldür. Namazla meşgulse hiç kimseye kötülük edemez o noktada. Ne münkeri hayatına karıştırır ne de fuhuşu. O sırada kişi bir şeyle meşguldür. Namazla da verilen bir ibadetle meşguldür. O ibadetle meşgul olduğu sürece o kişi münkerle ve fuhuşla uğraşmak imkanının sahibi değildir. Çünkü namaz kılıyor, namazla meşgul. Öyleyse gerçekten namaz münkerden ve fuhuştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak. O da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye. Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar onun adı zikrullah'tır. Sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe, yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey, gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse, zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse,
Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanları olsun, ister cin şeytanları olsun ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı açtıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'a kul olmanın ikinci safhasıdır. Tabiyetle beraber vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması söz konusudur. Neticede de Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Böyle bir noktada Allah'ın zatına ulaştığı noktada

üçüncü kulluğa kişi ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuk olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini, onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah Teala ortaya koyarak ezelde, daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce, ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki, elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki, bela, evet. Evet, dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyurdu ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınızı dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah-u Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki, sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz el esbezminde Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu bapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda
Allah Teala'nın iradesi de devreye giriyor ve bizim irademizden onun da Allah Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah-u Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefi yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, ruhun Allah'a ulaştığı gün, dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruh o kişinin vücudundan ayrılır, seyri sülükesinin bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz, onunla büyük mutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan, Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

onları zulmetten nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta gören, işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala böyle insanları seviyor. Hak müminleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı, seyri sülük tamamlandı. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu. Nefsinin kalbi

%100 kapkaranlıkta afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرُج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme giriyoruz. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Bu ayet-i kerimenin bütününü alırsak yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi %51 nurdan gene %0'a doğru geri döner. Geri dönüş devam ettiği sürece mutlaka kalbin içindeki nurlar sıfıra ulaşacaktır. Öyleyse bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirden vazgeçmemelidir. Bu istikamette o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Yapsaydı görevini bu kişinin nefsi önce tezkiye olacaktı, %51 nurla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse
Allah'ın bizi yaratmaktan muradı, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir Allah sohbeti, zikir sohbeti, Kur'an sohbeti yapmak üzere. Bu akşamki konumuz, İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir hedefiniz var. Allah'ın sizi yönetmek istediği, sizin mutluluğunuz için yönetmek istediği bir hedef. Adım adım İslam'ın 7 tane safhasını yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci safhada 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'nın onun sizi mürşide ulaştırması ve taviyetiniz var. 14. basamak. 3. safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeniz var. 21. basamakta ulaşmak, 22. basamakta teslim. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz var. 5. safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz var. Fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ediyorsunuz. 6. safhada irşada ulaşmak var. 28. basamağın 4. kademesi ve 7. safhada iradenizin Allah'a teslimi var. Bu teslim bir bütünü içeriyor. Her şeyinizin Allah'a teslim olduğu, iradenizin de teslimi dahil bir bütün. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşamışlar ve Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle teslim olmuşlar. 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Bugün mü? Bugün 7 safhanın 7'si de hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizin mutluluğuyla uğraşıyor. Allah insanı yaratmış bir tek hedefe yönelik olarak, insanın mutlu olmasını temin etmek için. Bütün şartları bu istikamette koymuş, istediği bir tek şey var, bütün insanlar mutlu olsun diyor. Ve son derece basit bir sebebe dayalı olarak, son derece kolay bir sebebe dayalı olarak, bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor Allah-u Teala. Ve dünya saadetinin de yarısını. Ve herkesi evliya yapmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o kişi 3. kat cennetin sahibi mutlaka kılınır Allah-u Teala tarafından. Ve mutlaka Allah'ın evliyası olur ve ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde de 150'den fazla
nur birikimi olacağı için dünya saadetinin %50'sinin de 51'inin de sahibi olur. Ve bu Allah'ın garantisi içindedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi 3. basamakta 10 tane İslam'la mürşidine ulaşır. Tabiyetini Allah garanti eder, tahakkuk ettirir. Allah'ın yönetimi altında olay cereyan eder. Ve bundan sonra kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Bu Allah'ın garantisindedir. Şu size söylediğim hususlar var ya sevgili kardeşlerim. Şu üniversitelerimizdeki, dünya üniversitelerindeki öğretim üyeleri ne yazık ki bu hakikatlerden haberdar değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'dan bunların hepsi koparılmış. İblis insanlara ne bırakmış? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikri bile yok etmiş. Şimdi bir iddiada bulunduk. Dedik ki, İslam 7 safhadan ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Öyleyse ispat edelim. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabe dilemiş mi? Dilemiş. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mu? Hepsi olmuş. Üçüncü safha 21. basamak. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak nedir? Ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı, hidayete ermişler mi? Kesin. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözü dinliyorlar mıydı? Dinliyorlardı. Tabi oldukları ahsen olan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. İster emir olarak versin, ister Kur'an-ı Kerim'e ait olarak söylesin ama mutlaka sahabe ona tabi oluyorlardı. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırmasalar bundan sonrasını yapamazlardı. Yani fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemezlerdi. Onları da teslim ettiklerini göreceğiz. Öyleyse sözlerimizin ispatı sadedinde dedik ki, sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Dilemiş ama ispat etmedik. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe mürşitlerine tabi olmuş mu? Kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada bir tartışma olmadığı için, bütün sahabenin tabiiyeti kesin olduğu için bunun ispatı da gerekmez ama ispat edelim. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde orada sana biat Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmiş. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda bir ihtilaf yok. Öteki konuların hepsine itiraz ediyorlar da ondan sevgili kardeşlerim. Onun için hep ispatlı konuşmak mecburiyetindeyiz ki insanlar dinlerini öğrensinler, hidayeti öğrensinler ve hidayete ersinler. Hidayet çağının içindeyiz ve hidayeti öğretecek olan da
Biziz, bununla vazifeliyiz. Bu devrin hidayetçisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki ikinci safa şek ve şüphe yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üçüncü safada garantide söyledik ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Zaten dördüncü safada bir defa daha ispat edeceğiz onu. Ama üçüncü safa kesin. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Şimdi bakıyoruz Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Aynen şöyle söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Misak, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma yemini. Bu yeminin adı, Kur'an'daki adı misak. Şimdi bakalım onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir takım insanlar varmış. Bunlar misaklerini bozmazlarmış ve ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Özellikleri ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar diyor Allah Teala. Kötü hesap ne? Günahların sevaplardan fazla olması, yani kişinin hüsranda kalması hali. Müminin 103 onu söylüyor. Onlar ki günahları sevaplarından fazladır. Kaybettikleri deliler kazandıklarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Öyleyse kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlar ancak bunu yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyip ruhlarını da Allah'a ulaştırıyorlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bir özellik de kişilerin huşuya ulaşması. Zaten huşuya ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Peki bundan sonraki 22. ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki vellezine sabır ibtigae peçe rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçhini, zatını dileyenlerdir. Allah'ın veçhi iki şekilde dilenir. Bir, Allah'ın veçhine, zatına ruhu ulaştırmak dilenir. Böylece Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir bunun adı. İki, Allah'ın zatını görmek dilenir. Çok ötedeki, nihayetteki nokta. Bütün teslimlerin, iradenin tesliminin de gerçekleşmesi halinde mümkündür. Ra'd suresinin bu 22. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman görüyoruz ki, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek var bunun içinde, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek var. Şimdi birinci kesimin var olduğunu düşünelim ki bu basitti. 21. basamaktaki bir olay. Diğeri 27. basamağın, 28. basamağın, son basamağın, salah makamının en son mertebesi. Bir insanın varabileceği en son nokta. Allah'ın zatını görebilmek. İradeyi Allah-u Teala'ya bağlamak. Şimdi onu öteye bırakalım. Ama işimize bakalım. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı diliyor. Kim o? Allah'ın zatına ulaşmış olan kişi. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Kim onlar?
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Bu Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse birinci safa, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? Ulaştıklarına göre, ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre mutlak olarak dilemişler. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe tabi olmuş. Birincisi 3. basamakta başlıyor. İkincisi 14. basamakta başlıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Zümer 18 öyle söylüyor. Yetmez. Şimdiki sualimiz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ne yapmışlardı? Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Ve fizik vücutlarının teslimini de göreceğiz ki ruhların da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Devam ediyor ayet-i kerime. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, Habibim diyor Allah Teala. Acaba onlardan da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Hem Yahudilerden var, hem Hristiyanlardan var. Belki %10'un altında bir rakam ama var. Diyor ki Allah Teala, varsa bil ki diyor, onlar, o fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, evvelce hidayete erenlerdir. Evvelce, önce ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, önce ruhunu Allah'a teslim ettiğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir defa daha kesinleştirmiş. Yani hem Zümer 18 hem de Âl-i İmrân 20, her ikisi de sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân 20 ayrıca onların fizik vücutlarını da, bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nereye geldik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. En büyük mürşide tabi olmuşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. Üçüncü safa. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safa. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin daimi zikre ulaştığı Zümer suresinin 18. ayeti girmesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala, onların hepsi ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar, hikmet sahibi olmuşlar. Hepsi, yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse burası İhlas makamı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini afetlerden âri kılarak, afetlerden temizleyerek, nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor.
Allah Teala ruhu Allah'a teslim etmenin hanif fıtratının bir gereği olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesi ruhunda teslimi anlamına geliyor ve Allah Teala bunu söylüyor. Ruhun Allah'a teslim olunduğu yerdeki takva, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Bir evvelki ayetinde de diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişme göremezsin diyor. Sadece bütün insanlar insanlık tarihi boyunca hep hanif fıtratıyla yaratılmışlar ve bütün insanlar için onların yaşayabileceği bir tek din olmuş, hanif dini. İşte böyle bir standartta bütün sahabenin ne gördük? Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ama baştan başlarsak eğer Allah'a ulaşmayı dilediklerini bir, irşat makamına ulaşıp tabi olduklarını iki, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını üç, ulaştırarak Allah'a teslim ettiklerini üç, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini dört, nefslerini gene ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini gördük sahabenin. Beş safa oldu. Altıncı safa sahabenin irşada ulaşması. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Allah Teala Hücurat 14'te, affedersin Hücurat 7'de şöyle söylüyor. Diyor ki ey sahabe, biliniz ki Allah, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını gelecek nesillere müjdeliyor Allah Teala. Ya da bir ibret vesilesi kılıyor. Onlar irşada ulaştılar. Siz de diyor Allah Teala, emrimi yerine getirin ve irşada ulaşın. Farz mı kılınmış yoksa üzerimize? Elbette farz. İşte Bakara 186. Allah Teala buyuruyor. Ucibu davetet dahi izade deani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallahum yarşudun. Diyor ki Allah Teala, bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ne zaman? Yeter ki diyor, onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve yeter ki böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaştıkları takdirde biz onların duasına yüksek oranda icabet ederiz. Ama amin oldukları takdirde de icabet etmeye başlarız. Ondan evvelki küfür kademesinde davete icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe altıncı safayı da gerçekleştirmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Ya yedinci safa? İradenin teslimi. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Diyor ki, ey amini olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Ya da bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'deki hakkul yakin takvası olsun. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kavramı geçiyor ki bugün artık o kavramların hepsi unutulmuştur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 3 tane yakin söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 tane takvanın 7.'si iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Bütün sahabe bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Allah-u Teala bir hakkın takvanın ölçüsü olarak onu veriyor. Bu ifade. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu ifadeyi kullanmış Allah-u Teala, orada iradenin teslimi var. Bir hakkın takvanın ölçüsü var. Hakka tukatihi takva, orada Bakara 102'de kullanılıyor. Ve arkasından da şartları, alameti farikası veriliyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakıyoruz, Bakara 132'den 136'ya kadar geçen ayetlerde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti Yakup'tan bahsediyor, peygamberlerden bahsediyor. Onların hepsinin bir hakkın takva ile teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor. Ve o hakka tukatihi takvanın standardını orada da veriyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Yakup torunlarına diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ve daha sonra o söylediklerin hepsinin Hazreti Yakup'un, onun torunlarının, Hazreti İbrahim'in, daha birçok isim sayıyor Allah-u Teala, hepsinin Allah'a bir hakkın takvayla teslim olduklarını görüyoruz. Ve 136. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah-u Teala sahabenin de aynı standartlarda Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bir evvelki ayet-i kerimede de Allah-u Teala siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesini kullanıyor. Yani eskiler, o Resuller, peygamberler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim olmuşlarsa sahabenin de aynı standartlara teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yetmez. Bir hakkın takvayla takva teslim olan, Allah-u Teala'ya teslim olan kişi hakkul yakın takvasında teslim olan birisidir. Yani Allah'ın zatını görmeye ehil olandır. Bir başka ifadeyle irşat makamına tayin olan kişidir. Bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu da kesinleştiriyor Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse neler söylüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. On dört asır ve küsur sene sonra, 14 asır önce Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası vardı. Ve Allah-u Teala
diyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve Hanif dininin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Ve bu kainatın tek dininin sahabe tarafından yaşandığını söylüyor Allah Teala. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamışlar. Hanif dininin 7 safhasını da yaşamışlar ve bütün sahabe Allah'a kul olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gözlerimizi bugüne çeviriyoruz. Acaba bugün hangi üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak, teslim olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, böylece ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir hale getirerek Allah'a teslim etmek, nefsi daimi zikre ulaşarak aynı standartlarda, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette Allah'a teslim etmek ve irşada ulaşmak, yani nefsin kalbini müzeyyen kılarak irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak. Bugün bu 7 tane safhanın hiçbiri yok ortalıkta sevgili kardeşlerim. Hepsi yok olmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüş. Arkasında ne var biliyor musunuz? Arkasında sadece şeytan var. İnsanlara unutturmayı istediği için bu temel hedefleri, insanları asırlar boyunca bir hedefe doğru yönlendirmiş, Kur'an'dan ayırmayı başarmış. Bunun için de demiş ki, Kur'an'ı anlamak zordur. Siz anlayamazsınız. Öyleyse bunu sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilenler size anlatsın. Ve bu da anlayabilenlerin, anlayabildiklerini söyleyenlerin asırlar boyunca kitap yazmalarıyla devam etmiş. Ve bugün bütün üniversitelerde öğretilen bütün İslam dersleri hep o kitapların ışığı altında yazılmış ve bu ışık insanları sadece karanlığa itmiş. 14 asır sonra İslam'ın 7 safhasının 7'si de kaybolmuş, yok olmuş. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıvermişler. Bugünün Resulü de bunu söylüyor, bugünün devrinin imamı. Benim kavmim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı terk etti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Her şeyden evvel Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Kainattaki en büyük cürüm olarak değerlendiriyoruz bunu. En büyük suç. Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Ve mutluluğu, cennet saadetini 7 bölümde dizayn etmiş. Yer safhası İslam'ın bir üst cenneti ifade ediyor. Ancak 7. cennete ulaşabilenler en üst seviyede hem dünya saadetinin bütününe hem de cennet saadetinin en üst boyutuna sahip oluyorlar. 14 asır sonra
İblis insanlara öyle bir din öğretisi kabul ettirmiş ki suya sabuna dokunmadan insanları asırlar boyu kandırarak gene insanlara yazdırdığı kitaplarla ve dinin Kur'an'dan değil de o kitaplardan öğrenmesini öğütleyerek ve asırlar boyunca insanları kandıra kandıra bunu sağlayarak ve usul haline getirerek İslam'ın 7 safhasını da bütün dünyaya unutturmuş. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, hangi din adamı, hangi üniversiteden hangi din adamı çıkar da bunlar var, ben bunları öğretiyorum diyebilir? Hepsi yok olmuş. Ve bugünkü din adamlarına bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki böyle şeyler yok Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, bir korkunç iblis istilası bütün dünyayı hercümerç etmiş durumda. Hayır, hercümerç içerisinde felç etmiş durumda. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dini, kainatın tek dini unutulmuş durumda. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'dı, Hazreti İsa da İslam'dı, Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bir başka ifadeyle hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamberden son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberler hanif dinini yaşadılar. Onlara tabi olanlar da. Şu anda bütün dünyada her hangi dinden olursa olsun o insanların içinde Allah'ın Resulleri var. Ve onlar da biz size ne öğretiyorsak onları öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de sesi duyulmuyor. Hepsinin sesini kısmayı başarmışlar. Ve onların da kendi ülkelerinde aynı şeyler söz konusu. Hakikatler örtülüyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın emirleri iki cepheli emirler. Bir, hedef emirler. 7 safa. İslam'ın 7 safhası da hedeftir. Önce birincisine, sonra ikincisine, sonra da sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7.sine ulaşacaksınız. Hedefiniz bu dizayn içerisinde nihayete kadar devam edecek. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Yetmez bizden ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd almış. Ruhumuz için misak almış. Fizik vücudumuz için ahd almış. Nefsimiz için yemin almış. Ve bu yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimi gerekiyor. Ama nefsini Allah'a teslim eden birisi için bu işlev otomatik olarak gerçekleşeceği cihetle Allah Teala bizden irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak veya ahd, yemin türü herhangi bir şey almak gereğini duymamış. Ama Allah'ın ahdi 4 teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi ve Allah'ın vasiyeti gene 4 teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın 7 safhada gerçekleşecek olan 7 tane hedef emri var. Hedefin ne olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir geziye çıkıyorsunuz. 7 tane vilayet dolaşacaksınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
yedinci vilayetlere birer birer gideceksiniz. Hepsi hedefiniz. Birinci hedef, ikinci hedef. Not almışsınız. Haritayı dizayn etmişsiniz. Hedefler tayin edilmiş. 7 tane vilayete gideceksiniz. Altınızda da bir araba var. Bu arabaya binmeden oraya gidemiyorsunuz. Bu arabayı kullanacaksınız. İşte o vasıtadır. Arabanın birçok bölümleri var. Hepsi birleşerek arabayı oluşturuyor. Vasıtanın bütününü. Bu vasıtayı kullanarak 7 tane menzile gideceksiniz. 7 tane hedefiniz var. Birinciye gitmeden ikinciye ulaşamıyorsunuz. Mutlaka birinciden geçerek gideceksiniz. Öyle bir yolculuk. Ve yol giderek dikleşiyor, dikleşiyor, dikleşiyor. Peki, hedefin ne olduğunu gördük. 7 tane vilayet. Şartlar var. Birinciye ulaşmadan ikincisine kimse ulaşamaz. İkincinin yolu mutlaka birinciden geçiyor. Üçüncünün yolu birinciyle ikinciden geçiyor. Başka bir yerden gidiş yok. Dördüncünün yolu mutlaka birinciden, ikinciden, üçüncüden gidiyor, geçiyor. Başka bir yol yok. Ve böylece beşinci, altıncı, yedinci menzile de hep birbirinin ardından ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir yerden dolaşarak gidemezsiniz. Bir tek yolunuz var. Ve bu yolu vasıtayla aşmak durumundasınız. Otomobiliniz, otomobilin direksiyonu var, motoru var, aktarma organları var, tekerleri var. Otomobil bir bütün. İşte hedefle vasıtayı açıklamış olduk. Şimdi bu söylediğimiz 7 tane safha hedefleriniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradenizi de Allah'a teslim etmek. 7 tane hedef. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman iblis sizin önünüzde bir kuzu olmak mecburiyetinde. Çünkü iblis yani şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve nefsinizin afetlerini sıfırladığınız andan itibaren şeytanın sizin üzerinizde hiçbir tesiri olamaz. Şeytan sizin gazodacınız olur. Her seferinde yenilmek mecburiyetindedir. Ve bu nokta onun en çok gücüne giden, en büyük öfke duyduğu bir noktadır. Bu noktaya, bu hedefe sizin ulaşmamanız için her şeyi yapan şeytanın şimdi üçkağıtçılığına bakın. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu hedefleri yok etmiş. Peki, yok etmiş ama insanların da bir şeylerle meşgul olması lazım. Vasıta emirleri, hedef emirlerin yerine geçirmiş. O 7 tane menzile gidebilmek için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Hacca gideceksiniz. Kelime-i şehadet getireceksiniz. 5 tane şarta indirgemiş olayı. Neden 5 tane şart diyorum? Çünkü vasıtaların arasında en önemlisi yok. Önemli olan hangisi? Namazdan da mı daha önemli? Evet, namazdan da daha önemli. Bir altıncısı var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü zikir yoksa hiçbir hedefe gidemezsiniz. Bir defa Allah'ın farzlarını gözümüzün önünde yok ediyor iblis. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret diyor. Açık ve kesin bir farz. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Yetmez. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresi
41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Ötesi var mı? Ötesi de var. O da farz. Daimi zikir. Zikri daim, farz. Ama Allah Teala Nisa 103'te diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üçü de farz. Üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Zikretmediğiniz her saniye negatif dereceler kazanıyorsunuz. Yani kazandıklarınız adım adım eksiliyor. Sevgili kardeşlerim, böylece zikri iblis devre dışı bırakmayı başarmış. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Kavram olarak yok etmiş iblis. Zikir hatırlamaktır demiş. İnsanları da bunu kabul ettirmiş. Allah Teala

farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir yoksa, Kur'an'ın en önemli vasıta emri yok edilmiş oluyor. En büyük emir. En büyük ibadet hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize öğretmeden evvel biz de sizin bildiğiniz gibi biliyorduk. Yani Kur'an'daki en büyük ibadet namazdır biliyorduk. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır. Namaz en büyük ibadet değil. En büyük ibadet zikir. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber buyuruyor Allah Teala. Habibim diyor, sana kitaptan vahidleni onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bil ki bu üç zikrin içinde zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür. Zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini devamlı olarak tekrar etmek, o en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Ne yapmış iblis? Deveyi hamuduyla beraber çalmış ve Kur'an-ı Kerim'de zikir, çok zikir, daimi zikir farz olduğu halde zikri saf dışı bırakmayı başarmış. Olmazsa olmaz şartı. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediniz, cennetin birinci katı mutlaka sizin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o cennetin birinci katına mutlak olarak ulaşır. Sonra ikinci kat gelecek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah üzerinizde Rahim Esması ile tecelliye başlayıp size 10 tane ihsan verir. Bu 10 ihsanla sizi Allah mürşidinize ulaştırır. Ve onu sevmeyi Allah size yaşatır, Allah sevdirir. Ve Allah'ın gösterdiği, hacet namazı kıldığınızda gösterdiği irşat makamına gidip tabi olursunuz. Oldunuz. Ne oldu? Kalbinizin içinde, kalbinizin mührünü açtı Allah-u Teala tabi olduğunuz gün. Kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde küfür yazar, küfrü çıkardı kalbinizden ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Önemli mi? Bakın ne kadar önemli. Bu noktadan sonra zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki grup nur. Bu iki grup nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece göğüslerinden kalplerine nur yolunu açar Allah-u Teala. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bu iki tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünün üzerine dört enerji grubu birden baskı yapar. Bu baskı mührü kalbinizin alt kapısına zulmani kapıyı indirir ve kapıyı mühürler. Zikir boyunca dört enerjinin baskısı devam edeceği için karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Şeytanın karanlıkları, afetleri konsantre edici sistem. Buna karşılık nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları gelmeye ve tesir icra etmeye başlar. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Fazıllar da bunun zıttı olan manyetik alanın sahibidir. İki zıt alan birbirini çekeceği için iman kelimesi fazılları toparlamaya başlıyor etrafında. Zıt kuvvetler birbirini çektiği için iki zıt manyetik alan, Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu,

nefsinizin kalbinde zikirle Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Toparlanıyor. %1, %2, %3, %4, %5, %6 %7 olduğu gün nefsi emareye ulaştınız. Ve irşat makamına ulaştığınız gün sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere birinci hedefe, birinci teslim hedefine ulaşmak üzere sizden ayrılır. İlk %7 nurla birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. İkinci defa %7 nur. Nefsi levvame, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur. Nefsi mülhime, üçüncü kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olmuştur. Böylece tesliminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilk tesliminiz gerçekleşir ve siz üçüncü safayı tamamlamış olursunuz. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bu basamağa, 21. basamağa gelmesini, Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta ruhun Allah'ın zatında yok olmasını, yani Allah'a ruhun teslim olmasını garanti etmiştir. Burası sizi üçüncü kat cennete götürür. Bu noktada nefsinizin kalbinde huşu sırasında %2 rahmet birikimi olmuştur. 7 tane kat boyunca da 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşmiştir, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Özelliği ne? Nefsinizin kalbinin %100'üne afetler hakimdi başlangıçta ve şeytan nefsinizin kalbindeki bu nurların hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Öyleyse ne ifade eder bu? Şunu ifade eder. Şeytan sizi kullanıyordu. Farkına bile varmadan siz şeytanın nefsinizin söylediği şeylerin çoğuna yanaşıyordunuz. Allah'ın emirlerini değil, yasak ettiği şeyleri yapıyordunuz. Emirlerini ise yapmıyordunuz. Arkasında şeytanın nefsinizin üzerindeki tesiri söz konusuydu. İşte böyle bir dizaynda burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Neyle oldu? Zikirle oldu. Eğer zikirle Allah'ın faziletleri nefsinizin kalbine girmeseydi, nefsinizin kalbinde bu aklanma olmasaydı, ruhunuz hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Bu nurlar %91'i bulduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 25. basamaktasınız. Bu nurlar %100'e ulaştığı zaman daimi zikirdesiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra nefsiniz müzeyyen olur. İrşada ulaşırsınız. Sonunda da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Demek ki sadece zikirle olgunlaşan bir teslimler dizisi var. Ruhunuzun da veçinizin de nefsinizin de iradenizin de Allah'a teslimi zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşiyor. Eğer zikir olmazsa teslim de yok. İslam da yok. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Allah-u Teala söylediğim gibi 4 emanetin de Allah'a teslimini üzerinize farz kılmış. Böylece İblis zikir kavramını ortadan kaldırmış. İslam'ın 7 safhasının 7'sini de devreden çıkarmış. Ve en kötüsü vasıta emirleri farz emirler gibi insanlara yutturmuş. Şimdi insanlara soruyorsunuz, niçin dünyaya geldin?
İslam'ın 5 şartını yerine getirmek için diyor. Neden? İslam teslim olmak demektir ve 5 şartı vardır. Ben de 5 şartın hepsini yerine getiriyorum. Ve de İslam teslim olmak demek olduğuna göre ben Allah'a teslim oldum diyor. Ne ruhun tesliminden, ne vücudun tesliminden, ne nefsin tesliminden haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha vaktimiz doldu. Bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamanın o hudutsuz hazzına sahip olduktan sonra konumuz tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Aleyhim kalbim.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

öyle. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah, takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar. Ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis, eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı.
Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler, İnsanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz, Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz, ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise, siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz,
Bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz. Ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden, sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resulün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah, habis olanı kötüyü, temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenlerseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.''

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzu

Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan,

Mutlu olman da sevgili kardeşlerim. Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد عز وجل. الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن. كنا عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmak demektir. Lafzi anlatımda herkesin, bu konuda kitap yazan herkesin söylediklerini aynen tekrar etmiş olacağız. Ama ruha girdiğimiz zaman, o zaman göreceksiniz ki başka Kur'an meallerinde o ruhu bulamazsınız. Çünkü ruh insanlar tarafından bilinmez, Allah tarafından öğretilir. Sebe suresi 49. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz konuya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Câel hakku ve ma yubdi ul batilu ve ma yu'id. Kul de ki, câe geldi, el hakku hak ve ma yubdi'u ve ortaya çıkaramaz, zuhur ettiremez el batilu batıl ve ma yu'idu ve geri getiremez. Ne oluyor cümle? De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. Yani önemli olan hakkın gelmesi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, hak geldi, batıl zail oldu. Öyleyse Sebe suresinin 50. ayet-i kerimesine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Allah Teala'nın başka ifadeleri. Ama hak ve batıl konusunda iki ayrı kaynak söz konusudur. Hak Allah ve Allah'ın indirdikleridir. Batılsa onlara sonradan karıştırılan yanlış kanaatlerdir. Batıl şeytanı, hak Allah'ı temsil eder. Hak gelince batıl zail olur ve batıl hiçbir şeyi geri getiremez. Sebe suresi 50. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in dalaltu fe innema e dillu ala nefsi ve in ihte dey tu fe imma yuhi ileyye rabbi innehu semi un karib. Kelimeler kul de in eğer delaltu delalette kalırsam ve o zaman o takdirde innema ancak sadece edillu sapmış olurum ala üzerine nefsi kendi nefsim ve in ve eğer ihtedeytu hidayete erdim

hidayet erdim. Yani bir başka ifadeyle hidayete erersem. Fe o zaman o takdirde bima sebebiyle yuhi vahidedir ileyye bana. Rabbi benim Rabbim innehu muhakkak ki o semiyün en iyi işitendir. Karibün en yakın olandır. Öyleyse şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. De ki eğer dalalette kalırsam o zaman sadece kendi nefsim üzerine kalırım. Kendi nefsim sebebiyle dalalette kalırım. Eğer hidayet erersem o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Öyleyse eğer dalalette kalırsam o zaman kendi nefsim üzerine dalalette kalırım. Kendi nefsim sebebiyle dalalette kalırım. Öyleyse bir insan dalalette ise nefsi sebebiyle dalalettedir. Allah-u Teala onun hidayet ermesi için şartları koymuş. Diyor ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren dalaletten kurtulur. Ne olmuştur? Allah hükmünü icra etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an dalaletten kurtulmuştur ve hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an o zaman kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tağutun insan ve cin şeytanların söylediklerini yapıyor demektir. Ve bu sebeple dalalette kalmıştır. Ya tağutun söylediklerini insanoğlu kabul edecektir ya da Allah'ın söylediklerini. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet üzere olanlar var, dalalette kalanlar var. Dalalette kalanlar, insanlar doğuştan itibaren hemen doğar doğmaz Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar herkes dalalettedir. Ömür boyunca dilemiyorsa, ömür boyunca dalalette olarak yaşar ve dalalette olarak ölür kişi. Bunun sebebi onun nefsidir. Nefse kim tesir eder? Tağut. İnsan ve cin şeytanlar. Ama ya hidayet ermişse kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hidayet üzere olur. Üçüncü basamak. Allah ona furkanlar verir. 12 tane insanla mürşidine ulaşır, ulaştırır. Bu kişi hep hidayet üzeredir. Mürşidine ulaşınca da hidayet üzeredir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhu Allah'a ulaşma safhasındadır. Yine hidayet üzeredir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an hidayete erer. O zaman hidayet üzere olmak başka şey, hidayete ermek başka şey. Hidayet üzere olmak, hidayette olmak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettesiniz, dalalet üzeresiniz, dalalet üzeresiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayet üzere oldunuz, hidayettesiniz ama hidayete ermediniz. Ne zaman 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, Allah'a teslim ederseniz, o zaman hidayete ermiş olursunuz. Öyleyse insanları dalalete bırakan kimdir? Ayet-i Kerime, Sebe Suresinin 50. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kişinin nefsi onu hidayete bırakır. Nefse tesir edense şeytan ve onun avanesidir. Yani tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Bizim en çok üzüldüğümüz nokta din öğreticiler arasında şu anda yanlış ilim edinmeleri dolayısıyla ve bunu doğru ilim zannetip de herkese öğretmeye kalkmaları sebebiyle
tağut hükmünü din öğreticileri eliyle sürdürüyor. Tabi bu çok büyük bir hata, büyük bir yanlış. Ama ne Diyanet İşleri Başkanlığı, ne İlahiyat Fakülteleri yaptıkları hatanın sorumluluğunu müdrik görünmüyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, artık Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara öğretmeyen ve bundan haberi olmayan bir öğretim kadrosu üniversitelerimizde de, Diyanet'te de vazifeli. Bir kısmı yavaş yavaş idrak ediyorlar, fakat söz sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki bir gün din öğreticiler, hidayet öğreticiler olacaktır. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, 7 safa sürecek olan bir muhteşem dizaynın sahipleri. Ve 51. ayet-i kerime. Velev tera iz fezi'u fela fevte ve uhizu min mekanin karib. Velev tera ve şayet görsen, iz olduğu zaman fezi'u korkuya, dehşete kapıldılar. Fe o zaman la fevte, kaçış yoktur. Ve uhizu ve ahsedildiler, yakalandılar. Min mekanin, mekandan, yerden, karibin, yakın. Şöyle oluyor cümleler. Onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar.

Neyse. Kim bu insanlar, bu dehşete kapılanlar? Dalalette, bir evvelki ayet-i kerimede dalalette kalanlar. Öyleyse sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın takımından olacaksınız, Allah'ın kadrosundan olacaksınız, Allah'ın tarafından olacaksınız veya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman tağutun tarafından, tağutun takımından olacaksınız. Her şey bu en küçük başlangıçtan itibaren başlıyor. Burası yol ayrımı. Cennete götüren yol Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yolu. Cehenneme götüren yol aşağı doğru bir yol. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu. İki yol, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yolu yukarıya doğru, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu aşağı doğru. Birisi cennete, öteki cehenneme ulaştırıyor. Ve cehenneme gidenlerin standartlarını verdi Allah Teala 51. ayette. Dehşete kapıldıkları zaman dediği, cehenneme ulaştıkları zaman, cehennem ateşini gördüklerinde, o ateşin kendilerini yakacağını anladıklarında düştükleri dehşet. Bütün bu dehşetten bir tek dilekle herkesin kurtulması mümkünken, insanlar ne yazık ki bunu gerçekleştirmiyorlar. Ve 52. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ve kalu âmennâ bihi ve ennâ lehumut tenâvuşu min mekânin ba'î. Ekalo ve dediler, âmennâ, biz iman ettik. Bihi ona, ve ennâ, ve nasıl olur? Lehüm, onlar, onların et tenâvuşu elde etmek, min mekânin, bir mekandan, yerden, ba'idin, uzak. Biz ona iman ettik dediler. Ve ona, Allah'a, iman ettik dediler. Uzak bir yerden, aletten onlar nasıl elde ederler? Yani

Teala diyor ki ve ona Allah'a iman ettik dediler. Uzak bir yerden onlar imanı o uzak yerden nasıl elde ederler? Yani cehennemdeler. Artık iman onlar için geçerli değil. Yani imanın kabulü için artık çok geç, her şey bitmiş, kıyamet kopmuş, insanlar, bu insanlar cehennemde. Uzak bir yerden onlar imanı nasıl elde ederler? Cehenneme girdiklerine göre artık orada imanı elde etmeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Sebe suresi 54. 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kat keferu bihi min kablu ve yak zifune bil gaybi min mekanin ba'id ve kat ve olmuştu keferu inkar ettiler bihi onu min kabli önceden ve yak zifune ve atıyorlar bi el gaybi gaybe min mekanın bir mekandan yerden bayidin uzak.

Şöyle bir anlam çıkıyor. Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Yani cehennemi inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden gayba laf atıyorlardı. Yakzifune atmak. Hazreti Musa'nın azasını atması söz konusu. Burada da laf atıyorlardı onlar. Yani vaktiyle hayır cehennem yoktur, cennet yoktur. Biz cehenneme olsa bile gitmeyeceğiz. Bize sayılı günler birkaç gün değecektir. Gibi hakikatle hiç ilgisi olmayan yalanlar söylüyorlardı. Bizim için cehennem söz konusu değildir diyorlardı. Ve bilmedikleri konuda laf atıyorlardı. Yani dil uzatıyorlardı. Bir önceki ayette geçen iman ettik demelerinden bahsediyor Allah Teala. O iman ettikleri şeyi şimdi daha önce inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden yani bu noktaya, cehennemdeki noktaya zaman itibariyle uzak bir yerden, bir de mekan itibariyle uzak bir yerden. Hem cehenneme uzaklar, cehennem kıyamet günü gerçekleşecek zaman itibariyle çok uzakta. Hem de mekan olarak uzaktalar. Dünyada verilen bir gezegenden olan insanlar cehennemden bahsediyorlar, cennetten bahsediyorlar. Mekan itibariyle de uzaktalar. Ama cehennem hakkında laf attıkları kesin. Ve Sebe suresinin 54. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ve hile beynehum ve beyne ma yeştehune kema fu ile bi eşyaihim min kablu innehum kânu fî şekkin mürîb ve hile ayrıldı, set çekildi beynehum onların arasına ve beyne ve arasına ma yeştehûn iştah duydukları şeyler. Kema gibi fuile yapıldı. Bir eşyaihim onların şeyleri min kabli önceden innehum muhakkak ki onlar kânı oldular idiler fi içinde şekkin şüphe müribin kuşku veren endişe veren bir şüphe. Onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi.

Onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler.

cümle şöyle oluyor. Onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Onlar neyi istiyorlardı? Cenneti istiyorlardı. Cennetle onların arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Daha önce de yaşayanların gene istedikleri şey cennet ama varacakları yer cehennem. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Ve hayatları hep o şüphe içinde geçti insanların. Sevgili kardeşlerim, burada Tevbe suresi sona eriyor. İnşallah gene bu saatimizde Fatır suresine geçiyoruz. Fatır suresi 1. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Fatırıs semavati vel ardı. Câilil melâikete keti rusûlen ûli ecnihâtin mesnâ ve sülâse ulâse ve rubâ'a yezîdu fi fil hak halkı ma yeşâ'u innallâhe alâ kulli şeyin kadîr kadîr. Elhamdü hamd lillahi Allah'ındır, Allah'a aittir. Fatırı yaratan es semavate semalar, gökler ve el ardı ve yer. Cahili kılan el melaketi melekler, resulen resuller elçiler, uli sahip, esnihatin kanatlar, mesna ikişer, resulase ve üçer, ve ruba'a ve dörder. Yezüdü arttırır, fiil el hakkı yaratışta yaratmada ma şey yeşâ'yı diler. Muhakkak ki Allah innallâhe ala üzerine kulli her şeyin şey kadiri kadirin kadir olan gücü yeten. Şöyle bir cümle çıkıyor ortaya. Hamd gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir.

Öyle ise hamd Allah'a aittir deniyor. Ve ikişer, üçer, dörder kanatlı meleklerden bahsediyor Allah-u Teala. Ama bu melekleri Resul, elçi kılıyor Allah-u Teala. Yaratmada dilediğini arttırır. Aynı zamanda daha evvel de geçmişte dilediğini tenkiz eder, azaltır. Dilediğini iade eder, gene azaltır. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Burada melekleri yarattığından bahsediyor. Ve onları Resuller, elçiler kıldığını anlatıyor. Hani Resullerin sadece peygamberler olduğunu zanneden aklı evvellere ithaf olunur. Ve Fatır Suresi 2. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yeftehillahu lin nasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yumsik fe la mursile lehu min badih ve huve huvel azizül hakim. Ma şey ne? Yeftehullahü, Allah'ın açtığı. Fetih, fetah, fettah, yefte, yeftah, hepsi açmak. Allah'ın açtığı, yeftehullahü, Allah'ın açtığı. Lennâsi, insanlar için insanlara, min rahmeten, rahmetten. Ve o zaman la yoktur, mumsike, tutacak olan, tutan kimse, leha onu, ve ma ve şey ne, yumsik, tutar. Fe o zaman la yoktur, mursile, gönderen, gönderecek olan, lehu onu, min badihi, ondan sonra, ve huve ve o, el azizu, aziz, üstün ve güçlü, hakimu, hüküm ve hikmet sahibi. Şöyle oluyor cümle. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, yani genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir. Hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve o azizdir, üstün, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın rahmeti vardır, fazlı vardır, salavatı vardır. Allah rahmetinden insanlar için neyi açarsa, neyi genişletirse o takdiri onu tutacak, o seviyede tutacak, genişlemesine müsaade etmeyecek olan kimse yoktur. Ve neyi tutarsa elinde tutarsa, göndermezse, genişletmezse ondan sonra onu gönderecek ve yoktur. Ve o azizdir, üstündür, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yaratan Allah'tır. Kulları için yaratır. Gönderen de Allah'tır. Göndermeyi dilerse gönderir, göndermeyi dilemezse tutar. Gönderdiği takdirde göndermesine engel olacak yoktur. Göndermediği takdirde göndermesini temin edecek olan, göndermesini sağlayacak olan kimse yoktur. Öyleyse o Allah'tır. Her şeye gücü yetendir. Üstün ve yücedir. Kararlarında kendisi hareket eder. Hiç kimse onun verdiği bir kararı şu veya bu şekilde engelleyemez. Ne bırakmasına engel olur, ne tutmasına engel olabilir. Ve Fatır Suresinin 3. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu. Nasus kuru. Nimetallahi aleyküm hel min halikin gayrullahi. Erzukukum mines semai vel arzı. Ardı. Ard. La ilahe illa hüve fe enna tufekun. Tufekun. Ya eyyuha, ey ennasu insanlar, uzkuru zikredin, anın nimetallahi, Allah'ın nimeti, aleyküm sizin üzerinize,

Her mı min halikin, yani var mı min halikin bir yaratıcıdan gayrullahi, Allah'tan başka yerzikukum sizi rızıklandırır, mines semai semadan gökten ve el ardı ve yer, la ilahe ilah yoktur illa ancak dışında huve o, fe öyleyse enna nasıl tufekun döndürülüyorsunuz. Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Burada göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik yaratıcı var mı diyor. Yerden olan rızkı biliyoruz, tarlalardan Allah buğday verir, arpa verir, çeşitli meyveler verir. Bu yerden rızıktır. Ama bir de göklerden rızık var. O rızık nefsimizin rızkıdır. Allah Teala fizik vücudumuzun yaptığı zikir üzere gönderiyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşıyor. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesine fazıllar yapışıyor ve nefs tezkiyesi başlanıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Neyle? Göklerden gelen rızıkla. O fizik vücudumuzun rızkıdır, fizik vücudumuza gelir. Fizik vücudumuz onu nefsimizin kalbine gönderir ve böylece nefsimizin kalbini infak eder, nafakalandırır. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bu bir infak olayıdır, nafakalandırma olayıdır. Fizik vücudumuza gelen Allah'ın rızkıdır. Ama nefsimizle Allah arasındaki ilişkiye bakarsanız, nefsimiz içinde bunun rızık olduğunu göreceksiniz. Öyleyse fizik vücudumuzla nefsimizin arasındaki ilişkide gelen bir infak edilme, gelen rızık bir infak edilme olayıyla fizik vücudumuzun nefsimizi infak etmesini oluşturur.

Öyleyse burada Allah Teala sizi hem göklerden rızıklandırır diyor. Nefsinizi fizik vücudunuz vasıtasıyla rızıklandırır. Allah'la nefsimiz arasında bu bir rızık olayıdır. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir infak olayıdır. Göklerden rızıklandırmalı, yerden rızıklandırma ise zaten fizik vücudumuz için gerçekleşir. Tarlayı süren, mahsuleyken mahsulü toplayan hep fizik vücudumuzdur. Faydalanacak olan, rızık alacak olan da gene fizik vücudumuzdur. Göklerden rızıklandırmak ayrıca Allah'ın zikri yaptığınız zaman nefsinizin kalbine gönderdiği rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Allah Teala imandan sonra insanların nasıl döndürüldüğünden de bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırdıktan sonra tehlike başlar o kişi için. Eğer zikirlerini devamlı olarak yavaş yavaş arttırıyorsa, hiçbir tehlike olmadan hedefine doğru gidiyor kişi. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir, fizik vücudunu da teslim edecektir, nefsini de teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama zikirleri paralel gidiyorsa tehlike gene yoktur. Yalnız kişi ilerleme kaydedemez. Ama zikirler aşağı inmeye başlamış, orada tehlike vardır. Hidayetten fıska doğru, hidayetten dalalete doğru bir gidiş söz konusudur. Fatır Suresi 4. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ikez zibuke fakat kuzibet rusulun min kablik ve ilallahi turce ul umur. Kelimeler ve in ve eğer bir kez bu kez seni yalanlıyorlar fe artık da kat olmuştu kuzibet yalanlandı Resulün Resuller min kablike senden önce ve ilallahi ila Allahi ve Allah'a turcevu döndürülür el umuru emirler işler. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya ve eğer seni tekzip ediyorlarsa yalanlıyorlarsa senden önceki Resuller de yalanlanmıştı. Emirler yani bütün işler Allah'a döndürülür. Bütün Resuller mutlaka yalanlanmıştır, tekzip edilmiştir. Tekzip edilmeyen, yalanlanmayan hiçbir Resul olmamıştır. Bir Nebi Resul olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanında yalanlanmış, sahte peygamber ilan edilmiş ve hakikatler adım adım ortaya çıkmıştır. Müminin suresinin

44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, ard arda gönderdiğini, ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere Resul gönderdiğini ve her kavme Resulleri gelince bütün kavimlerin Resullerini inkar ettiğini ifade ediyor. Bakara 87'de de ard arda Resul gönderdiğini söylüyor İsrail kavmine. İsrail kavminin de Resullerin hepsini bir defa mutlaka inkar ettiğini ama bir kısmını öldürmeye kadar gittiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün Resuller mutlaka yalanlanmıştır. Her devirde aynı olay mutlaka olmuştur. Mutlaka Resulleri çekemeyen bir takım insanlar devreye girip Resulleri yalanlamışlardır. Ve Fatır Suresi 5. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inne ve dallahi hakkun fe la tegurennekum mül hayatet dünya. وَلَا اِغُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ غَرُورِ Ya eyyühe, ey ennâsü, insanlar, inne muhakkak va'da Allahi, Allah'ın vaadi, hakkun, hak. Fe, artık öyleyse, la tegurrennekum, sakın sizi aldatmasın. El hayatü dünya, dünya hayatı, ve la yegurrennekum ve sakın sizi aldatmasın billahil Allah ile el garuru aldatıcılar. İşte burada aldatıcıların insanı Allah ile aldatması var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz cehennemden kurtulamazsınız. Bu Allah ile aldatanlar da diyor ki hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yoktur. Allah Teala diyor ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. 12 defa farz kıldım üzerinize. Ve bu Allah ile aldatanlar diyorlar ki hayır, öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah'la insanları aldatıyorlar. Hem de Allah'ın söylemediği şeyleri söyleyerek. Öyleyse sadece iki tür insan olacaktır Allah'ın söylediklerini izah eden. Bir, her söylediğini Kur'an ayetleriyle mutlaka ispat edenler. Onlar Allah ile aldatanlar değildir. Onlar Allah'ın doğrularını söyleyenlerdir. Allah ile aldatanların karşısında olanlardır. Ve hakikatler Allah'ın bizatihi Kur'an öğrettiği bu insanlardan etrafa yayılır. Her devirde, her kavmin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Mutlaka inkar edilir. Mutlaka yalancı olduğu iddia edilir. Ama sonunda onun Resul olduğu kesinleşir. Öyleyse ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır diyor Allah Teala. Ne vaat ediyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Dünya hayatındaki dünya işleri Allah'a ulaşmayı dilemenizi engellemesin diyor Allah Teala. Aldatıcılar da hayır, Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de diye Allah ile sizi aldatmasınlar. Allah'ın söylediği budur diye aldatmasınlar. Aynı zamanda Allah'ın affına güvendirerek aldatmasınlar. Allah Teala mutlaka affeder. Müessesesiyle Allah Teala bütün günahlarınızı örtmeye, daha sonra da o affettiği, örttüğü günahları sevaba çevirmeye bütün boyutlarıyla hazırdır. Ama siz size düşünü yaptığınız takdirde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala günahlarınızı örter.
14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman Allah günahlarınızı bu defa da sevaba çevirir. Ve size bir sevabınıza karşılık 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. 700 kata kadar da çıkarır. Ve 6. ayet-i kerimesi Fatır suresinin Bismillahirrahmanirrahim. İnneş şeytane lekum adüvin fette hizuhu aduva innema yed'u hız behu li yekunu min ashabis se'ir. İnne muhakkak ki eşşeytane şeytan lekum sizin için adüvün düşman. Fe artık öyleyse ittehuzuhu onu edinin adüven düşman. İnnema ancak sadece yedü davet eder çağırır. Hizbehu hizip grup taraftar mi için yekünü olur. Min ashabi ehlinden es-sa'iri alevli ateş cehennem. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O sadece alevli ateş ehlinden olması için kendi hizbini, taraftarlarını çağırır.

O cümleyi şöyle değiştiriyoruz. O kendi hizmini, taraftarlarını sadece alevli ateş yani cehennem ehlinden olmaları için çağırır.

ateş, yani cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Öyleyse şeytan kiminle dost görünürse görünsün aslında dost değildir. Sadece o kişiyi cehenneme çağıran bir özelliğin sahibidir. Şeytan sadece etrafına topladığı kişileri cehenneme ulaştırabilmek için etrafına toplar. Onları bir takım bilim, müspet olmayan bilim, zulmani ilimler öğretiyorsa, bu öğretmenin arkasında bir tek hedefi vardır. Onları da kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. 7. ayeti Fatır suresinin اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ شَد۪يد وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve amilus salihati lehum mağfiretun ve ecrün kerim. Ecrün kebir. Kebir. Kebirun. Ellezine onlar keferu inkar ettiler. Lehum onlara onlar için vardır. Azabın azap, şedidün şiddetli. Vellezine ve onlar aminu amin oldular. Hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve aminu salihati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlara onlar için vardır. Mağfiretün mağfiret günahlarının sevabı çekilmesi. Ve ecrün ve ecrün mükafat kebirün büyük. Kafir olanlar onlar için şiddetli bir azap vardır. Şiddetli azap vardır. Ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Allah Teala burada sonucu söylemiş. Kafir olanlar için sonuç şiddetli azap. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler içinse ve arkadan bu insanların nefs tezkiyesi yapmaları da söz konusu. Ve salih amel nefs tezkiyesini de tasfiyesini de kaplar. Nefs tezkiyesi ve daimi zikre ulaşarak nefs tasfiyesi de yapanlar için mağfiret ve büyük mükafat var. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir neticede. O zaman en büyük mükafata sahip olacaklardır. İnsanların ulaşabilecekleri en yüksek makama ulaşacaklardır. Ecrün azim, hazzül azim ve fevzül azim ve fazlıl azim onların olacaktır. Allah razı olsun. Ve 8. ayet-i kerimeye giriyoruz. Allah Teala buyuruyor: Efemen züyine lehu su'u amelihi fere'ahu hasena fe innallâhe yudillü men yeşayu ve yehdi men yeşayu felâ tezheb nefs suke aleyhim haserat. İnnallâhe alîmün bimâ yesneûn. Fe artık işte böylece fakat men kim, kimse kişi züyine süslendi, güzel gösterildi lehu ona su'u kötü amelihi onun ameli. Fe artık böylece fakat re'ahu onu gördü hasenen güzel. Fe artık işte böylece fakat İnnallâhe muhakkak ki Allah müdürlüğü galayette bırakır. Men yeşâ-i dilediği kimse kişi ve yehdi ve hidayete erdirir. Men yeşâ-i dilediği kişi, dilediği kimse. Fe artık işte böylece fakat la tezheb gitmesin olmasın nefsüke senin nefsin aleyhim onlara onlar için hasiratin hasretler hüzünler innallâhe muhakkak ki Allah alimin en iyi bilen bima şeyleri yesneune yapıyorlar. Diyor ki Allah Teala fakat kötü ameli kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi de hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin.

Öyleyse kötü ameli kendisine süslenen. Kim tarafından süslenir? Kötü amel şeytan tarafından süslenir. Kişi memnun olduğunu zanneder. Bir takım zevkleri yaşadığını düşünür. Ama Allah'ın yasak ettiği bir takım zevkleri yaşar kişi. Kötü amel, içki içmek, kumar oynamak, fuhuş, Allah Teala'nın yasak ettiği fiiller. Ama şeytan bu fiilleri kişiye güzel gösterir. Kişi bunlardan zevk alır. Öyleyse onu şeytanın güzel göstermesi sebebiyle güzel gören kişi mi? O Allah'ın delalette bıraktığı kişidir diyor Allah Teala. Ve dilediği kişiyi de hidayete erdirir diyor. Böyle olmayan Allah Teala'nın emirlerini yapan kişi, o da Allah'ın güzelliklerine muhatap olur. Şimdi Allah Teala diyor ki artık onlar için hasret, nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Buradaki hasret elbette onların yaptıkları pis işlere, kötü işlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istek duyması manasına gelmiyor. Buradaki hasret hüzünlenme istikametinde kullanılmış. Sakın onlar için nefsin hüzünlenmesin. Allah muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimize dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Havadan sudan bir yarenlik edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefret etmek yok. Kin duymak yok. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, o yanlışlıkların bedelini size değil, size yaptıkları davranış biçiminin bedelini size değil, Allah'a ödeyecekler. Allah Teala tam bir adalet içinde hükmünü verir ve insanları mutlak olarak cezalandırır. Bu cezalanma müessesesi cehennemde veya cennette mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak şekline tecelli etmesi ikinci kademedir. Fakat bir insan bir hata işlediği zaman, yerine bir kötü davranışta bulunduğu zaman bunu iki şekilde yapabilir. Ya bilerek, isteyerek, kasten o kişiye kötü davranmıştır veya farkına bile varmadan onu kıracak olan bir davranışta bulunmuştur. Karşı taraf için ikisi de aynıdır. Çünkü o işlemin kasten veya bilmeyerek farkına bile varılmadan işlendiğini karşı taraf fark edemez. Ama kendisine bir hakaret yapılmıştır, kendisine kötü davranılmıştır. O bunu bilir ve üzülür. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeyin. İnsanları sevin. Eğer severseniz, bir başka mutluluğu daha yaşamak imkanını bulacaksınız. Sevilmenin mutluluğunu. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sevgilerini belli etmese bile siz onları severseniz, onların belli etmeleri halinde de, belli etmemeleri halinde de mutlaka sevinirsiniz. Çünkü kalpler kalplere karşıdır. İnsanın iç dünyası sevildiğini hemen anlar. Sevilmediğini de. Ama kalıcı olan sevmektir. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Varsın sevdikleriniz size karşı yanlış davranışlarda bulunsunlar. O onların problemi. Ama siz onlar size karşı yanlış davranıyorlar diye onları sevmekten vazgeçmeyin sakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz. Seven daima kazanır. Hep kazançlıdır. Hep huzur içindedir. Başkaları ona kötü davranabilirler. Bu onlarda geçici bir sıkıntı oluşturur. Sonra tekrar sevmeye devam. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutlu olmanın anahtarı sevmektir. Unutmayın, sevenler sevilir.
Hiç kimse sizi sevmeye mecbur değildir. Ama siz onları severseniz, her halinizden onları sevdiğiniz buram buram tütüyorsa, onlar bunu hemen anlıyorlarsa, o zaman seven kişinin de sevildiği vakasıyla karşılaşıyoruz. Seven sevilir. Nefret edenden de nefret edilir. Birleşik Kapılar Kanunu. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bu aslında kendinize zulmetmenizdir. Kim nefret ediyorsa, başkalarına zulmediyorsa, kinleniyorsa, her birinde sadece kendisine zararı dokunur. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an neden mutlu olmadığını bilmeden mutsuzluğu yaşar. Zaten bilse sevecek insanları, bilse Allah'a müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek, bana öyle bir terbiye ver ki ben bütün insanlara sadece iyilik edeyim. Onlar için yaşayayım. Hayatımı onlara vakfedeyim. Allah Teala da ona o zaman diyecek ki, işte bu hayat felsefesi seni mutluluğa ulaştıracak yegane yol budur. Yani kulağınıza söyleyeyim. Başkaları için yaşamak. Başka insanlar için yaşamak. Ne zaman kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, yalnız onlara bir nebzecik mutluluk verebilmek için yaşarsanız, buram buram mutluluğun içinde kendinizi bulursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. İnsanları sevin. İnsanları sevindirin. Sevmeyi öğrensinler ve sizden görecekleri yardımla sevinsinler. Bir insanın dertli bulunduğu bir devrede, bir ihtiyaç anında ona ihtiyacı olan şeyi sağladığınız zaman onun gözündeki parıltıya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu minnetin ışıldamasıdır. Bu mutluluğun ışıldamasıdır. Bir derdine derman oldunuz kişinin. Bir problemini çözdünüz. Ona yardımda bulundunuz. Onun mutluluğunu gözlerinden anlarsınız. Gözlerinden anlaşılır. Sizin ne huzur bulduğu, sizin yardımınızdan memnun olduğu. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gibisi var mı? Her an etrafınızda bir sürü mutsuz adam dolaşır. Her gün onları görürsünüz. Suratları asıktır. Bir sürü dertleri vardır. Arkasında sadece kendi hataları vardır. Kendileri için yaşıyorlar. Her şeyi kendilerine bir menfaat sağlamak hedefi içerisinde yaşıyorlar
Her olayın arkasından da sadece huzursuzluğu elde ediyorlar. Niyetiniz halis olacak. İnsanları seveceksiniz ki onlara yardım edesiniz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız hazla dikkatle bakın. İşte o katıksız bir hazdır. Başka birine bir yardımda bulunmak, bir hizmette bulunmak, onun bir problemini çözmek, ihtiyacı olan şeyi gidermek. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Allah-u Teala'nın mükafatı öyle büyüktür ki bir verirsiniz, bin alırsınız. Hesapsız size Allah-u Teala ihsanda bulunur. Nimetler verir. Siz o nimetlerden de başkalarına paylarını her zaman verin. Her zaman biliniz ki paranızın bir kısmı size emanet edilmiştir Allah Teala tarafından, size ait değildir. Öyleyse ihtiyaç sahiplerine verin sevgili kardeşlerim. O zamanki huzurunuzu hiçbir şeyle değişmezsiniz. Öyle bir huzur kaplayacak ki içinizi, hay Allah diyeceksiniz, neden ben şimdiye kadar bunu yapmamışım ki? Bu insanlara paramın bu kadar bir kısmını vermekle ben bir şey kaybetmiş olmadım. Zaten Allah Teala 1/40'ını yeterli buluyor. Yani %2,5'unu. Ve de vermezseniz bunun azabı sizi mutlaka tutar. Bu para helal para. Ben bunu çalışmamla kazanıyorum, helal para kazanıyorum. Bunda kimsenin hakkı yok diyemezsiniz. Hakkı var. Helal kazandığınız o paranın %2,5'u, 1/40'ı size helal değildir. Onu eğer vermezseniz, onun huzursuzluğunu yaşarsanız, yaşarsınız. Onu verirseniz huzur içinde olursunuz. Ama daha çoğunu verirseniz katlarsınız. O zaman huzurunuz da kat kat olur. Mutluluğunuz da kat kat olur. O başkalarına yardım edebilmenin o büyük hazzını zaten bir defa yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim vazgeçemezsiniz ki. Hep o hudutları falan düşünmeden verirsiniz. 1/40'ı geçer, daha öteye geçer. Ama bu sizi sadece mutlu eder. Ama bu arada çok önemli bir başka şeyi keşfedeceksiniz. Eğer verirseniz Allah Teala size onun kat kat mislini verir. Deneyin. Bir yıllık bir zaman parçası içinde verin. Daha çok verin, daha çok verin. Ve Allah Teala'nın size neler gönderdiğine dikkatle bakın. Anlayamazsınız paranın nereden geldiğini. Ama siz başkalarına verici olduğunuz sürece Allah Teala sizi devamlı besleyecektir. Paranın nereden geldiğini anlayamayacaksınız. Ama verdikçe o size kat kat verecektir. Yani verdikçe verdiğiniz kadarını kaybetmiş olarak düşünmeyin sakın kendinizi. Onun kat katı size geri dönecektir. Allah Teala tarafından bilmediğiniz yerlerden, bilmediğiniz bir şekilde size gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onlara yardıma ehil görmek ve parayı verdiğiniz zaman o huzuru yaşamak öyle büyük bir huzur ki sevgili kardeşlerim. Deneyen bunu tam söylediğimiz gibi
bir standart içinde yaşayacaklar. Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bana para verdin. Ben de onun sadece bir kısmını verdim başkasına ama sen bana büyük huzur verdin. Öyleyse ben bu huzuru tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onlara hep yardım etmek istiyorum. Beni her zaman onlara yardımcı kılıyor Allah'ım. Böyle dua edecek kişi. Ama görecek ki yardımını arttırdıkça Allah'ın ona gönderdiği para giderek artıyor. Elinde kalan para azalmıyor yardım etti diye. Çoğalıyor. Başka başka kaynaklardan başka başka paralar geliyor. Öyleyse niçin Allah-u Teala'nın kanununu uygulamıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim? Kanun, hayatınızı başkalarına vakfetmek. Kanun, başkaları için yaşamak. Mutluluk orada. Onlar da Allah'ın yaratıkları, onlar da insan ve ihtiyaçları var. Sebebi sizi alakadar etmez. Hangi sebeple olursa olsun kişi düşmüştür. Parasızdır, sıkıntıdadır. Bunun manası mutlaka siz ona yardım etmelisiniz. Diyelim ki bir üç gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Aslında parasız değil ama sizden para istiyor. Verin, siz kazanırsınız. Allah Teala zaten ne kadar vermeniz lazım geldiğini iç dünyanızda belirtir. Ama şunu gözleyeceksiniz. Mutlaka yaşayacaksınız. Siz verdikçe size gelen paralar, kazandığınız paralar onların kat kat fazlası olarak geri dönecektir. Şaşıracaksınız evvela ne oluyor diye ben eskiden kimseye para vermezdim. Benim de geçinmek için ancak kıt kanaat geçinmem temin edilirdi kazandığım parayla. Şimdi yine aynı parayı kazanıyorum. Ama başkalarına para verince bilmediğim yerlerden bana para geliyor. Yani hesap etmediğim yerlerden, aklıma gelmeyen yerlerden. İşte onu gönderen Allah'tır. Bilmediğiniz yerlerden size gönderir. Sevgili kardeşlerim, siz başkalarını mutlu etmek için ne yaparsanız onun mislini Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Siz o mutlu ettiğiniz kişinin, o parayı vererek, yardım ederek onu mutlu ettiğiniz kişinin kat kat mutluluğu yaşarsınız her seferinde. Vermek almaktan çok daha büyük bir olaydır. Öyleyse unutmayın ki kazandığınız her parada fakir fukaranın hakkı var. Yaşamınızı ona göre dizayn edin. Hep mutlu olun. Onların yüzündeki o sevinç ışıltısını kalbiniz hissedecektir. Siz ona bakmasanız da kalbiniz hisseder. Onların size minnet duyması, sizin harekete geçmenizi temin etmeli. Minnet, sizi üstün görmeleri şeklinde tezahür etmesin sakın. Sadece yardımcı olmanız istikametinde geçerli olan bir husus olmalı. Sevgili kardeşlerim, sakın nefsinizin afetlerine yer vermeyin. Ben senden üstünüm. İşte al bu parayı da harca tarzında bir
iç dünya söz konusuysa onun mutluluğunu yaşayamazsınız. Burada nefsiniz giriyor devreye. Bir övünme payı çıkarıyorsunuz kendinize. Bir onlardan üstün olduğunun mutluluk zannettiğiniz bir mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zulmü yapmayın kendinize, kendinize zulmetmeyin. İnsanları sevin, sevginin ışığında onların bir ihtiyacını giderdiğiniz zaman duyacağınız şey sadece mutluluk olmalı. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? O zaman veren el olun. Allah size o verdiğinize karşılık ne kadar çok şeyi geri getirdiğini göreceksiniz. Geriye döndürdüğünü göreceksiniz. Verdiğinize karşılık aldıklarınız kabili kıyas olamaz. Hep onlardan çok daha çok daha çok daha fazlası size gelecektir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah ellerindekileri ihtiyaç sahiplerine verenleri sever. Allah Teala tarafından sevilmek istemez misiniz? İstersiniz muhakkak. Öyleyse gereğini yapın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala her şeyin şuurundadır. Kanunları otomatik çalışır. Verene Allah verir. Kat kat verir. Allah Teala her şeye kadirdir. Onun hazineleri tükenmez. İsteyen kişi eğer kalpten istiyorsa Allah Teala ona bir yerden gönderecektir. Allah'ın sevgilisi olun. Sevgili olmanın ölçüsü zikirdir. Allah Teala en çok daimi zikirdekileri sever. Daimi zikirdekilerden daha çok tesbihtekileri sever. İradesinde Allah'a teslim etmiş olan, irşat makamına tayin edilmiş olan kişi Allah Teala'nın en çok sevdiklerinin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer sevmek sizin için birinci sıraya geçmişse bundan büyük huzur duymalısınız. Bu her davranışınızdan bellidir. İnsanlara yardım etmek hangi açıdan olursa olsun sizin için bir zevk haline gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar arasında her türlüsü bulunur. Kötü niyetli insanlar da bulunur. Onlar da insanların bu halinden faydalanarak herkese kendilerini acındırıp onlardan para sızdırmaya çalışırlar.
Onları da vermekten çekinmeyin. Ama onlar eğer bu niyetin arkasındaysalar o aldıkları paranın hayrını göremezler. İnsanları sömürmek için aslında ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi gösteren bir insan Allah tarafından sevilmez. Yetmez. O beklediği paraları alsa da ondan bir hayır görmez. O paralarla mutluluğu yaşamaz. Bir insanın en çok mutlu olduğu para, alın teriyle kazanıp harcadığı para değildir. O alın teriyle kazanıp harcadığı paranın yanı başında başkalarına verdiği paradır. Başkalarının ihtiyacı için, o ihtiyacı karşılamak için onlara verdiği paradır. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi birisine verildiği zaman veren için mutluluktur. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi olan birisi, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisi, o parayı birisi ona, o daha talep etmeden verdiği zaman en büyük hazzı yaşar. İstememiştir. Nefsine ağır gelen bir küçülmeye girmemiştir. Ama Allah Teala onu öyle bir şekilde verdirmiştir ki o daha istemeden ihtiyacı olan şeye ona ulaşmıştır. Allah Teala her zaman böyle sürprizler yapabilir Allah'ı seven kullarına. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Sevginizle tomurcuklanan gül bahçelerinde dolaşırsınız. Bizim en çok sevdiğimiz koku gül kokusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel gülü. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Bize de öyle bir koku nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Yalnız yaşamazlar. Hepsi cemaatin, toplumun bir parçasıdır. Elbette insanlar arasında zenginler bulunacaktır, fakirler bulunacaktır, fakirler ihtiyaç sahibi olacaktır. Onlara elimizi uzatmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bir toplumdaysanız, herkesin birbirini tanıdığı bir toplumda mutlaka fakir kardeşlerimiz vardır. El birliğiyle herkesten biraz alarak o az para kazanan veya kazanamayan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Bizim aramızda olmaz öyle şey. Ama bir insan kendisini başka insanları sömürmeye adamışsa, kör nefsi için ihtiyacından çok daha fazla parayı insanlardan şu veya bu şekilde almaya çalışıyorsa, orada bir yanlışlık vardır. Bu noktada Allah Teala o kişiyi haklı görmüyor. Şeytan devreye girmiştir. Ona ihtiyacının çok daha ötesinde insanları sömürmek için bir talep sahibi olmasını kılmıştır. Talep sahibi olmasını vücuda getirmiştir.
İşte orada hakkaniyet hudutları çiğnenmeye başlar. Bu bir haddi aşmaktır. Başkalarının gönül rızasıyla yardımını kötüye kullanmaktır. Onun için güzel olan herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişiye o istemeden vermesidir. Bunu yaptığınız zaman en güzeli oluşturmuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sevgi ağacının meyveleri boldur. Allah Teala insanları sevmiş ve yaratmıştır. En çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu sebeple insan sadece onun en çok sevdiği mahluk değil, en üstün kıldığı mahluktur. İşte şeytanın, iblisin en çok zıttına giden, en çok öfkelendiği, kudurduğu husus da budur. İnsanoğlu şeytandan çok sonra yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı, yani enerjiden yaratıldı. İnsansa topraktan yaratıldı, ameyin meslin olan bir topraktan yaratıldı. Biz size ne söylüyorsak, söylediğimiz her şey şeytanın söylediklerinin tersidir. Allah neyi isterse, İblis onun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. Kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Biliyor ki cehennemin en derinine, esfeli safilisine atılacaktır. Esfeli safiliğine atılacaktır. Cehennemin en dibindeki gaya kuyusu. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca iblisin herkese kötü davranması tabii bir şeymiş gibi görünüyor. O Allah-u Teala'nın huzurundan kovulmuş. Ve o sonsuz uzun ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde olacak. Bu mahluk kibiri yüzünden, gururu yüzünden cehennemi seçmiş. Bu sonsuz hayatı boyunca bütün insanlara onun gibi olan şeytanlar, onun emrinde olan şeytanlar hep zarar vermeye çalışacaklardır. Hep huzursuz etmeye çalışacaklardır. Onlar çalışsınlar. Siz mutlu olmanın kaidelerini öğrendikten sonra, bunları hayatınıza tatbik ettikten sonra, ne yazar ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Şeytan varsın, kötülüklerine devam etsin. Siz de varın, iyiliklerinize devam edin. Her yaptığınız iyilik sizi biraz daha mutlu kılacaktır. Allah yolunda yaptığınız her yardım sizi mutlu kılacaktır, huzurlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin ağırlıkta olan kefesinde kalın. Hep sevaplarınız, günahlarınızı aşsın. Hatalar yapabilirsiniz. Herkes hata yapabilir.
Farkına bile varmadan da hata işleyebilir. Bilerek de işleyebilir. Ama eğer Allah için olursanız, başka insanların mutluluğunu kendinize hedef edinirseniz, ibadetler size zevk vermeye başlar. Namaz, oruç, zikir. İşte bir Ramazan'ı daha geçirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve de gördünüz ki Ramazan ayı 11 ayın gerçekten en sultanıymış. İşte bu sene muhteşem bir Ramazan geçirdik. Her gece tezekkür yapmak imkanına sahip olduk. Her gece iftar yaptık sizlerle. Her gece mutluluğu en üst boyutta birlikte yaşadık. Her şey çok mu güzeldi? Yoksa bize mi öyle geliyordu? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Bizi anlayan, Allah yolunda bunca hizmeti bugüne kadar yüklenen ve de bunun, bu hizmetin, Allah yolundaki hizmetin o büyük huzurunu yaşayabilen sizler. İşte mutluluk burada. Başkaları için yaşamakta. Unutmayın ki Allah Teala size eğer mutluluk veriyorsa bunu başkalarıyla paylaşın diye veriyor. Mutlu olan siz, başka insanları da mutlu etmek için çalışmalısınız. O zaman hepimiz aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Allah için olursanız bu güzelliği kat kat arttırabilirsiniz. Her geçen gün Allah'ın size karşı olan sevgisinin arttığı bir muhteşem dünyada yaşarsınız. Daha çok sevilirsiniz her geçen gün. Her geçen gün huzurunuz artar. Her geçen gün mutluluğunuz en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizin olmalı. Bunun için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasredeceksiniz. O zaman çok sevileceksiniz. Huzur içinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir günün sohbetimiz daha burada sona eriyor. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sorun. O size en güzelini anlatır. Kalbimiz hepinizi alacak kadar geniş. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, Allah Teala tarafından ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bildirerek sözlerimize başlayalım. Her işin başında sevgi söz konusu sevgili kardeşlerim. Bugünkü, bu akşamki konumuza gelince, konumuz Allah'a kul olmak. Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz diye bir sual gelecek aklınıza. Hayır, hiç kimse doğuşundan itibaren Allah'ın kulu değildir. Tağut'un kuludur. Yani insan ve cin şeytanların kuludur ve fuhuşla ve münkerle emrolunur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman Allah'ın kulu olursunuz. Ve Allah Teala bizden sadece Allah'a kul olmamızı istiyor. Kullukta 7 kademede oluşan bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kulluktasınız. Aminullah kulluğu. Sonra irşat makamına ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman ikinci kulluğa ulaşırsınız. Tabiyet kulluğu. Allah'a ikinci defa kul oldunuz. Daha üst seviyede kul oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Bu uslat kulluğudur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan kulluk. Allah'ın zatında yok olur fizik vücudunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Muhsinler kulluğu. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Muhlisler kulluğu, irşade ulaşırsınız. İrşad kulluğu, rüşt kulluğu ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bu nihai kulluktur, yani en son kulluktur. İradenin de teslimini gerektirir. Burada irşada tayin ve mezun kalınırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irade tesliminizi tamamladığınız zaman Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilirsiniz. Burası mürşitler kulluğudur. Kişi irşad makamına tayin edilmiştir. İrade de Allah'a teslim olmuştur. Bir hakkın kulluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ne anlatıyorsak, anlattığımız her şey 14 asır evvel mutlaka Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an bunun apaçık delilini veriyor. Öyleyse paralel bir projeksiyon çizmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek ve
ilk kulağa ulaşmak söz konusu. Bu noktada kişi ne olur? Allah'a ulaşmayı diler. İki tane ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, aminular kulluğu. Bir, amini olmak vasfı. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amini olmak aynı zamanda inanmak demek. İnancın sahibi olmak demek. Dikkat edin ki mümin olmakla inancın sahibi olmak aynı şey değildir. Lügat manalarından hareket ederseniz hep yanılırsınız. Kur'an'da kullanılış standartlarına göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz olayları. Amin olmak iki ayrı istikamette de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inanmayı ifade ediyor. Allah'a amin olmak, Resulüne amin olmak da kullanılıyor. Bu Allah'a inanmak ve Resulüne iman etmek demek. Her ikisinde de Allah'a ve Resulüne, Allah'a iman etmek, amin olmanın standartları içerisinde. Ama mümin olmak dediğiniz zaman, mümin olmak, Allah'a inananların içinde, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Amin olmanın asıl Kur'an'daki manası ise Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilen isimdir. Öyleyse kimdir bu insanlar? Bu insanlar takva sahipleridir. Öyleyse amene oluşun gerçek manasının başladığı yer, yani kişinin Allah'a inancın ötesinde mümin olabilmesi, o mutlak olarak bir talebi gerektirir. Bu talep Allah'a ulaşmaya doğru bir adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler amenü olmanın Kur'an'daki gerçek manasına ulaşırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemenin bir özelliği vardır. İki türlü kullanılan ameni olan olmak ifadesinden takva sahibi olanların işaret edildiği ameni olanlar mümin olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, takva sahibi olmuşlardır. Hiç kimse Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Allah'ın emrettiği istikamette aminu olamaz. Takva sahibi olmayan amin olanlar için, yani inananlar için, inanmak onları kurtarıcı bir faktör teşkil etmiyor. Cehennemden kurtulmak inançla mümkün değildir. Biliyorsunuz inanç müessesesi Allah'a inanmayı bir, Allah'ın Resullerine, Nebilerine inanmayı iki, Allah'ın kitaplarına inanmayı üç, Allah'ın meleklerine inanmayı

anlaşmasına inanmayı ifade eder. Bunlar inancın 7 temel şartıdır. Bu inançlara sahip olan kişi mümin olmaz. Bu 7 tane muhteva Amintü Şerhi'nin Kur'an'a göre düzeltilmiş şeklidir. Aslında Amentü Şerhinde açıklamalar hem yedinciyi ihtiva etmez, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşmasına inanma fitresini ifade etmez, muhtevasını almaz. Hem de hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmayı emreder. Olaya derecat açısından bakıyorsanız, ki Allah'ın kanunu odur, derecat kazanmak veya kaybetmek. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Ama halk arasındaki hayır ve şer, sahabe arasında da bak, vaktiyle öyleydi başlangıçta. Sevindiren olaylar hayırdır, üzen olaylar da şerdir tarzında tecelli eder. Oysa ki realite o değildir. Kur'an'ın realitesi hayır bize derecat kazandıran olaylardır, şer bize derecat kaybettiren olaylardır. İşte Bakara Suresi 216. ayet-i kerime, olaylar vardır, sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Olaylar vardır, sizi sevindirir ama o olay, olaylar vardır, sizi üzer ama o olay bir hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ve diyor kısas, siz hoşlanmasanız da üzerinize yazıldı. Hoşlanmadığınız olaylar olur ki onlar sizin için hayırdır. Hoşlandığınız olaylar olur ki onlar sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Burada hayır ve şer kelimelerinin geçtiği muhtevada hep Allah'a göre mi değerlendirilmiş ayet-i kerime, yoksa insanların standartlarına göre mi değerlendirilmiş, onun üzerinde mutlaka durmak gerekiyor. Böyle bir dizaynda hayrı ve şerri ortaya koyduğunuzda, hayır Allah'ın muhtevası içinde cereyan ettiği gibi bizim de irademizde oluşur. Bir güzel işlev yaptığımız zaman, namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman, zikir yaptığımız zaman derecat kazanırız ve bir hayır işlemiş oluruz. Birisini sevindirecek, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğumuz zaman derecat kazanırız. Bu hayırdır. Başkalarını üzdüğümüz noktada ise derecat kaybederiz. Öyleyse böyle bir dizaynda derecat kaybettiğimiz olaylar, derecat kaybettiğimiz cihette derecat açısından şerdir. O zaman derecat kaybettiğimiz olaylar şerdir, derecat kazandığımız olaylar hayırdır neticesine ulaşıyoruz. İşte böyle bir dizaynda birisi bir başkasının malını çalmışsa, çalan kişi seviniyor ama şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Malı çalınan kişi üzülüyor ama üzüldüğü şey ona derecat kazandıran bir şey. Yani hayra üzülüyor, diğeri de şerre seviniyor. Bakara

suresinin 216. ayet-i kerimesindeki ruh, ayetin ruhu budur. Ve bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Hiçbir irade bir başkasının şer kazanmasına sebebiyet veremez. Birisine bir iyilik ettiğiniz zaman siz derecat kazanırsınız, o ise sizin yaptığınız iyilikten faydalanır. Birisine bir kötülük ettiğiniz zaman siz derecat kaybedersiniz ama kötülük ettiğiniz kişi derecat kazanır. Demek ki negatif bir şey işlediğimizde biz bir şeyler kaybediyoruz, derecat kaybediyoruz ama karşı taraf kazanıyor kul hakkı doğduğu için. Ama bir hayırda bulunursak karşı tarafa bir fayda sağlıyoruz ve biz derecat kazanıyoruz ama öbür taraf derecat kaybetmiyor. Öyleyse bir başkasına olan davranış biçimlerimiz ya hayırdır bizim için ya da şerdir. Başka birisi için de şer işlediğimiz zaman onun derecat kazanması, hayra ulaşması söz konusu ama hayır işlediğimiz zaman şerre ulaşması söz konusu değil. Yani derecat kaybetmesi mümkün değil. Biz ona ne yaparsak yapalım, o kişi derecat kaybedemez. İlahi irade içinde, adına sünnetullah dediğimiz Allah'ın ilahi kompütürü, külli irade içinde, bizlerin iradesi olan cüz'i irade içinde, hepsi için aynı şey söz konusudur. Hiçbir irade bir başkasına yaptığı tesirle onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. İşte böyle bir dizaynda imanın standartlarına ulaştığımız zaman derecat kaybetme kazanma standartlarını Kur'an'daki esasa göre oturtmak mecburiyetindeyiz. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin ise nefsimizden olduğuna iman etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bunlar bir tek hedefe yönelik bir yol çizmek için bize Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Biz bütün insanlar tağutun kulu iken Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet kelimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah-u Teala. Başlangıçta herkes tağutun kuludur. Sahabe içinde aynı şey söz konusuydu. Sahabe ne zaman tağutun kulu olmaktan kurtuldu ve Allah'ın kulu oldu? Gelin şimdi beraberce bu noktaya ışık tutalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Vellezî neştenevû tâgûte en yâbudühâ ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala tâguta kul iken tâguta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah-u Teala
Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve ünibi ilallahi. Ve enibu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onların tağuta kul olmadıktan kurtulmalarının sebebi budur diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki tağuta kul olan sahabeyi Allah'a ulaştılar, Allah'a ulaşmayı dilediler diye Allah Teala tağuta kul olmaktan kurtarmış. Allah'a kul olmaları vücuda gelmiş. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Öyleyse bu kulluğun birinci merhalesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Öyleyse burası konumuzun başlangıç noktası. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve %90'dan fazlası insanların Allah'a ulaşmayı dileyebilir vasfının sahibidir. Onların hepsi Allah Teala tarafından seçilirler. Ve onların iradelerinden beklenir Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Allah'ın ilahi iradesi bu konuda hükmetmez. Kulların serbest iradesine dayalıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Eğer dilemezse o zaman tağutun kulu olmakta ömrü boyunca devam eder. Öyleyse gördük ki burada Allah'a kul olmak söz konusu. Ve burada ilk kulluğun sahibiyiz. İlk kulluk, ilk adımı atıp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahibidir ve onlar Allah'ın kuludur. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel diyor Allah Teala ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki Rum 32, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluştururlar ve her biri ellerindekiyle ferahlanırlar. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmış olanların muhtevası veriliyor. Öyleyse Allah'ın kulları tek fırkada olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra ne oluyor? Allah Teala amir olanların iki vasfı olduğunu ve amir olanların takva sahibi olmaları hakkında halinde on,
onlara Allah'ın furkanlar vereceği, onların günahlarını örteceği Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ey amel olanlar diyor, eğer siz takva sahibi olursanız, o zaman Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Daha sonra ise günahlarınızı mağfiret eder, sevaba çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amel olanlardan, takva sahibi olmak noktasına ulaşmıştır. Bunun manası o kişi yeniden amel olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kullukta 7 tane amel olmak söz konusudur. 7 tane takva söz konusudur. Ama amel olmanın bir evvelki safhası da var. Kurtuluşa ulaştırmayan bir Allah inancı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah'a inancı o kişileri kurtaramıyor, Allah'a kul edemiyor, tağuta kul olarak kalıyorlar. Sadece takva sahipleri, amel olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluş açısından birinci amel olmaya ama amel sesi içinde ikinci defa amel olmaya ulaşmış olanlardır. Peki daha sonra ne olacak? Allah Teala ona 7 tane furkan verecek veya bu kişi tebliğe muhatap olduğu an tebliği kabul etmişse burada bir farklı olay cereyan eder. Zamanımızda tebliğ bütün araçlardan kullanılarak araçlardan faydalanılarak ifa olunmaktadır. Radyo, televizyonlar, uydudan yapılan yayınlar ve bunların hepsi insanların kulağına ulaşıyor. Ulaştığı zaman insanlar ilgisiz kalabilirler. O zaman Allah Teala onların hastalarıyla alakalı olan işlemler yapar veya öfkelenirler, karşı çıkarlar. O zaman onların uzuvlarıyla alakalı olan negatif faktörler, perdeler getirirler, engeller getirirler o kişiye. Ama birisini mutlaka ikinci de takip eder. Öyleyse bir kişi işittiği anda İrşad makamının karşısında olmayabilir. Herhangi bir noktada işitmiştir, muhatap olmuştur. Ama bunu kabul edebilmek için belki kişinin zamana ihtiyacı vardır. Ama muhatap olduğu anda kabul asıldır. Eğer kabul yoksa o zaman uzuvlarda mutlaka işlev gerçekleştirilir. Ve uzuvlar ve hastalar üzerindeki engeller tebliğe muhatap olan kişinin muhatap olduğu an kabul etmemesi halinde harekete geçer otomatik olarak. Kabul etmesi de yine bir zamana ihtiyaç gösterebilir. O zaman zarfında kişi tebliğe muhatap olmuşsa, muhatap olduğu an kabul etmemişse engeller mutlaka
oluşacaktır. Uzuvlarda da, hastalarda da. Ve kabul ettiği an Allah Teala bütün engelleri kaldırır. Öyle bir kişi düşünelim ki muhatap olmuş, muhatap olduğunda kabul etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir kişi için Allah Teala'nın sadece bir ilavesi söz konusudur. O kişinin uzuvları ve hastaları zaten engelli değildir. Sadece kalbindeki ekinnetin alınıp kalbinde ekinnet de oluşmamıştır kişinin. Sadece kalbine ihbat konulması söz konusudur. Tek bir işlemle 7 furkanın muhtevası o kişide tecelli eder ve bütün günahları kişinin gene örtülür. Allah'a kul olmuştur kişi, tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye ulaşacaktır, kalbini Allah'a çevirecektir, göğsünü şerh edecektir, yaracaktır, göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşacaktır. Ondan sonra kalbine fazl nurlar, rahmet nurları girmeye başlayacaktır. Bunlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Ve huşu sahibi olduğu zaman da irşat makamına müracaat etmek için kişinin hüviyeti tamamlanacaktır. Hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala şöyle söylüyor. وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor tabiatıyla. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri bu zorluktan hariçtirler. Ve diyor ki Allah Teala o huşu sahipleri için onlar huşu sahipleri hariç. Kimdir bu huşu sahipleri? Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarını Allah'a ölümden sonra tekrar ruhlarının Allah'a geri döndürüleceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu insanlar Allah'tan sordukları zaman Allah onlara mutlaka üzerlerine farz olan mürşitlerini gösterir. Mürşit bütün insanların üzerine farzdır. Ve kim Allah-u Teala'dan mürşidini sormuşsa, görmüşse, ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah onu bir mürşide ulaştırmışsa, o zaman burada bir sonuç doğuyor kişinin tabiiyeti. Arşı tutan melekler de oradadır.
devrin imamı da oradadır. Ve eğer kişi Allah'a 10 tane, 12 tane ihsanla gelmişse, o zaman bu kişi Allah'ın tabiiyet müessesesini gerçekleştirebilecek olan bir hüviyettedir. Ve mürşidin sözlerini tekrar eden bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ve kalbinin içine Allah imanı yazar. Bu kişi Allah'a kul olmuştur. İkinci defa kul olmuştur. Kalbine iman yazılmıştır. Allah onun günahlarını sevaba çevirmiştir. O güne kadar biri 10 verirken biri 100 vermeye başlamıştır. Sadece 12 tane ihsanla gelenlerin başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna yevmit telakının Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek ihtarda bulunur. Allah'a geri dönmesini vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşmasını ve oradan da Allah'a ulaşmasını emreder. Allah'a milaki olma günün geldi. Yani yolda geçireceğin 7 gök katını aşma olayının sonunda mutlaka Allah'a ulaşması gerektiği kendisine söylenir. Ruh vücudu terk eder. İşte Nebi 38'deki tabiiyet olayından sonra ki devrin imamı o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söyler ve sevap söylenmiş olur bu kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, bir sonraki ayet-i kerimesi Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Bu sırat-ı müstakimdir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur. İşte o gün Allah'a doğru yola çıkılıyor. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Burası ikinci kulluktur. Allah'a kul olmak, bu yaratılış sebebimizdir. Fatiha suresinde bunun hangi ölçüde gerçek olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'ya diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbi nedir? Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, Allah'a ulaşmayı dileme günü. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Öyleyse neymiş? Eğer bizim irademizle oluşacak olan bir olgu varsa bu mutlaka sadece Allah'a kul olmaktır. Öyleyse
Biz istesek de istemesek de daha evvel anlattığımız gibi başlangıçta hepimiz tağutun kulu olarak dünyaya geliriz. Ve tağutun kulu olmaktan ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtuluruz. Bu birinci defa Allah'a kul olmaktır. Allah bizi niçin yaratmış diye bakıyoruz. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şeyin için değil, bize kul olmaları için yarattık diyor. Allah'a kul olsunlar diye yarattık diyor. Hepimiz bir tek maksat için yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten gelir. Bunun için bu iki kelime birbirine hep karıştırılır. Abd, abid, abidun, ibadi kelimeleri hep birbirine karıştırırlar. Oysa ki nerede ibadet varsa orada kulluğun vazifesi söz konusudur. Nerede kul olmak varsa o zaman kulluğun vasfı söz konusudur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde de Allah bana ibadet etsinler diye değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyor ki bu Kur'an'ın mutluluk felsefesinin de tam rüknüdür. Neden öyle? Çünkü insanların mutluluğu Allah'a kul olma derecelerine dayalı olarak giderek artıyor. İşte sıfır mutluluktaki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutluluğa ilk adımını atıyor. Birinci kulluk, mürşidine tabi oluyor. İkinci kulluk.

İşte tabiyetin arkasından gelen kulluk, Allah'a kişinin kul olması. Ne diyor Allah Teala? Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elam ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adu'un mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Diyor ki Allah Teala ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Tağuta, şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanızı, bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte burası kişinin ruhunun sırat-ı müstakime adım attığı, yani vücudundan ayrılıp ilk sebille Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime adım attığı yerdir. Burada Allah Teala özellikle sırat-ı müstakim kelimesini kullanıyor. Yani sırat-ı müstakim burada başlar diyor. Burada tabiiyet vardır. Tabiiyet söz konusudur. Ne diyordu Allah Teala? Alallahu kasdü sebili. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Böylece ilk sebil tabi olunan mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu dergaha kadar giren ilk sebildir. Burası Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Dört sebilden oluşur. İki yatay, iki dikey sebil. Ve burada bir muhteva var. Bu sırat-ı müstakime ulaştığımız yer, mürşidimize tabi olduğumuz noktadır. Burası ikinci kulluktur. Sonra yolumuza devam ediyoruz ve zikir yapmaya başlıyoruz. Zikir yaptıkça nefsimizin kalbinde nurlar birikiyor. İlk %7 nur birikiminde Allah kalbimize iman yazmıştır. Bu iman yazısının etrafında fazıllar birikiyor. Rahmetse %2 oranında zaten girmişti kalbimize. Gelen fazlların ilk %7'sinde ruhumuz birinci gökatına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde göğün 7. katına ulaşıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçiyoruz. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 3. merhaledir. 3. kulluktur. İşte Allah Teala bu hususu ruhumuzun Allah'a ulaştığı kesimi açıklığa kavuşturmuş. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala ey mutmain olan nefs, üçüncü kademelik nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Mutmain olan nefs, dördüncü kademelik nefs, Allah'tan razı ol, beşinci kademeye ulaş diyor, beşinci gök katına. Allah'ın rızasını kazan, altıncı gök katına ulaş diyor. Ruha sesleniyor Allah Teala, irci ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ve
fizik vücudiyete hitap ediyor. Kullarımın arasına gir. İşte ruhu Allah'a ulaşan kişinin yeni kazandığı kulluk buradaki kulluktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve yeni bir kulluğun sahibi olmuştur kişi. Birinci yatay sebil, sonra tarik-i müstakim, yedi gök katını aşan dikey yol, sonra yedi tane yatay alem geçiş, ikinci yatay sebil ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran ikinci dikey sebil. İki yatay, iki dikey, dört sebilden ulaşıyor. Yedi tane gök katını aşıran sebilin adı ise tarik-i müstakim. Hepsi bitip de Allah'a ulaştığınız zaman yeni bir kulluk söz konusudur. Allah'a ulaşanların, erenlerin kulluğu. Bu erenlerin arasına gir manasına giriyor. Ve fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir ifadesi. Ve cennetime gir, burası üçüncü kat cennettir. Peki bütün sahabe bir evvelkinde ihtiva etsin konu. Mürşitlerine ulaşmışlar mı? Hepsi kainatın en büyük mürşitlerine ulaşmışlar. Allah Teala açık bir şekilde Fetih 10'da bunu söylüyor. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Sonra da bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi Allah'a vasıl olmuş. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahseni olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Sonra olay ne? Bu noktadan itibaren kişi zikrini arttıracaktır ve Ullelbab ilk aşamada fena fillah makamını aşacaktır. Sonra beka makamını aşacaktır. Sonra züht makamını aşacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi muhsinler kulluğuna ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kulluğu. Burası dördüncü defa Allah'a kul olma noktasına ulaşmaktır. Bütün sahabe ulaşmışlar mı? Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Habibim, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bu noktadaki kulluk, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin kulluğu. Onlar muhsinler olarak Allah'a kul olanlardır. Kimdir muhsin? Allah'a fizik vücudunu teslim edenler. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır? İşte buradaki kulluk dördüncü kulluktur. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu nokta. Sonra nefsin teslimi geliyor. Kişi daimi zikre ulaşıyor.
ve nefsini Allah'a teslim ediyor. Buradaki kulluk nefsin teslimine ait olan bir seviye gösteriyor. Kişi evvela 7 kat yerlerin melekutunu görüyor. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Sonra 7 kat göklerin melekutunu görüyor. Ve en son sıdkın müntahayı görüyor. Ve bu noktada nefsi de Allah'a teslim oluyor. Nefsin teslim olduğu noktadaki kulluk. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de onu söylüyor. Onlar diyor لِيُولِ الْاَلْبَابِ يَسْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا كُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenlerdir kimler? اُولِ الْاَلْبَابِ, kullar. Onlar için sadece daimi olarak Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve bundan sonraki merhalede irşada ulaşmak söz konusu. Burası 6. kulluk ve bütün sahabenin oraya da ulaştığını Allah Teala beyan ediyor. Hücurat 7'de Allah Teala diyor ki ey sahabe, alnınızda Allah'ın Resulü var. O size itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Burada yeni bir kulluk söz konusudur. İrşada ulaşanların kulluğu. Ve neticede iradenin teslimiyle oluşan son kulluk, bütün sahabenin irşat makamına ulaşmasıyla noktalanan bir olayla karşı karşıyayız. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Tabi'in onlara tabi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu gerçeği söylüyor. O sabıkun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacire ihsanla tabi olanlardan diyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü onlar Fevzül Azim'in sahibi olan Allah'ın kulları. İşte burası 7. ve son kulluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet daha inşallah burada tamamlanıyor. 7 safhada 7 tane kul olmak, 7 defa amini olmak, 7 defa Allah'a kul olmak ve en üstün kulluğa hakka tukati takvanın sahibi olarak ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz mümin olmak. Kimdir mümin diye soracak olurlarsa onlara şöyle cevap veriliyor. Lügat manası itibariyle Allah'a inanan kişi mümindir. İman kelimesi mümin kelimesi aynı kökten geliyor. İman inanç demek. Mümin de inancın sahibi. Yani inanan demek, Allah'a inanan. Öyleyse lügat manası itibariyle Allah'a inanan herkes mümindir. Ve bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilen bir hadis. Kimin kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman varsa o kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, insanların ağızlarında nesilden nesle geçip bugüne kadar ulaşan hurafeleri artık bir kenara bırakmalıyız. Kur'an'la amel etmeliyiz. Allah Teala diyor ki, bu Kur'an bir furkandır. Bir furkan olan Kur'an'ı sana indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Öyleyse mümin olmak dediğimiz zaman bir müminin cennete gitmesi söz konusu. Gerçekten cennete gider mi? Evet. Kur'an'daki mümin olmak kaydıyla evet. Ne yani mümin kelimesi iman eden demekse, inancın sahibi demekse, kim için Allah Teala mümin kelimesini kullanıyorsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyorsanız eğer yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Öyleyse müminler iki grupta mütalaa ediliyor. Hak müminler ve müminler. Amin kelimesi mümin olan demek. Ama iki grup mümin olan görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bir mümin var. Allah'a inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir de mümin var, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bunlardan birincisi Allah'ın cennetine girer ama ikincisi cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, onun için sizlere bir müjde olarak bunu söylüyoruz ki, eğer Allah'a inanıyorsanız derhal bu inancınızı destekleyin. Allah Teala'nın verdiği bir destekle destekleyin. O destek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O Allah'a ulaşmayı dilemek ki kişiyi müminken hak mümin haline getirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyken affedersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir Allah'a inanmış kişiyken Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a inanmış kişi haline getirir. Aradaki fark mı? Birisi cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi Allah'ın cennetine asla giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde insanlar
müminler ve hak müminler olarak iki gruba ayrılıyor. Mümin olmak aslında yedi kademelik bir olaydır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez ama Allah'a inanır, o da mümindir ama cennete girmesi mümkün değildir. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki, eğer hedefiniz Allah'ın cennetine girmekse, o zaman sevgili kardeşlerim, çok sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemini yerli yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olun. O zaman Allah-u Teala'nın üçüncü kat cennetini garanti edersiniz. Şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Cennete girmeyi istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Hiç kimsenin hayır ben cennete girmeyi istemiyorum diyeceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Öyleyse herkes cennete girmeyi ister ama insanlar kendilerine öğretilen yanlış öğreti sebebiyle Kur'an hakikatlerini kaybetmiştir. Oysa ki Kur'an hakikatleri bir müjdeler demetidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusudur. İki cins mümin var. Bir mümin var, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a inanıyor, o hadise göre cennete girmesi lazım. Ama Allah Teala diyor ki, hayır onların girecekleri yer cennet değildir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanmış olan bir kişi, lügat manası itibariyle mümindir. Ama kurtuluşu mümkün değildir. Öyle bir mümindir ki, Kur'an-ı Kerim onları küfür zümresinde saymış. Bunun için Kur'an'ın inceliklerine dikkat etmeniz, mutlaka dikkat etmeniz gerekli sevgili kardeşlerim. Öyleyse Kur'an bir saadet davetiyesidir, saadet garantisidir. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister.

Ve mutluluk Kur'an'ın temel hedefidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Kur'an-ı Kerim'ini buna göre dizayn etmiştir. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri halde Allah'a inandıkları için cennete gireceklerini zannederler. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki bir inancın, bir imanın sahibiyseniz Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olun. Allah'a inanın ama Allah-u Teala'nın temel emrini unutmayın. Bu emir Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz sadece o takdirde kurtuluşunuz var. O zaman sevgili kardeşlerim, bu bir müjde değil mi? İnsanlar düşünün, günah işlerler, günah işlerler. Öyle bir noktaya gelmişlerdir ki günahları onları sarmıştır, kuşatmıştır. Hiçbir zaman bu günahlarının affedilmeyeceği düşüncesiyle bu insanlar imanlı bir insanın yaşantısından uzaklaşmışlardır. Battı balık yan gider diye. Zaten ben cenneti kaçırmışım işlediğim bunca günah ile. Öyleyse bari elimi iyice eteğimi çekeyim. Allah-u Teala'nın güzelliklerinden diye düşünenler varsa onlara bu sözlerimiz. Hayır, öyle yapmayın. Tam aksine sizin için de müjde var. Dünyanın günahını işlediniz. Bir sürü günahınız var. Ama bir gün Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah bundan haberdar olur. Olursa ne yapar? Olursa size müjdeyi verir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Anahtar bir başkasında değil sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Onun için söylediklerimize bir müjde diyoruz. Bu bir müjde. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ve de bu dileğin üzerinden 5-6 aylık bir süre daha Allah-u Teala size ömür vermişse Allah'ın 3. kat cennetini Allah size garanti eder. Evet, sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dileğin sahibiyseniz müminlerden hak müminler safında olursunuz. Diğerleri gene müminlerdir, Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yerde ne yazık ki cennet değildir. İşte Kur'an

Amen'i olanların dostudur diyor. Buradaki amen olan kişi bütün amenolar gibi mümin. Allah'a inanan birisi ama bunun farklı bir özelliği var. Bu Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiş. Nereden biliyoruz? Allah ona dost olduğu için. Ve Allah Teala zaten söylüyor, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Bu onların kalplerini zulmetten nura çıkarmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir, o kişi nefs tezkiyesi yapar, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkken aydınlanır, %50'den daha fazla nur birikmesine sebebiyet verir Allah Teala onun kalbinde ve %51 nur birikimine ulaştığı zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyen o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi kılmıştır. Bu kişi 14. basamak, 3. basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti gerçekleştiği anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bundan sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'ın garantisi buraya kadar. 3. kat cennetin sahibi olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer istiyorsanız işte size Allah-u Teala'nın müjdesi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir defa daha tekrar edeyim. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır Allah-u Teala sizi. İnsanları düşünün, onca günah işlemişler ve de günahları sebebiyle Allah'ın yolundan ayrılmışlar. Allah-u Teala nasıl olsa bizi bu günahlarla affetmez düşüncesiyle. Oysa ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahlarını mutlaka örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amel olanlar, yani iman edenler, müminler. Ama dikkat edin, bu müminler Allah'a ulaşmayı dilememişler. Çünkü Allah Teala diyor ki takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Nereden biliyoruz bu kişinin mümin olmasına rağmen cennete, buradaki aminü kelimesiyle kastedilen kişinin mümin olmasına rağmen, Allah'a inanmasına rağmen cennete giremeyeceğini nereden anlıyoruz? Henüz takva sahibi olmamış kişi. Takva sahibi olmamış bir Allah'a inanan kişi. Öyleyse buradaki aminü kavramı takva sahibi olmayan birisi. Peki kimdir takva sahibi olan kişi? Takva sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi diye gideceği yer cehennem. İşte Allah Teala'nın ispatı. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elinde olanla ferahlanırlar. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, takva sahibi olmayan bu insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir sevgili kardeşlerim. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerin gizli şirki.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki,

Ben kesin şekilde inanıyorum ki benim ümmetim açık şirki yaşamaz. Gerçekten ümmet olmak standardına ulaşmış, Allah'a inanmış Müslüman bir insan asla puta tapmaz. O zaman açık şirk mümkün değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hem takva sahibi değil hem de şirkte. İşte bu gizli şirkin sahibi olan insanlar, onlar mümin değiller. Çünkü bu ayet, Rum 31 ve 32, iki ayet bize gösteriyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahibi olurlar ve takva sahibi oldukları anda şirkten kurtulurlar, cehenneme gitmekten kurtulurlar. Şimdi Enfal 29'daki amin olan kişiye bakalım. Ey amene olan, ey amene olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün size verdiği furkanlarla. Allah Teala'nın furkanlar vermesi ne demek? Kişiyi gerçek mümin yapan faktörler bunlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde rahim esması tecelli eder ve o kişinin eğer kendisi daha evvel Allah'a ulaşmayı dile talebine, tebliğine kayıtsız kalmışsa o kişinin uzuvlarını Allah Teala mühürlemiştir. O kişinin, affedersin, hastalarını mühürlemiştir. Görme hastasını, Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı perde çekmiştir. Semi isimli işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. İşte Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekmiştir. Onların hastalarını mühürlemiştir. Semih isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Ve onların kalplerine mühürlemiştir. Buradaki kalplerinden Allah-u Teala'nın muradı, kalplerinin idrak hastasını mühürlemiştir. Böyle bir durumda bu kişi görme, işitme ve idrak etme hastaları kilitlenmiş olan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Bir başka grup kavga ediyor. Kendisine tebliğ yapanla, o zaman Allah Teala onların hastaları üzerine değil, görme uzvu gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyuyor. Kulaklarına bakra koyuyor, kalplerine de ekinnet koyuyor kişinin. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nefretle arkalarını dönen, peygamberle çataçat kavga eden, dediklerini kabul etmeyen, nefretle arkalarını dönen insanlar, onları bu engelleri koyuyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim bir de hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler var. Onların hem uzuvlarına hem hastalarına engel koyuyor Allah Teala. İşte o insanlar mümin değiller. Sen ne kadar dilersen dile diyor, onlar mümin olmazlar diyor. Ama bu kişilerin amen olduğunu görüyoruz.
Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu kişiler amenu. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler, takva sahibi olmamışlar ama müminler. Öyleyse bir kişinin iki tarzda mümin olması söz konusu. Bir, o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi amenu ismiyle geçiyor, mümin ismiyle anılıyor. Ama o kişinin gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme ve idrak etme hastaları ya birincisi ya birinci grup ya ikinci grup kapalı. Zaten görme hastası kapalıysa, gözler görse bile, gözler baksa bile kişi görmüyor demektir. Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan mümin kavramının hem cennete giremeyecek olan bir görünüşü var. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cennete girmesi mümkün olmayan bir mümindir. Yani bir başka ifadeyle hak mümin değildir. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hak mümin olur. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. O bir tek fırka hangisiydi? Rum 31 ve 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırka, geri kalan bütün fırkalar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirkte olanlar. Bu şirkte olanların tağutun dostu olduklarını, şeytanın dostu olduklarını ve şeytanın kulu olduklarını görüyoruz. İşte şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olan o insanlar, onlar mümin değil. Sebe 20'ye göre müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olan Allah'ın kulu değil. Şeytana kul olan bu sebeple mümin olarak kabul edilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için şeytanın kulu. Şeytanın kulu olursa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Diyor ki sahabe, onlar şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Onlar diyor bize ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala ve şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar kendilerini kurtardılar diyor. Bize kul oldular diyor. Allah'a kul olanlarsa şeytana kul olmaktan kurtulanlar Sebe 20'ye göre tek grup olan müminleri gösteriyor. Rum 31-32'ye göre şirkte olmayan müminleri gösteriyor. Hep aynı netice. Hep aynı temel faktör. Allah'a ulaşmayı dileme müjdesi. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağının müjdesini veriyoruz sizlere. Müjde, müjdeler olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjdeler olsun. Onlar Allah'ın hak müminleridir. Onlar şirkten kurtulmuşlardır. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. Onlar şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır.
Onlar fısktan kurtulmuşlardır. Onlar dalaletten kurtulmuşlardır. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hülyadan, bir rüyadan bahsetmiyoruz. Bir müjdeden bahsediyor, Kur'an müjdesinden bahsediyoruz. Hidayet çağının altın anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin kapısını açan altın anahtar nedir diye sorun, cevap alın. O altın anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet çağının sahibi Mehdi Aleyhisselam'ın müjdesi. Hepinize müjdesi, dünyaya müjdesi. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini Allah'a bırakın. Mutlaka bir defa daha tekrar edeyim. 6 aylık bir ömrünüz varsa, ki ömür Allah'ın elindedir, kimse ona müdahale edemez. Mutlaka Allah'ın 3. kat cennetine ulaştırır Allah Teala sizi. Bir defa daha tekrar ediyorum. Hayır, siz ulaşmıyorsunuz. Allah Teala sizi ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hak mümin olmak, Allah'a inanan iki kişiden Allah'a ulaşmayı dileyene ait olan bir mazhariyettir, bir müjdedir. Gerçek müminler, hak müminler onlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi dinleyenler, izleyenler, 21. asrın müjdesi, hidayet çağının müjdesi, hidayetin Allah Teala tarafından sahibi kılınan Allah'ın dostu söylüyor, müjdeniyor. Kur'an-ı Kerim müjdesi. İşte o müjdeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim size. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın cennetine ehil olun, hak müminlerden olun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: كاتب.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Allah her zaman sizden yanadır.
0: Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete dâi izâ deâni. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edebilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım, Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu. Ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinneti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinneti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi. Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ekinneti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı, o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı, bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman, bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah-u Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinneti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması. Kişiyi huşuya ulaştırması.

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah-u Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah-u Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar, irşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp, tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşında davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standartında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek, onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah-u Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah-u Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiret için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan, duada bulunuyorsa, Allah-u Teala ona parayı vermişse, o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse, o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametinde kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim alıyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah-u Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah-u Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet, ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır.

İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecatla çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki, benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir cezayla, öyle bir cezayla cezalandırır ki, bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala, öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse, aynı ağırlıkta bir cezayı Allah-u Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı.
Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmasınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar. Yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve
otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı, o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki, kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
2: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk. Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve tasavvuf ve Kur'an kavramları konusundaki seri konuşmalar bir kitabı oluşturmak üzere devam ediyor. Bu konuşmamızda mürşit nasıl bulunur hüviyetinde? Mürşit kimdir mürşit? Tariflerden gidelim. Mürşit kimdir? Fusilet 33, 34, 35 ilk işaretleri veriyor. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önlemek yetkisi herkese verilmez. Kendilerine bu yetki verilenler hazün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. İrşad makamının sahipleri hazün azimin sahipleridir. Bir, fevzün azimin sahipleridir. İki, ve ecrün azimin sahipleridir. Öyleyse Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde

Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini naksa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük mükafat verilecektir. O ecrün azimin sahibi olacaktır diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın üzerine olan ahdten bahsediyor. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullâhe fe se yutihi ecren azima. Allah'ın üzerine verdiği ahdini Allah'ın üzerine verdiği ahdini, Allah'ın ahdini yani gerçekleştirirse, yani ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim ederse onlar ecrün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve bunların da müşrit olduğunu görüyoruz. Bu insanlar Allah'ın ahdini, Allah'ın üzerlerine yüklediği ahdini yerine getiriyorlar. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullâhe, Allah'ın üzerine ahdettiği, Allah'ın üzerine yüklediği ahdini gerçekleştirirse. Allah Teala buna ahdullahi diyor veya ahdallahi diyor. Bu ise iradenin de Allah'a teslimini mutlaka içerir. Kimdir mürşit? İradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilen kişi ise onlar ecrün azimin de sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardı diyor. Yani ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olunduğu, sahabenin irşat makamını Allah Teala tarafından getirildiği kesin. Çünkü bu konu Kur'an'da yer alıyor. Onların tabiyeti gerçekleştirdiklerini, irşat makamının sahibi oldukları kesinleşiyor. Allah onlardan razıydı diyor. Onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onların mükafatı fevzül azimdir diyor Allah Teala. Fevzin, mükafatın en büyüğü onlarındır. Fevzül azim, ecrün azim, fevzün azim, ecrün azim, hazzün azim. Üçü de irşat makamının işaretleri. Öyleyse kimdir mürşit? Fevzün azimin, ecrün azimin ve hazzün azimin sahipleridir. Burada Allah-u Teala'nın irşat makamı tarifleri var. Peki
Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor bu konuda. Diyor ki Allah Teala, biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani hakkul yakinin sahibi oldukları için. Gene aynı noktayı işaret ediyor Allah Teala. Hakkul yakin, iradesini Allah'a teslim edenlerin kazandıkları yakin derecesi. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde irşat makamının sahipleri olarak tanımlanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman kendisine tabi olunan kişi söz konusu. Bu kişinin bir özelliği var. Mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağlamış olması lazım. Allah onun iradesini alarak kendi iradesine bağlamışsa, o kişiye devamlı Allah Teala emirlerini gönderiyorsa ne yapması lazım geldiği konusunda, işte o kişi Allah'ın mürşididir. İradesi Allah'a bağlı olandır. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor, eğer bilmiyorsanız zikirine sorun, zikir ehline sorun diyor Allah Teala Enbiya 7'de. Bu zikir ehli dediği kişi aslında irşat makamının sahibidir. Kendisine sorulan sualin cevabını vermez. Allah'a sorar, Allah'tan aldığı cevabı verir. Yani kendisinin bilmediği şeyin muhtevasını kimseye söylemez. Allah'tan öğrenir, Allah'a sorar ve Allah'ın emrini tebliğ eder sadece. Demek ki irşat makamı 7. katrinidin sahibidir. Bu hüviyetteki insanlar adın cennetlerinin sahipleridir. Başka insanları irşat etmeye Allah-u Teala tarafından memur ve mezun kılınmışlardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar her şeyden evvel kendi mürşitlerine tabi olanlardır. Evvela kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Mutlaka tabi olmuşlardır. Mutlaka önce ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Ve Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın emrini Allah'tan alanlardır. Öyleyse bu insanlar gerçek anlamda mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Ne zaman bir insan ilmel yakinin sahibidir? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Ruhu Allah'a ulaştığı an ilmel yakinin sahibidir. Ne zaman aynel yakinin sahibidir? Fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibidir. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit hakkul yakinin de sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Peki özelliği ne? 7 özellik taşır. Hikmet sahibi olarak 7 özellik taşır. 1- daimi zikrin sahibidir. 2- bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. 3- Allah onun mutlaka kalp gözünü açmıştır. 4- mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Hikmet sahiplerinin muktesep hakkı
kalp gözlerinin ve kalp kulaklarının açık olmaları. Beşinci faktör, bu insanların ehli hayır olmaları. Altıncısı, ehli tezekkür olmaları. Yedincisi, ehli hüküm olmaları, ehli hikmet olmaları. Bunlara hikmet sahipleri diyor Allah Teala. Bütün mürşitler mutlaka hikmet sahibidir, ama onun mutlaka daha ötesine de geçmişlerdir. Ehli hikmet olduktan sonra bir insan irşada ulaşır, ancak ondan sonra iradesini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir, salah makamının beşinci kademesinde. Bütün insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedirler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehildir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağını aşabilen, Allah'a ulaşmayı dileyerek üçüncü basamağa ulaşabilen herkes kurtulmuştur. Felah ehlidir. Mutlaka Allah'ın cennetine o kişi girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın cennetine girecek olan kişi bu noktadan başlıyor. Ama bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Mutlaka ulaştırıyor Allah Teala. O kişiye mutlaka irşat makamının sevgisini veriyor. O kişiyi mutlaka mümin kılıyor irşat makamına tabi olduğu zaman. Ve o noktada kişinin kalbine imanı yazıyor Allah Teala. Ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar bu kişinin manevi tekamülü Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Öyleyse bu akşamki konumuz, bu dersimizin konusu, mürşit nasıl bulunur? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını temin eden, buna metaldar olan mürşit kimdir? Hangi vasıfların sahibidir? Ve ona nasıl ulaşacaksınız? Mürşit Allah'a ulaşmanıza vesile olan kişidir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan isteyeceksiniz.
her mürşidin Allah-u Teala tarafından bahsettiğimiz vasıfların sahibi olup da irşat makamına tayin edilen her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha kadar uzanan sebiller vardır. Dünyanın her tarafında bu sebiller vardır ve hepsi devrin imamının altın kapının bulunduğu, devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Bir insan hangi mürşide tabi olursa olsun, tabi olduğu mürşidin bulunduğu dergâhtan ruhu o anda vücudundan ayrılır. Ve ana dergâha, devrin imamının bulunduğu dergâha ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, bu birinci sebildir. Ve bu sebilin, yani o sebilin sahibi olan mürşidin tayininin Allah'a ait olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebilin, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah-u Teala. Herkesin devrin imamına ulaşıp da tabi olması söz konusu olmaz. Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Zaten buna zaman da yetmez. Onun için hangi insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. O bilmiyordur ama mutlaka vardır. İşte Allah Teala o kişiye o mürşidini gösterecektir. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Şimdi yolumuzun buraya kadar olan kesimine, irşat makamının Allah'tan istendiği noktaya beraberce gelelim. Birinci basamak, insanlar olayları yaşıyor ve genellikle yanlış değerlendiriyorlar. Diyor ki Allah Teala, olaylar vardır, sizin hoşunuza gider, siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizin hoşunuza gitmez, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Allah'a göre hayır ölçüsü size derecat kazandıran olaylar, şer ölçüsü size derecat kaybettiren olaylar. İşte böyle bir bilmezlik içerisinde, cehalet içerisinde insanlar birinci basamakta yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Olaylara davranışları her sene bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutularak Allah-u Teala tarafından tespit edilir. Bu insanlar her sene bir en az bir iki defa, birkaç defa, yani birden fazla mutlaka iki defa veya üç defa imtihanlara tabi tutulurlar. Ve bu imtihanlarda kazananlar, bu imtihanlarda sadece kazananlar Allah-u Teala tarafından seçilirler. İmtihanı kaybetmek kimlerin işi? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, gizleyenler, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılmasına çalışanlar, bunlar imtihanı kazanamazlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. İkinci basamak seçim basamağıdır Allah-u Teala'nın. Bu seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve kurtuluşa ulaşacaklar sadece bunlardır.
kurtuluşa ulaşacaklar Allah'ın seçtikleri değildir. O seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Allah kullarından dilediklerini seçer, kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'a ulaşmak üzerinize Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış. Mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla mükellefsiniz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız. Derhal Allah Rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder ve sizi 4. basamağa çıkarır. Bu tecelli ard arda Allah'ın yardımlarını oluşturur. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başladığı zaman size derecat kazandırır. Rahim esmasıyla tecellisi ise sizi irşat makamına ulaştırana kadar devamlı besleyecek olan bir ihsanlar demetidir. Yalnız Rahim esmasının tecellisidir ki kişinin gözlerindeki hicabı mestureye alır. Kişi 5. basamağa ulaşır. Kulaklarındaki vakraya alır. Kişi 6. basamağa ulaşır. Kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi 7. basamağa ulaşır. Bu noktada irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğu konusunda kesin bir kanaata ulaşmıştır kişi. İrşat makamı kimdir? Haktan inen sözleri söyleyendir. İrşat makamı kimdir? İrşada davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'a davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'ın sırat-ı müstakimine davet edendir. İşte Allah'a davet eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sırat-ı müstakime de davet ediyordu. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp gözümüzde görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur sırat-ı müstakim. Ve Allah'a davet söz konusu. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek bizde bu olayları gerçekleştirdikten sonra onunla kalmıyor, kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Sonra ne yapıyor? Zikir yapmamızı temin ediyor bize, zikri sevdiriyor. Zikir yapıyoruz ve Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri sızmaya başlıyor. Ve kalbimize gelen bu nurlar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaşınca huşu sahibi oluyoruz. İşte Allah Teala bu huşuyu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı
daha gelmedi mi? Diyor Allah Teala. Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Demek ki kişi zikir yapacak, bir. İkincisi Allah-u Teala'dan nur inecek. İki, ve huşu oluşturacak nefsin kalbinde. Birikim yapacak bu nur. Dikkat edin, nurlarla, şeylerle demiyor. Nurla diyor. Bir nurla. Öyleyse nurlar ikişer ikişer iner. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur 21'de Allah-u Teala rahmetle fazdan bahsediyor. Bakara 157'de de rahmetle salavattan bahsediyor. Önce sadece rahmetle fazl inecektir zikir yaptığımız zaman. Ve bu rahmetle fazl kalbimize, göğsümüzden açılan, göğsümüzü Allah'ın yararak açtığı yoldan kalbimize ulaşacaktır. Ama kalbimizin mühürlü olduğunu görecektir ikisi de. Ve fazl içeriye ne girebilecektir ne sızabilecektir. Ama rahmet nurları sızabilecektir. İşte bu sızıntı başlar ve kişi bu sızıntıyla %2 nura sahip olduğu zaman huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin özelliği nedir? Mürşidinin sormak yetkisini kazanmasıdır. Allah-u Teala ona mürşit sevgisini verir ve bu kişi mürşidini Allah'tan sorar. Neyle sorar? Nasıl sorar? Niçin sorar? Mürşidin bulunmasının temelleri bunlardır. Şimdi beraberce Fatiha suresine bakıyoruz. Konumuza ışık getirecek olan Fatiha suresine. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün, mürşide tabi olma gününün sahibi olan. Din gününden neden bu manayı çıkardık? Hemen arkasından geliyor. Maliki yevmiddin dedikten sonra durumumuzu söylüyoruz Allah-u Teala'ya. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Neyle? Din günüyle Allah'a kul olmaya başlıyoruz. Bundan evvel kendimizi Allah'ın kulu zannediyoruz. Oysa ki değiliz. Kul olmaya başlamamız ancak din günüyle. O din günü mürşidimize tabi olduğumuz gün, Allah'a kul olmaya başladığımız gün. Allah'a kul olmak, ruhu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, fizik vücudu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, nefsi Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Dört tane teslim, dört tane kulluk. Aslında yedi safhada oluşur olay ama teslim dört tanedir. Üç tanesi vücutlarımızdır, bir tanesi irade adı verilen gücümüzdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz.

Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'ınsa sözü var. Mutlaka kişiyi kendisine ulaştıracak. Üstelik bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım. Bunun için ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi lazım. Bu ise ancak 10. ihsanla Allah Teala bize mürşidimizi gösterdikten sonra mürşide ulaşmamızla mümkün. İşte Fatiha suresi bunun başlangıç suresidir. Onun için Fatiha'ya açış diyor Allah Teala. Manevi hayatımızın başladığı ayeti kerime Fatiha. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günüyle başlar kulluğumuz. Ve İyyake nesta'in, ve yalnız senden istiane isteriz. Nedir istiane? Hemen cevap geliyor. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, buna metaldar olacaksa, o kişiye nasıl ulaşacağımızı, onu göstermeni, o konuda bilgi vermeni, istihaneyi yalnız senden isteriz. Yalnız sana kul oluruz ve kul olacağımız senden, yalnız senden isteriz. İyyâke nâbidû, yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul ederiz. Ve İyyâke nestaîn, ve istihaneyi de yalnız senden isteriz. İşte burada neden öyle olduğunun hüviyetine, cevabına ulaşıyoruz ki sebilleri kast eden, tayin eden, tespit eden Allah'tır. Bu yetki sadece Allah'a aittir. Bu Allah'ın üzerine vazifedir.

İyyake nestaîn. Yalnız senden istiğane isteriz. Bizim mürşidimiz kim ise, sana ulaştırmaya vesile olacak kişi kim ise, onu yalnız senden isteriz. Maide 35'te Allah'ın söylediği, amin olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Ne diyor Allah Teala? Sadece Allah yetkilidir diyor. Allah'tan isteyeceğiz. Ve açıkça Fatiha suresi bunun sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İrşad makamının tayini ve tespiti Allah'a aittir ve istihane mürşidin kim olduğu sadece Allah'tan istenebilir. Mürşide ulaştıktan sonra ne olurmuş? İhtinas sıratel müstakim. Bizi mürşidimize ulaştırman için senden istihane isteriz. O istihaneyi bize ver, mürşidimize ulaşalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır, yani bize mürşidini göster. Biz ona ulaşalım, tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve böylece sadece senin gösterdiğin mürşit buna yetkili olduğu için, sadece ona ulaşırsak geçerli olduğu için ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştıralım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ne olur mürşidimize ulaşırsak? Mürşidimize ulaşırsak başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde insanlara bir nimet olsun diye Resullerin ruhlarını gönderiyor onların başlarının üzerine. Bakara 151'de de diyor ki Allah Teala, işte böyle bir nimet olarak size de içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefsinizi Allah'a ulaştırıp size hidayete erdirsin diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin de ötesini öğretsin diye. Mürşitlerin görevleri hikmete kadardır. Hikmetin öğretilmesi Resullerin görevidir. Hikmetin ötesi ise devrin imamının görevidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala diyor ki sıratellezine en'amte aleyhim. Allah-u Teala'ya böyle söylüyoruz. Sıratellezine, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verilmiş olanların, devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanların yoludur. Gadab duyduklarının yolu değildir. Gayrıl mağdubi aleyhim üzerlerine gadab duyduklarının, kafirlerin yolu değildir. Veleddalin, dalalette kalmış olanların da, tabi olmayanların da yolu değildir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak son ayetle veleddalin kelimesiyle kesinleştirilmiş. Tabiyet yoksa sırat-ı müstakimin üzerinde olmak yoktur. 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Tabi olmayanlar dalalettedir diyor. İşte Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur, şakide olmazlar. Kasas suresi 50. ayet-i kerime. Habibim, eğer onlar senin davetine icabet etmez ve sana tabi olmazsa bil ki

olanlar sana değil, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok hidayette olanlar kimdir? Tabi olsaydı hidayette olacaktı kişi. Üçüncü ayet, Kehf 17. Men yetillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecidelehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Veli mürşid bulunmazsa onlar hidayete eremezler. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 13, Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bıraktı. Kasas 50'ye göre kimdi bu hevalarına tabi olanlar, hevalarını kendilerine ilah edinenler? Tabi olmayanlar. Tabi olmadığı için kişi dalalette. Altıncı ayet-i kerime Cuma 2. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlerde ümmilerin arasında Resul bahsederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ve bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala müminlerin üzerine nimet olsun diye bir Resul bahsederiz diyor. Ve o kavimlerdeki Resullerden de bahsediyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Ve bu muhtevanın ötesi Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onları Allah'a aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu kavimlerde kileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple, tabiyetleri sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayet söz konusu değildir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani isyan ettikleri için Allah Teala onları dalalette bırakmıştır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmadıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 10 ayet-i kerime tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve konumuz mürşide tabi olmak. İşte bu noktadayız. Allah Teala kalbimize, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmış ve zikir yapmışız. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi oluşmuş, huşuya ulaşmışız. Allah Teala ya ne diyorduk Fatiha suresinde? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yalnız sana kul olabilmemiz için bunu gerçekleştir. Ve bunun için bize istihaneyi sana sorarız ki bize mürşidimizi
gösteresin. Böylece başımızın üzerine nimet gelsin. Öyleyse istihaneyi Allah'tan istememiz açık bir şekilde emrediliyor. Yalnız Allah'tan isteyebileceğimizi söylüyoruz. Allah Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyiniz diyor benden diyor. Emir, farz. Maide 35. Bakara suresi istihanenin sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteyebiliriz. Peki bu istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Mürşidimizi nasıl bulacağız? O Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki vestaînû bis sabrı ve salatı. İnneha lekebîretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu iki ayet-i kerimenin her cephesi ayrı bir ibrettir. Nasıl istihane isteyeceğiz Allah-u Teala'dan? Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Ne demişti? İstihane sadece Allah'tan istenir. Sonra evvela istihaneyi mutlaka isteyin diye farz kılıyor Allah-u Teala üzerimize. Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin Allah'tan. Vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Sonra diyoruz ki Allah-u Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Allah-u Teala bize sadece Allah'tan istihane istenilebileceğini söylüyor. Ve bu istihanenin nasıl istenmesi lazım geldiğini burada anlatıyor. Sabırla ve namazla isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Neden zor dediğinin işaretine hemen sonra geliyoruz. Bir defa bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah-u Teala'dan istihaneyi yani mürşidimizi istemek etkisini Allah-u Teala bize vermiş. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler boy abdestiyle kılınan bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi, ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan istihane istenir. Ya Rabbi bana mürşidimi göster denir Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah Teala niçin acaba ama bu zor bir iştir diyor? Çünkü bir sonraki ayete ulaştığınız zaman gördüğünüz vasıflara sahip olmayanlar Allah'tan istihane isteseler de mürşitlerini göremezler. Öyleyse kim bu görecek olanlar? Vestaînü bis sabrı ve salatı dedikten sonra Allah Teala illa inne haleke biretin bu zor bir iştir diyor. Ondan sonra diyor ki ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbehum. Onlar Allah'ın zatına mutlaka ruhlarını mulaki kılacaklarına kesin şekilde muhakkak nazarıyla bakarak inanırlar. Kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına ve
ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döneceğine, rücu edeceğine gene yakın hasrederek kesin şekilde inanırlar. Kimmiş hacet namazını kılınca istihane istediği zaman Allah-u Teala'dan bu istihanesine cevap verilecek olan kişi kimmiş? Yakin hasrederek ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan kişi. Öyleyse mürşit isteyen kişi bir, Allah'a inanıyor. Öyleyse mürşit isteyen kişi iki, Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Allah'a inanan kişi aynı zamanda ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Bugün din adamlarının büyük kısmı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına bunca ayet-i kerimeye rağmen hala inanmıyorlar. Öyleyse bu kişinin özelliği, istihane isteyen kişinin ikinci özelliği, ruhunu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına bu kişi inanıyor. Allah'a inancının, birinci inancın yanı başında ikinci inancı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasının 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. Kesin şekilde Allah'a ulaştırmaya kararlı ruhunu. Ve 4, bütün bunların ötesinde en önemli faktör, kendisi Allah'a ruhunun ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah'ın bu talebini mutlaka gerçekleştireceğine kesin şekilde inanıyor. Niçin inanıyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah'a kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi liyâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala garanti ediyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını, onların ruhları mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Ve Allah Teala ne diyor? Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emin. Ne diyordu söylediğimiz ayet-i kerimede? Ve onlar Allah'ın ve onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İnançları kesindir, muhakkak bir inanç, kesin bir inanç. İşte ancak böyle olan bir kişi hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi 13. basamaktadır. Bu aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ona tabi olur ve bunun arkasından o Allah'a ulaşacaktır.
Öyleyse bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olunca başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin mührü açılır. İçine iman yazılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu da aynı anda mürşidine ulaştığı anda vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslat mutlaka bu kişi için geçerlidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidini Allah'tan sormuştur. Ona ehil olmuştur. Sorabileceği tek makama sormuştur. Ve Allah'a ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının bulunması bu standartlarda geçerlidir ve sadece bu yolla bulunabilir. Hepimiz mürşidimizi bu yolla bulduk. Hacet namazıyla. Öyleyse eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa 100 defa hacet namazı kılsalar mürşitlerini göremezler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın kendilerine ulaştıracağından, hayattayken ulaştıracağından emin olanlar. Onlar mürşitlerini bulabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere ulaşmanın büyük huzuru içinde hissediyorum kendimi. Dünyanın neresinde olursanız olun, bilgisayarlardan bize hepiniz ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın bir kısmında ise Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya. Sizler de bize ulaşabiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin isteyip de bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Dünya mutluluğu. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin, sahabenin bile 10 tanesi onunla müjdelenmiş. Beni mi Allah Teala cennetine alacak diye hayıflandınız. Sanki hiç ulaşamayacakmış gibi düşüncelere sahip olduğunuz cennetten de bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, ben size desem ki, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete kavuşmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Tam aksine inanılmaz derecede kolay bir şey desem, hadi canım sen de dersiniz bana. Olur mu böyle yani? Gerçekten birçok insan der ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet garanti edilmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Ben hiç cennete gidebilir miyim? Yalan buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Siz yanlış şeylere inanıyorsunuz. Kur'an hakikatlerine dönmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün sahabenin cennete ulaştığını, hem de cennetin en üst makamı olan adın cennetlerine ulaştığını söylüyor. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Durun, evvela sahabe kurtuluşa ulaşmış mı? Yani cennet saadetinin sahibi olmuş mu? Ona cevap verelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Evvela sahabe kimdir sevgili kardeşlerim? Bizim sevgili din adamlarımızın büyük kısmına sorarsanız, yani kitabi bilgiye sahip olanlara, onlar size diyeceklerdir ki, sahabe mi? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır. Tarif çok yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin arasında Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, putperestler vardı, ateşe tapanlar vardı, şeytana tapanlar vardı. Daha ne söyleyelim? Onlar sahabe mi? Öyleyse bu tarif şeytanın bir insanı tuzağına düşürmek için kullandığı çok özel bir tariftir. Biliyorsunuz ki son derece zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Şeytan kafasının içinde 12 tane tilki dolaşan, hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmeyen bir zekaya sahiptir. Korkunç zeki bir mahluk. Ve bütün bu yalanları sadece uydurmakla kalmamış, insanlara kabul ettirmeyi de başarmış. Öyleyse onun iddiası her zaman Allah'ın söylediklerinin tam zıttıdır. Bu bakımdan iblis size çok sağlam bir kılavuz olabilir. size neyi ulaştırıyorsa aksini yapmanız kaydıyla. Aksi mutlaka doğrudur. Sevgili kardeşlerim, burada dikkatle muhtevayı yerli yerine koyalım. İblis ne diyor? Neyi kabul ettirmiş? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir. Söylediğimiz gibi görenlerin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu değil. Ama kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek ona tabi olanlardır. Öyleyse bakalım ayetlere ne diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala görenlerden değil, tabi olanlardan bahsediyor. Kim o ümmi, nebi, resule, hem ümmi olacak, okuma yazma bilmeyecek, hem peygamber olacak, hem de resul olacak. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var bu vasıfta. Kim ona tabi olmuşsa, İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha ermek biliyorsunuz cehennemden kurtulmak demek. Peki başka tarifler geliyor mu? Elbette geliyor. Allah-u Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Benim ve bana tabi olanların ifade aynen böyle. Demek ki sahabe Allah'a tabi olanlar. Bu kadar mı? Hayır. Eğer Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsanız orada da aynı olayı göreceksiniz. Allah-u Teala buyuruyor. Çok açık ve kesin bir şekilde diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana ben ve bana tabi olanlar affedersiniz benim değil ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Şimdi sahabe bunlar. Tabi olmuşlar da ne yapmışlar? Tabi olunca cennetin de en üst noktasını, adın cennetlerini kazanmışlar. Fevzül Azim'in, Hazzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fazlul Azim'in sahipleri. Nerede Allah-u Teala bu azim kelimesini kullanırsa bilin ki orası mutlaka en üst makamdır. Bir insanın ulaşabileceği en üst makam. Orada iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. O makamda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir ayet-i kerimeye bakalım. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk 3 sırayı işgal edenler sabikun. Sabikun kelimesi müsabaka kelimesinden geliyor. Yarış demek. Sabikun yarışanlar. Nerede yarışanlar? Buradaki sabikun, hayırlarda yarışanlar. Başka? Başka sabikun da mı var? Evet, şerlerde yarışanlar da. Müsabakadalar. Onlar da cehennemin hangi sırasına girecekleri konusunda yarış ederler. Allah-u Teala'nın söylediklerini asla yerine getirmezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemekte bir sakınca görmezler. Ve onları ne kadar derin işlerlerse o kadar aşağı kat cehennemlere gideceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler hayırlarda yarışmak için buradayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz. Allah'ın altın zinciriyle birbirimize bağlıyız. Birbirimizi bu dünyada en çok sevenleriz. Burada sevgi öğretilir. Burada sevgi yaşanır. Nefret aramızda yer yoktur. Nefret sahibi olanlar bizden değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatmak istiyoruz. Ve sahabe. O sâbikûn el-evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim'in sahipleri olduğuna göre gidecekleri yer mutlaka adın cennetleri. 10 kişisi falan değil. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsi. Dikkat edin. Hepsi dediğimiz zaman sahabe gibi görünen bir takım insanların da var olduğunu unutmayın. Onlara sahabe demiyoruz biz. Onlar münafıkun, münafıklar. Sahabenin arasına sızmış, sahabe gibi görünmeye çalışan, sahabe gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dış görünüşler itibariyle tabi olan ama mümin olamayanlar. Allah Teala Araplar derler ki diyor, biz de mümin olduk. Tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi olan mutlaka mümin olacak. Biz de mümin olduk. Onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin değilsiniz. Sadece İslam dairesine girdiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki dereceleriniz kaybolmasın. Amellerinizden Allah eksiltmesin. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Burada son derece açık bir olay var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip önünde tövbe etmişler. Sahabe nasıl tövbe ettiyse sahabe gibi tövbe etmişler. Dış görünüşler itibariyle sahabe gibi görünüyorlar. Ama bütün savaşlarda münafıklar kendilerini belli etmişlerdir. Sözlerimiz onlara ait değil. Sözlerimiz sahabeye ait. O sahabe ensardan ve macirindendir. Onların topuydu. Ve bir de ensara ve macirine ihsanla hizmet edenler, ihsanla affedersiniz hizmet edenler değil, tabi olanlar. Sahabeye tabi olmuş kim? Sonradan gelenler. Sahabeden sonraki nesil, tabi'in. Tabi'ine tabi olmuş kim? Tabi'inden sonraki nesil, tebe-i tabi'in. Ondan sonra da hep daha evvelki nesillere tabi olarak zamanımıza kadar gelmiş insanlar. Bizim neslimiz de, biz de kendi mürşitlerimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyoruz? Elinizin uzattığınız zaman hemen ulaşabileceği bir yerde mutluluk sizi bekliyor. İnanılmayacak kadar kolay bir sebebe dayalı olarak mutlak surette saadeti, cennet saadetini yakalayabilirsiniz. Bir tarafta bu söylediğimiz pesimistler var. Sahabenin 10 tanesine nasip olmuş sadece cennet, geri kalanın ne yapacağı belli değil. Allah beni mi cennetine alacak diyor. Gösterdik ki tamamen bir batıl itikat. Geçerli değil. Sahabenin 10 tanesine değil, topuna bu müessese nasip olmuş cennet. Hem de adın cennetleri. Hepsi birden. Tüm sahabenin gideceği yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, şimdi pesimistlere bakalım. Ne diyor bu insanlar? Yani karamsarlar. Bunlar diyorlar, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Allah beni katiyen cennetini almaz. Ben ne yapsam kendi paçayı kurtaramam. İyisi mi hiçbir şey yapmayayım, kendi hayatımı yaşayayım. Yani dinin dışında kalayım. Sabahlı insanlar kendilerini ne kadar büyük bir mutsuzluk içine attıklarının farkında bile değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda diğerlerine bakalım. Tam tersi bir görüşe sahip olanlar cennet mi? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor. İyi ama kardeşim sen ne namaz kılıyorsun, ne oruç tutuyorsun, ne Allah'a ulaşmayı diliyorsun. Olabilir diyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'a inanıyorsam müminim diyor. Müminsem diyor, Allah bütün müminlerini cennetine koyacaktır diyor. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesi. 40 numaralı sure, 40. 40'a 40. 40 numaralı sure, Mümin suresi. Onun 40. ayet-i kerimesi. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Cehenneme gidecek olan kafirlerdir diyor. Ben diyor müminim diyor. Sevgili kardeşlerim, hani fıkrayı biliyorsunuz. Adama diyorlar ki, yahu diyorlar sen deliymişsin. Ne münasebet diyor, ben diyor akıllıyım. Abim deli diyor. Peki diyorlar sana akıllı olduğunu kim söyledi? Abim söyledi diyor. Sevgili kardeşlerim, işte tıpkı bunun gibi bir şey. Züğürt tesellisi, diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Biz de onlara diyoruz ki hayır, siz mümin değilsiniz. Sadece mümin olduğunuzu zannediyorsunuz. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine ulaşamaz. Mümin olmak müessesesi sadece kuru bir inanç müessesesi değildir. Hiç kimse aminu olmadan mümin olmak şerefine eremez, cennete de giremez. İşte bir kısım din adamları baştan bizim için demişlerdi ki eski şeyi yeni adet. Amin olmak da ne demekmiş? Kur'an-ı Kerim amin olmanın ne demek olduğunu çok açık olarak söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek demek. Şurada kalbinde bir talep duymak demek. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. Bir takım kişiler telefonla, e-mail'le bize ulaşıyorlar. Diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Gerçekten cennete gidecek miyiz? Bizlere, onlara diyoruz ki, yani ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı diledik. Ya Rabbi dedik, biz sana ulaşmayı diliyoruz. Peki, çok güzel. Hay Allah razı olsun. İyi yapmışsınız. Ama bir sualimiz var. Namaz kılmak hoşunuza gitmeye başladı mı? Yok. Namazdan hala uzakız. Peki oruç tuttuğunuz zaman Allah Teala size yardımcı oluyor mu? Açlığı hissediyor musunuz? Hem de nasıl? Hele ben sigara tiryakisiyim. Ben müthiş hissediyorum açlığı diyor. Açlık, susuzluk hissediliyor. Derin boyutlarda namaz kılmaktan zevk alınmıyor.

şu dünyada yaşıyorsunuz. Bu dünyada mutlu olmalısınız. Mutlu olmak için yaratıldınız. Mutsuzluğunuzun arkasında Allah yok. Başka birisi yok. Şeytan yok. Sadece siz varsınız. Çevrenizdeki bütün olaylar dizisini dizayn edecek olan Allah'tır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey farklı bir hüviyet kazanacak. Size Allah Teala hem dünya mutluluğunun yarısını verecek. Yani dünyadaki her 24 saatinizin 12 saati mutlu olarak geçecek. Yarısında da mutsuz olacaksınız. Şu anda tamamen mutsuzsunuz. Kimler kendisini mutsuz hissediyorsa onlara sesleniyoruz. Ben mutluyum diye kendini aldatanlara da sesleniyoruz. Ben mutluyum diyen siz sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir bilir misiniz? Ben zaten mutluyum diyorsunuz, mutluluk devamlı bir vetiredir. Hangi şartların içinde olursanız olun mutlu musunuz? Bir yakınınız öldüğü zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Ya da size birisi ağır bir söz söylediği zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisizdir. Hadi gelin sizinle mutluluğun tarifini yapalım. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Birinci özellik, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın, savaşın, anlaşmazlıkların bittiği noktadır. Orada kavgalar bitmiştir. Sulh ve sükun hakimdir. Onun için kişi mutludur. İkincisi, mutluluk devamlı bir vetiredir. Yani kesintisizdir. Mutlu olan bir insan daimi zikrin neticesinde nefsindeki bütün afetler temizlenmiş olan bir insan hangi şartlar içinde olursa olsun o hep mutludur. Hiçbir şey onun mutluluğunu yok edemez. Kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Üçüncü faktör, bu mutluluk onun iç dünyasında da vardır. Nefsiyle ruhu arasındaki diyalektik kavga sona ermiştir. Dış dünyasında da vardır. Başka insanlarla olan kavgası da bitmiştir. Başka insanlar ona karşı kavgaya devam edebilirler. Ama o onlara karşı kavga sahibi değildir. Artık onlar onun muhatabı değildir. Onun muhatabı sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Mutlu olmayan insanları mutluluğa ulaştırmaya adamıştır kendisini. Demek ki iç aleminde bu kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Sulh ve sükun içerisinde nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluğun sahibi, başkaları ona düşman olduğu için devamlı sataşacaklardır. Ama o, onların sataşmalarına aldırmaz bile. Ve üçüncü açıdan bakıyoruz meseleye. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Neden? Bu saadet iki ayrı cepheden şekillenir. Bir, Allah'ın emirleri. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. İki, Allah'ın yasakları, yasaklardan da hiçbirisini işlemez. Ne oldu? Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi dış dünyasında dışarıdaki insanlarla kavgası bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde kesintisiz bir mutluluğun

sahibi. İşte o insan dünya mutluluğunu yaşayandır. Sorun bakalım şimdi kendinize sevgili kardeşlerim. Öyle misiniz? Ama öyle olabilirsiniz. Hı? Ne diyorsunuz? Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin, zikri Allah Allah Allah Allah Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun, orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, bize mi öyle geliyor diyeceğiz bir gün. Hı? Her şeyin öylesine güzel olduğu bir dünya yaratmış ki Allah Teala, sevgili kardeşlerim. Ona yaklaştıkça bu güzelliği daha üst boyutta yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman daha üst boyutta yaşayacaksınız. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst boyutta yaşayacaksınız. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamak, 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 22. basamaktaki zikriniz normal standartların henüz altındadır. 33 bin zikre ulaşan herkesin ruhu Allah'ın normal standartlarda 5-6 aylık bir zaman parçasında ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur.
Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman %81'i yok olmuştur. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulul Elbab olacaksınız, arkasından İhlas makamının sahibi olacaksınız. Büyük zevki daimi zikre ulaştıktan sonra yaşayacaksınız. Öyle bir güç verir ki Allah Teala bütün problemlerin üstesinden gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi en güzel standartlarda yaşamak istiyor musunuz? Bir başka ifadeyle soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstiyorsanız alternatif yok. İkinci bir yol yok. Sadece bir tane yol var. Bu yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ya Allah'a yönelmek için üzere yönelmek kelimesiyle ifade edilmiş. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine diyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Takva sahibi ol diyor. Ve sana furkanlar versin Allah ve bu furkanlar verilirken günahların da örtülsün diyor. Yani biz insanlara düşen şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri oldukları yerde bırakır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, Allah'a yönelmeyenleri, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ve kim Allah'a yönelirse, öylece takva sahibi olursa onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor. İfade son derece açık ve kesin. Onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'ye de beraberce bakalım. Aynı şeyi göreceğiz. Rad 27. Ve yekulüllezine keferu levla unzile ileyhi ayetun.
Ve kafirler derler ki, bana bir ayet indirilmeli değil miydi? Min Rabbi, Rabbinden. Kul, de ki, İnna Allahe yudilli men yeşâ'ı. Allah dilediğini dalalete bırakır. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ve kim Allah'a yönelirse, onu kendisine ulaştırır. Peki, dalalete bıraktığı, dilediği kimseler kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, enap olmayanlar, amenü olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala amenü olanların dostudur. Bakara 257'de diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Amenu kim olmuşsa o mutlaka zulmetten nura ulaşacaktır. Böyle bir şey içinse ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Vellezine keferu diyor Allah Teala aynı ayette. Onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tagute, tagutun onlar dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da hidayete erdikten sonra tekrar zulmete döndürürler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah sizi seviyor. Çok seviyor ve şeytanın eline bırakmak niyetinde değil. Peki şimdi biz size sormaz mıyız yani? Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Ve sadece bir tek dileğinizle sizi cehennemden kurtaracağına dair garanti veriyor. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, cehennemden mutlaka kurtulmanızı, birinci kat cennete mutlaka ulaşmanızı ifade eder. Ama Allah Teala sizi burada da bırakacak değil. Çünkü sözü var. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, sizi kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, tabiyeti gerçekleşir. Burası ikinci kat cenneti garanti eder. Her tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Aldığı 12 ihsana ilaveten 7 tane de nimet alacaktır ve ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala onun ruhunu ona hiç sormadan kendisine ulaştıracaktır. Neden sormadan diyoruz? Çünkü o kişinin iç dünyasını Allah tezyin edecektir. Yani güzelliklerle donatacaktır. Yani o kişi sadece kendine düşen bir tek şeyi yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bundan sonrası Allah'a aittir. Allah ona öyle bir sevgi verecektir ki bu kişi namazı sevecektir. Allah sevdirecektir. Bu kişi oruç tutmayı sevecektir. Tabiyetinde ilk perşembe oruç tuttuğunda açlık duymayacaktır. Bu kişi zekatı sevecektir. Verdikçe Allah'ın kendisine daha bol ne kadar çok para verdiğini görecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra bu kişi zikri sevecektir. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadet zikirdir. Her ne kadar biz insanlar onu namaz zannedersek de Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat."

Diyor ki Allah Teala onlara, sana vahyettiğim Kur'an'ı oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkere. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve lezikullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ibadetlerin en büyüğü. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyacak olan, nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. Nefsinin kalbi kapkaranlıktır. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı örtsün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirsin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir şey ispat ediyorsunuz. Allah'ı sevmiş olduğunuzun kesin ispatı bu. Allah'ı seviyorsunuz ki bir sevgiliye kavuşmak için Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Böyleyse otomatik sistemler çalışır. Siz Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah da sizi sever. Severse ne yapar? Furkanlar verir. Günahlarınızı örter. Arkasından da günahlarınızı sevaba çevirir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Konumuz Kur'an'a ters düşen hurafeler. İnsanların Kur'an'a ters düşen uydurmaları. Bu hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesi. Biliyorsunuz, birinci hurafeyi Kur'an'a uymayan bir iddiayı, hurafelerden birincisini birkaç gün evvel sizlere ulaştırmıştık. Orada işlenen konu konularımızın birincisiydi.

Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez hurafesi. Araf suresinin 175. ayet kelimesinde Allah peygamberlerden veya resullerden başkasına da ayet indirdiğini söylüyor. Şimdi bu konuşmamızın konusu olan hurafe, Kur'an'a ters düşen iddia, bütün Resuller Nebidir ifadesi. Akaidin birinci ayağı, bütün Nebiler Resuldür ifadesi. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür ifadesi. Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Ama bütün Resuller Nebidir ifadesi Kur'an'a birçok yönlerden ters düşmektedir. Evvela birinci cepheden girelim konuya. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Risaletle hiç ilgisi olmayan Resullerden bahsediyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. Ve Yusuf suresi 50. ayet-i kerime ve Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul ulak yani haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği alelade bir haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. İkincisi Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği normal elçi de gene Resul adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresi 35. ayet-i kerime ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler neyle dönecekler? Ölüm meleklerini de Allah-u Teala gene aynı standartlarda Resul adını kullanıyor. Diyor ki Allah-u Teala Enam suresi 61. ayet-i kerime ve o yani Allah kullarının üstünde kahhardır. Kuvvet ve güç sahibidir ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah-u Teala. Vefat ettirenler ölüm melekleridir. Azrail Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu grup ölüm meleklerinin muhtevasıdır. Ve ölüm melekleri için de Allah-u Teala Resullerimiz ifadesini kullanıyor. Yetmez, Allah-u Teala Kiramen Katibin meleklerinden de Resul olarak bahsediyor. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala yoksa onları bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Yoksa onlar bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Onların yaptıklarını, konuştuklarını yazıyorlar. Yani hologram filme çekiyorlar. Öyleyse bir defa Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimeleri her şeyden evvel Risaletle hiç ilgisi olmayan bir alanı da kaplıyor. Bu dört ayet açık ve kesin bir şekilde bunu ispat ediyor. Bir de Risaletle ilgili olanlar var ama Resul oldukları halde hiçbir zaman Nebi değiller. İkinci açıdan bakıyoruz. Her kavimde Allah-u Teala'nın Resul bahsettiğini görüyoruz.
Biliyorsunuz ki nebiler peygamberlerdir. Ve Hazreti Musa nebidir. Yani nebi resuldür. Hazreti İsa nebidir. Nebi resuldür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Ulul azm nebiler Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ulul azm nebiler, peygamberler. Öyleyse Allah Teala'nın her kavimde resul beyaz ettiği doğru mu? Her kavimde Allah Teala mutlaka resul beyaz ediyor. Ama her kavimde nebi beyaz etmiyor, hayata getirmiyor. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor ki: "Andolsun ki biz bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde bir resul beyaz ettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve tağuttan, insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın işaretine bütün kavimlerde mutlaka bir resulün var olması. Ama bütün kavimlerde nebi yok. Yahudi kavmine Allah Teala, İsrail kavmine nebi göndermiş Hazreti Musa'yı. Hazreti İsa da gene aynı kavimden. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi bütün ümmetlerin, bütün milletlerin içinde resul beyaz ederiz. Peygamberler Kur'an'da isimleri geçen kavimlerde vazifelendirilmişlerdir. Nebiler ama resuller her kavimde vazifelendirilmişlerdir. Ve yetmez, sadece her kavimde vazifeli olmamışlardır resuller. Üstelik her kavme ard arda gönderilmişlerdir. Ardı arkası kesilmeksizin gönderilmişlerdir. İşte Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: "Sümme erselna resulüne tetra kullema cae ümmeten resuluha kezzebuhu fe etvana badehum baden ve ecalnahum ehadis febuden li kavmin la yuminun." Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları bir bir arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bütün ümmetlere, bütün milletlere Allah Teala resul gönderdiğini söylüyor ve ard arda gönderdiğini söylüyor.
Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve ondan sonra da bir ardından Resuller gönderdik. Araları kesilmeksizin ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler açık kanıtlar verdik. Açık ispat vasıtaları. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Öyleyse İsrail kavmine de birbiri peşinden Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Oysa ki Hz. Musa'dan yüzlerce sene sonra Hz. İsa gelmiştir. Ama kavme Hz. Musa'dan sonra da birbir ardından, evvel de sonra da birbir ardından Resuller gönderildiği kesin. Peygamber olmayan Resuller. Hz. İsa, Hz. Musa, her ikisi de Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Ama peygamber olmayan Resuller, ikisinin arasındaki devrede de İsrail kavmine devamlı olarak gitmişler. Gittikleri kesin. İsra 15'te Allah-u Teala buyuruyor ki, "Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihi ve men dâlle fe innemâ yâdillû aleyhâ. Ve lâ tezûrû vâziretun vizre uhrâ. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَاسَ رَسُولًا. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, yani günahı yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor Allah-u Teala. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Öyleyse kıyamet günü insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini, geri kalan küçük bir azınlığın %10'dan daha az bir kesiminde cennete gideceğini Allah Teala buyuruyor. Bu cehenneme gidenlerin hepsi mutlaka bir Resul'le birlikte yaşadılar. İnsanlar hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kavimde Allah'ın bir Resulünün varlığını ifade ediyor İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Çünkü cehenneme giren bütün insanlar bir suale muhatap olacaklardır. Hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavimde yaşamış olurlarsa olsunlar, onların hepsine birden bu sual sorulacaktır. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri gelip de bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer kıyamet günü mutlaka cehennemdir demedi mi? Ne istinaden söylüyoruz bunu? Allah Teala'nın ayet-i kerimesi şöyle: biz bütün resulleri, amini olanları müjdelesin ve diğerlerini
uyarsın diye vazifeli kılarız. Göndeririz diyor. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin. Ama diğerlerinin hepsini uyarsın diye göndeririz diyor. Öyleyse diyor ki cehennem bekçileri size sizden yani sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Allah'ın ayetlerini okusun, anlasın, izah etsin ve sizi bugüne geleceğinizi söyleyerek uyarsın, ikaz etsin. Cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse burası kesin olarak anlatıyor ki kıyamet günü cehenneme gidenlerin hepsi bir muhteva taşıyor. Cehenneme gidenler açık ve kesin olarak mutlaka cehennem bekçileri tarafından bu sorguya çekiliyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de bunu söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Allah Teala Resullerini amin olanları müjdelesin, geri kalanları uyarsın diye gönderdiğine göre bütün Resuller etraflarındaki herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir ifadesini kullanarak devreye giriyorlar. Ve ikaz ediyorlar. Onları uyarıyorlar. Allah'ın ayetleriyle. Şu ayette Allah Teala şöyle söylüyor. Şu ayette şöyle söylüyor diye. Sevgili kardeşlerim şu anda da bütün dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşamaktalar ve aynı standartlarda herkesi uyarıyorlar. Öyleyse ne çıkıyor karşımıza? Hangi devirde kişiler yaşarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, cehenneme gittikleri zaman mutlaka bu sual sorulacak kendilerine, size Resul gelmedi mi ve sizi uyarmadı mı? Öyleyse dizayn açık ve kesin olarak görünüyor. Allah'ın Resulleri her kavme gitmişler. Her kavimde mutlaka vazifeli kılınmışlar. O kavmin içinden birisi, kavmin içinden birisi, o kavimde beyaz ediliyor, hayata getiriliyor. Onların dilini kullanan birisi. Ve insanların %90'dan fazlasının gideceği cehenneme bakıyoruz. Cehenneme gidenlerin hepsine bu sual soruluyor, hepsi de aynı cevabı veriyor. Evet, geldiler. Bize Resuller geldiler. Öyleyse bu gelen Resullerin dizaynına dikkatle bakın. Hep aynı sual. Allah'ın ayetleriyle Allah'ın ayetlerini söyleyerek bakın şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diye mutlaka uyarmışlar. Allah Teala her ümmetin bir resulü olduğunu söylüyor. Her ümmetin, her milletin bir resulü olduğunu söylüyor. Hangi ümmet, yani millet, hangi
devirde yaşarsa yaşasın, mutlaka aralarında Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Yunus Suresi 47. ayet-i kerime, li kulli ümmetin resul, bütün ümmetlerin, her ümmetin bir resulü vardır. Bütün ümmetlerin resulü vardır. Fe izâ câe resûlün kudiye beynehüm bil kıstı. Onlara resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Hüm lâ yüzlemûn, onlara zulmedilmez. Her ümmetin, her milletin, hangi millet olursa olsun bir resulü mutlaka vardır. Yetmez. Zamanın her devresinde vardır. Cehenneme giden herkese aynı sual sorulacağı için insanlar hangi şehirde, hangi köyde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyen bir Resul, onların kendi dilleriyle bunu ifade etmiştir. Öyleyse devam edelim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cin resullerden bahsediyor. Ama meleklerden ve cinlerden bir peygamber hiç olmamış, bir nebi hiç olmamış. Melek resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, cin resuller geçiyor. Ama melek nebi, cin nebi hiç geçmiyor. Peygamber müessesesi, peygamberlik müessesesi mevcut değil. Resullerde, cinlerde ve meleklerde. Enam Suresi 130. ayet-i kerime cinlere, cinlerden, insanlara da insanlardan Resuller geldiğini ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, ya maşerel cinni vel insi, elem ye'tikum rusulun minkum, yekussune aleyküm ayati ve yunzirunekum likaye yevmikum haza. Kalu şehitna ala enfüsina ve garrethumil hayatı dünya ve şehidu ala enfüsihim ennehum kânu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugüne ulaşacağınız konusunda, bugününüze ulaşan, ulaşacağınız konusunda sizi uyaran Resuller, Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi insan ve cin resullerden bahsediyor. Sizlerden resuller diyor. İnsanlardan insan resuller tamam. Ama cinlerden de var resuller. Hangi resul Allah'ın yoluna girmişse, o hangi cin Allah'ın yoluna girmişse, tabiyetini gerçekleştirmişse, onun başının üzerinde bir insan ruhu oluşuyor. Devrin imamının ruhu. Bir cinin ruhu mevcut olmadığı cihetle, cinin ruhu bir cinin başının üzerine hiçbir şekilde gelemez. Ama cinlerden resuller olduğu kesin. Aynı zamanda meleklerden de risaletle vazifeli olanların mevcudiyetini biliyoruz. Allah Teala Hac 75'te diyor ki, Allahu yastafi minel melaketi resulen ve minen nas innallâhe semîun basîr. Allah meleklerden de insanlardan da resuller istifa eder, seçer.
Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Meleklerden ve insanlardan Resuller tamam, ama meleklerden Nebiler hayır. Böyle bir müessese hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Melekleri Allah Teala risaletle görevli kılmış. Meleklerden de insanlardan da vazifeli resuller var. Melek resuller ve insan resuller risaletle vazifeliler. Ama ne meleklerden ne de biraz evvel geçtiği gibi Enam 130'da geçtiği gibi cin resullerden hiçbir zaman bir nebi oluşmamış. Her devirde, her kavimde, her kavmin içinde Allah-u Teala'nın Resulleri mutlaka vardır ve onlara kendi lisanlarıyla hitap etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Kendi işlerinden bir Resul, o kavimde beas edilen, o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi. Hiçbir resulümüz yoktur ki göndermedik ki hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Li yubeyne lehum onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Fe yudillullahu men yeşayı Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti men yaşa ve dilediğini hidayete erdirir. Hüvel azizül hakim. O azizdir, hakimdir. Öyleyse Resullere ulaşıp da tabi olanların hepsi hidayete erenler. Dalalette olanlarsa Allah'ın dalalette kalmayı, dalalette bırakmayı diledikleri sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer dilemiş olsalardı mutlaka Allah Teala onları da hidayete erdirecekti. O zaman onlar da o Resul'e tabi olacaklardı. Ve demek ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi her kavimde Resul bulunduğunu, hepsinin de kendi lisanlarıyla o kavme hitap etmek üzere gönderildiğini söylüyor. Öyleyse her kavimde bir Resul olmalı ki onların dilleriyle onlara hitap etsin. Nitekim geçmiş ayetlerin, söylediğimiz ayetlerin hepsi ayrı bir cepheden bunu ispat ediyor. Her kavimde, her devirde Allah'ın Resulleri yaşamışlar. 5. bir cepheden olaya bakıyoruz. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitapları indirmiştir. Nebi diyorsak, Hazreti Nuh şeriat kitabı vardı. Hazreti İbrahim şeriat kitabı vardı. Hazreti Musa Tevrat'ın sahibi. Hazreti İsa İncil'in sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Öyleyse hepsinin şeriat kitabı var. Ve son nebi olduğu için, son peygamber olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmasına rağmen kıyamete kadar bütün dünya kainatın son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de amel edecektir. Allah'ın bütün Resullerine kitap indirmesi söz konusu değildir. Peygamber olmayan Resullere
Nebi olmayan Resullere hiçbir zaman Allah Teala şeriat kitabı indirmez. Bir kısmına hiç kitap vermeyebilir. Sohbet kitabı da vermeyebilir. Bir kısmına verdiyse sohbet kitabıdır. Kitabın muhtevasını incelediğiniz zaman orada hiç kimseye Allah Teala'nın bir emir göndermediğini görürsünüz. Eğer Allah Teala Resulüne kitap vermişse bu kitapta hiç kimseye ait bir emir söz konusu değildir. Bu kitaba tabi olunacaktır. Bu kitap şeriat ihtiva eder diye hiçbir kitap Allah'ın nebi olmayan Resullerine indirilmemiştir. Kitap indirilen Allah'ın Resulleri, nebi olmayan Resuller, kavim Resulleri, onlara da Allah Teala kitap verebilir, yazdırabilir, indirebilir. Ama indirdiği kitapların hiçbirisi şer'i hüküm taşımaz. Emredici esaslar ihtiva etmez. Bu kitaplar ayetlerle teçhiz edilebilir Allah Teala tarafından. Allah Teala kitapları isterse ayet ayet yazdırır ve hurafelerden birisi de Allah Teala ayet indirmez peygamberlerden başkasına ayet indirmez ifadesidir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim sen o kişiden bahset ki diyor. Biz ona ayetlerimizi indirmiştik de sonra o şeytana tabi oldu, gavinlerden oldu diyor. Ayetlerini indiriyor, veriyor Allah Teala. Nebi olmayan Resullere de veriyor. Ayet ayette indiriyor ama indirdiği ayetlerde, indirdiği kitaplarda emredici hiçbir hüküm mevcut olmuyor. Ama nebilerine Allah Teala mutlaka şeriat kitabı indirir. Ali İmran 81. Allah Teala diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyine lema ateytukum min kitabin ve hikmetin sümme caikum resulün musaddikun lima meakum letuminun nebihi ve letensurunne kale eakrartum ve ahastum ala zalikum isri kale akrarna kale feşhedu ve ene meakum mine şahidin

yasak vermenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Nebiler, ikrar ettik dediler. Allah da buyurdu ki, öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerden olacağım. Şahitlerdenim. Öyleyse Allah Teala nebilerine diyor ki, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey Resuller, size kitap verdim ve hikmet verdim demiyor Allah Teala. Burada söz konusu olan şeriat kitabıdır ve sadece nebilere verilir. Nebi olmayan veli Resullere ve başka insanlara da Allah ayetler indirdiğini söylüyor. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda demek ki Allah Teala'nın nebilerine kitap indirmesi söz konusu. Şeriat kitabı indirmesi söz konusu. Nebilere yani peygamberlere. Gelelim nebi resullerle nebi olmayan resuller arasındaki farka. Bir kısım resuller tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Bir kısım resuller tasarruf rızasına ulaşmışlardır. Allah Teala tasavvuf rızasına ulaşmış olan ve ulaşmamış olan resullerinden bahsediyor. Cin 26 ve 27'de Allah Teala diyor ki, gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Ancak resullerden rızaya yani tasarruf rızasına ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o yani Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Kimin? Tasarruf rızasına eren Resulün. Önünden ve ardından muhafız gönderir. Öyleyse bir kişi Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmasın olur mu? Aslında o Allah'ın 6 tane rızasını almıştır. 7 tane rızasını almıştır. Yani amirüller rızasını, tabiyet rızasını, vuslat rızasını, fizik vücudun teslimi rızasını, nefsin teslimi rızasını, irşada ulaşma rızasını ve iradeyi teslim etme rızasını almıştır. Bütün Resuller bu standarttadırlar. Mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Yetmez, hepsi doğmadan evvel seçilmişlerdir bütün Resuller. Nebi Resul de olsalar, Nebi olmayan Veli Resul de olsalar mutlaka seçilmişlerdir. Ama eğer tasavvuf rızasının sahibi değilse o Resul huzur namazının imamlığını yapamaz. İşte burada Allah Teala rızaya ulaşmamış olan Resullerin var olduğunu kesin olarak söylüyor. Nebi Resuller rızaya ulaşmış tasarruf rızasının sahibi olan Resullerdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala Resullerden dilediğini tasarrufu altına alır. Aslında ne zaman yapar bunu? Eğer bir Nebi Resul yoksa o zaman Veli Resullerden, kavim Resullerinden birini Allah Teala seçer ve onu iradesini teslim almak suretiyle huzur namazının imamı yetkisi vererek huzur namazının imamlığına vekaleten tayin eder. Öyleyse ya Allah-u Teala'nın direkt

standartlarda nebi olarak tayin ettiği, nebiler nübüvvete layık gördüğü dünyadaki en üstün insanlar nebilerdir, peygamberlerdir. Allah'ın indindeki en üstün insanlar peygamberlerdir. Her nebi mutlaka zamanının huzur namazının imamıdır, asaleten. Ama nebilerin olmadığı fetret devirleri vardır. O devirlerde Allah'ın Resulleri, kayyum Resullerinden bir tanesine Allah-u Teala vekaleten huzur namazının imamlığı görevini verir. O zaman o tasarruf rızasının sahibidir. Cin 26 ve 27'de bahsedilen rızanın sahibi olan Resul, gene kavim Resulüdür. Nebi yoksa huzur namazının imamıdır. Eğer Nebi ise gene rızaya ulaşan bir Resuldür, Nebi Resuldür ve huzur namazının asaleten imamıdır. Yedinci açıdan meselemizi inceliyoruz. Allah-u Teala'nın peygamberlerden Allah-u Teala'nın dizaynı bütün nebiler Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. Altı cepheden ispat ettik ki bütün Resuller nebi değildir. Hiç kimse rızaya ulaşmamış bir Resul'ün nebi olduğunu iddia edemez. Öyleyse şimdi nebi resullere bakıyoruz. Nebi resuller beş görevle görevli kılınmışlar. Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn diyor Allah Teala. Tıpkı onun gibi, hani bir evvelki ayette bahsedilen başınızın üzerindeki nimet gibi, size de Allah Teala sizin aranızdan birisini nebi resul olarak, gönderdi diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev, nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, kitap öğretsin diye üçüncü görev, hikmet öğretsin diye dördüncü görev, hikmetin ötesini öğretsin diye daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse bunlar nebi resuller görevleri dört görev değil, beş görev. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim. Bütün nebiler peygamberdir ve mutlaka resuldür ama bütün resuller peygamber değildir. Nitekim Cuma 2'deki Resul dört görevin sahibi ve peygamber değil. Diyor ki Allah Teala Hüvellezî be'ase fî ümmiyine resûlen minhüm yetlü aleyhüm âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve inkânü min kavlü fî delâlin mübîn. O yüce Allah'tır ki ümmilerin içinde onların ayetlerini onlara Allah'ın ayetlerini okusun, onları tezkiye etsin ve onlara kitap öğretsin ve hikmet öğretsin diye Allah ümmiler için onların aralarından Resul beyaz edendir. Resul beyaz eden o Allah'tır. Öyleyse burada dört görev görüyoruz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek bir, nefsleri tezkiye etmek iki, sonra üç, kitap öğretmek
4. Hikmet öğretmek. Ama hikmetin öğretmesini öğretmek yok. Bu nebi olmayan bir resul. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine kulak verelim. Neden bahsediyor Allah Teala? Açık ve kesin olarak nebilerin hepsinin mutlaka resul olduğunu ifade ediyor. O konumuzun dışında hurafe falan değil, Kur'an'ın temel gerçeği. Ama kim derse ki bütün resuller de nebidir? Hayır. Bütün resuller nebi değildir. 7 ayrı cepheden konuyu inceledik. Yetmez. Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında yaşarlar. Nebilerin arasında fetret devirleri var mıdır? Evet, Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi, peygamber Hazreti İsa'dır. Her ikisinde nebi olduğunu söylüyor Allah Teala ayetlerde. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hazreti İsa da nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebidir ve son nebidir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Ondan sonra artık nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Ama bütün kavimlere resuller gelmekte devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse resullere dikkatle bakın, nebilere dikkatle bakın. Bir nebiye karşılık yaklaşık 1000 tane resul düşüyor. Kavimlerin sayısını 100 kabul edelim. 100'den fazla kavim vardır ama 100 kabul edelim biz. İnsanların da ortalama yaşları 50'dir, 60'tır, 70'tir ama 80, 90, 100 değildir. Onu da 100 kabul edelim. Resullerin her birinin 100 sene yaşadıklarını kabul edelim ki ortaya çıkan rakam aslında realiteden küçük bir rakam olsun. Bu rakam 1000'dir. Hazreti İsa'dan bu tarafa 2000 yıl geçmiştir. 2000 yılda birisi Hazreti İsa, birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere iki tane peygamber, iki tane nebi oluşmuştur. Ve 100 kavmin her birinde bir resul, ortalama ömürde 100 sene ise tam 20 nesil. 2000 yıl tam 20 nesil ifade eder. Her kavimde, bütün devirlerde Allah'ın bir resulü yaşadığına göre 100 kavmin her birinde 20 tane resul yaşamış oluyor. 20 tane yüzde tam 2000 eder. Öyleyse 2000 yıl içerisinde bütün kavimlerdeki kavim resullerinin sayısı 2000, nebilerin sayısı ise, peygamberlerin sayısı ise sadece 2. Öyleyse her 1000 tane kavim resulüne bir tane nebi karşılık geliyor. Öyleyse Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yoktu. Huzur namazının imamları nebilerden oluşmadı. Kavim resullerinden herhangi birine Allah-u Teala uygun gördüğüne vazife verdi. Huzur namazının imamlığını onlar yaptılar. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sıra gelsin. Nebi olarak Allah-u Teala ona göre versin. Huzur namazının imamı 600 sene vekaletle idare edilen kim bilir kaç tane vekil tarafından 600 sene
100 sene yaşamış olsalardı en az 6 tane olacaktı bunlar. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2000 yılına kadar, sıfırdan 2000 yılına kadar 2000 yıl geçer. 100'er sene yaşamış olsa Resuller huzur namazının tam 20 tane imamı gelmiş geçmiştir. Bunlardan gerçek imam olanlar, asli imam olanlar, asaleten huzur namazının imamlığını yapanlar bir Hazreti İsa'dır, iki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun dışındakilerin hepsi vekildirler. Hepsi sadece Resuldürler, Nebi değillerdir. Hiçbir zamanda Nebi olmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar diyorlarsa ki bütün Nebiler Resuldür, bu gerçek anlamda tam Kur'an-ı Kerim'i ifade eden bir muhteva taşır. Kur'an-ı Kerim aynen onu söylüyor. Bütün Nebiler mutlaka Resuldür diyor. Allah'ın risalet görevi verdiği insanlardır. Ama bizim din adamlarımız nasıl bütün Nebiler Resulse bütün Resuller de Nebidir diyor. Hatta Nebilere aslında Nebiler Resul de değillerdir. Nebiler Resul'ün de altında bir rüyalarla falan hareket eden bir takım insanlardır diyecek kadar Kur'an'dan habersiz din adamları cemaatlerin başında yer alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bilgisi asıldır, temeldir. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmemiş olsaydı gerçekten korkunç bir cehalet içinde yüzmüş olacaktık. Allah Teala ayrı ayrı cephelerden, kaç cepheden birden ispat ediyor ki bütün Resuller Nebi değildir. Saydığımız cepheleri birer birer düşünelim. Hiç kimse söylediğimiz şeyin aksini iddia edemez. Öyleyse cehenneme giden herkese, mutlaka cehennem bekçileri, size Resul gelmedi mi ve size ayetlerini okuyup da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye buraya geleceğinizi söylemedi mi sualinin cevabı cehenneme giren herkes için evet olmuştur, olacaktır. Kur'an'a göre olmuştur. Çünkü Allah'a göre geçmiş zaman, gelecek zaman yoktur. Bize göre olacaktır. Bizler mahlukuz. Ve de neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? 8 ayrı cepheden sizlere ispat ettik ki bütün Resuller asla Nebi değillerdir. Resullerin sayısı Nebilerin 1000 katı kadardır. Asgari bir nebiye en az 1000 resul tekabül eder, kavim resulü tekabül eder. Geçen zaman parçalarına göre hesaplama en az bu kadar resulü ifade eder. 2000 tane resule karşı 2 tane nebi. Unutmayın, herkes, İnsanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu insanlar dünyanın her tarafında yaşayanlardan birileridir. Zamanın her parçasında yaşayanlardan birileridir. Ama hepsi de evet cevabını veriyor. Evet diyor, bize Allah'ın Resulü geldi ve senin söylediğin şeyi bize söyledi.
Öyleyse hiçbir kavmi, hiç kimseyi Allah-u Teala bir Resul göndermedikçe cezalandırmıyor. Öyleyse binlerce Resul'e karşı, 2000 Resul'e karşı, 2000 kavim Resul'e karşı iki tane Nebi Resul, iki tane Nebi, iki tane peygamber söz konusu. Son 2000 yıl için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an asıldır, hurafelere inanmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela, her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil, Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan aklı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinden tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu bütün negatif faktörlerden kurtaran bir
sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki, her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin, ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca, o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki, onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı, olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı
dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, beçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde, her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ard arası kesilmeksizin bütün kavimlere resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İnsanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünîm. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı, yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları
dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşad makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hazreti Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dört asır evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala?
Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız, biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah-u Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için İçinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o oradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhtaysa, ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytanın adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder. İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emreden ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden
oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala mükellefe fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda etkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzu da kumanda eder. Ama fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse
İç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah-u Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emri

dünyasında devamlı kavga var. Ruh, nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle direnir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gerektiğini yaptırır ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır. Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada da mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu

Bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. Beş vaktini farz kılmış, iki vaktini de sünnet kılmış, yedi vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse beş vakit farz, iki vakitte sünneti yerine getiren kişi günde yedi vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün Perşembe günü sünnet-i seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim.
4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki, Habibim gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az 3'te 1'ini, en çok 3'te 2'sini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın, özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletlerse ruhun hasretlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazıllardan oluşunca, %98 fazıl, %2 rahmetten oluşunca, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri zikir, daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki
kavga bittiği için kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah-u Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات. اللهم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerleyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın da bizlerle birlikte olduğu bir beraberlik. Her şey çok mu güzel? Bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde konumuz olan Allah'a kul olmanın anahtarını veriyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte konumuz Allah'a kul olmak. Bunun için yaratılmışız. Kulluğun 7 safhasını beraberce göreceğiz. Bu teslimin 7 safhasıdır. Bu hidayetin 7 safhasıdır. Bu rızanın 7 safhasıdır. Bu ebrar olmanın 7 safhasıdır. Ve bu felahın 7 safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala demek ki bizi niçin yaratmış? Sadece bir tek maksat için, Allah'a kul olalım diye. Kul olursak ne olur? Kul olursak hem dünya saadetinin sahibi oluruz, hem de ahiret saadetinin sahibi oluruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada hedefinizi tayin edin. Allah hedefi tayin etmiş. Bu kul, bir hakkın kul olmak hedefine yönelik olarak yaratıldı. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hani fıtratı sizi zifiri karanlıklardan alır, bir hakkın kul olmaya ulaştırır. Allah-u Teala'ya olan kulluk 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 10 tane ihsanla Allah'ın mürşide, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek. 3. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 4.
Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. İradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın kuluna ulaşmak. 7. Öyleyse 7 safhadan bahsediyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhayı yaşadılar. Bugün de bizler yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dergahın mensupları Allah'a 7 kulluk için vardırlar. Tıpkı sahabe gibi bir hedefe yönelikler. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz 7 safhada. Yani Allah'a kul edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam 28 basamaklık bir yelpaze üzerine, bir spektrum üzerine Allah-u Teala tarafından oturtulmuş. 4 tane 7 basamak. Allah'a bütün kullukları içeren bu 7 basamağa 4 tane 7 basamak olarak anlatan El Vel Asr suresidir. Allah Teala buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, mümin olanlar da hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasav bil sabr, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim ederek sabrın sahibi olanlar da hariç. Öyleyse Allah Teala insanlar muhakkak ki hüsrandadır demekle neyi anlatıyor? İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların çok çok büyük bir kısmı hüsrandadırlar. Sadece aşağıdaki 4 grup bundan hariçtir diyor. Peki hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Sevgili kardeşlerim, insanlar hüsranda olurlarsa gidecekleri yer cehennem olur. İşte Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O gün kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevapları hafif gelirse, yani kimin sevapları günahlarından az olursa, hafif gelirse, günahlar ağır olursa, günahlar fazla olursa, o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaktır diyor Allah Teala ve buyuruyor ki onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Vel Asr suresinde de Allah Teala hüsranda olan insanlardan bahsediyor. Hüsranda olan insanlar.
insanlar, hüsrandadırlar insanların. O kadar çoğu hüsranda ki sadece istisnalar, dört grup istisna, onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Geri kalanların hepsi hüsranda diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması söz konusu değil. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber hadi gelin bir yolculuğa çıkalım. 14 asır önceye gidelim. Acaba sahabe bu Allah'a kul olmanın 7 safhasının hepsini yaşayarak Allah'a gerçek anlamda kul olmuşlar mıydı? ...28 basamaklı dizaynın birinci basamağında olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamağında etrafında cereyan eden olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir ve burada insanlar ikiye ayrılır. Kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri, Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleri, şer gördükleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kalbinde zevk olduğu için, kalbinde fesat olduğu için, kalbinde maraz olduğu için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için, özellikle hidayeti yalanladığı ve ketmettiği için, gizlediği için, sakladığı için, başka insanları da Allah'ın yolundan ayırarak fesat vücuda getirdiği için insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Onlar Allah'ın seçmedikleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dinemese bile böyle olmayan insanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilenlerden büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşır. İlk 7 basamağın üçüncü basamağı ile 7. basamağı aşağı yukarı birbirine eşittir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini mutlaka işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte Allah Teala bu Rahim esmasıyla tecellisi başladığı zaman kişi 4. basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli o kişinin gözlerindeki, baş gözlerindeki hicab-ı mestura adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamını başka insanlardan ayırmayı önleyen bir özellik taşır. O kişinin kulaklarında vakra vardır. Bütün insanların gözlerinde bu hicab-ı mestura vardır. Hicab perde demek, mestura de gizli, örtülü demek. Örten, bakmaya müsaade eden ama görmeyi engelleyen bir perde. Kulaklarında vakra var kişinin. İrşat makamının sözlerini duyuyor kulak ama akıl anlamıyor. Şuurlandığı ortam buna müsait değil. Sonra o kişinin kalbinde ekinnet var. Allah Teala ekinneti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kişi
akıl ettiği zaman, manaya vardığı zaman onu kalbine indiriyor. Ama kalbinde ekinet varsa idrak etmesi, kendine mal etmesi mümkün değil. Allah Teala ekinneti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah Teala'nın ekinetin yerine koyduğu bu ihbat sebebiyle bir muhteva var ortada. Kişi işitiyor, irşat makamının söylediklerinin manasına varıyor, kalbine indiriyor, idrak ediyor ve anlıyor ki o irşat makamıdır. O zaman onu irşat makamı olarak görüyor. İşte burası yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında sadece 3-4 dakikalık bir farklılık vardır. Üçüncü basamağa ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tecelli eder. Bu tecelli derhal o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalbindeki engelleri ortadan kaldırır, yok eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki engellerin, kulağındaki engellerin, gözündeki engellerin, bütün engellerin ortadan kalktığını görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin engellerinin ortadan kalkması söz konusu. Birkaç dakika içinde. Üçüncü basamağa ulaşan kişi bu sebeple birkaç dakika içinde yedinci basamağa mutlaka ulaşır. Kendinden ulaşmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. İşte bu standartlar içinde ne olur? Bu standartlar içinde kişiye Allah Teala birkaç dakika içinde onu baştan aşağı değiştiren bir muhteva kazandırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın tecellisi derhal vücut buluyor. Bu tecelli o kişiyi derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Devamı var mı? Evet, var. Bu yedinci basamağa ulaşmak niçin önemli? Çünkü birkaç dakika içinde oluyor. Arkadan Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Daha sonra da kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu olacak. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman bir sonuç oluşuyor. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir yol ve buna paralel olarak da Allah'tan gelen rahmetle fazlın kişinin göğsünden kalbine ulaşması, ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmet o mührün kenarından sızıp içeriye sızarak girebiliyor. Fazl hiç sızamıyor ve giremiyor. Rahmet partikülleri kalbe girip de girmeye başlayınca
11. basamaktasınız. Kalbe %2 oranında girdiği zaman, sızdığı zaman Allah'ın nurları, kişi huşu sahibi olur. Ve bundan sonra Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder. Kişi 14. basamağa ulaşmıştır. Ve mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiştir, el öpmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah vücuda getirir. Mürşidine ulaşan kişi mürşidine tabi olur. Öyleyse 14. basamak ve iki safhadan bahsettik. Birinci safha 7. basamağa kadar ulaşan, 3. basamağa ulaşan kişi 7. basamağa ulaşmış ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dinledikten sonra da onda Allah-u Teala 4 tane ameliye gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da devam etmiştir. 10 tane insanlığını mürşidine ulaştırmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel acaba Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet, hepsi diledi. İşte bakın Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri gerçekleştirirler, ifa ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmakmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim vellezine sabir ibtigae ve çerabbihim. Ve onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından, bu sebeple bir insan cehenneme girer, ebediyen kalır, korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar, diyor Allah Teala. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Özellikleri sabırla Allah'a ulaşmayı dilemeleriymiş. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse görüyoruz ki onlar ulaşıyor. Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir diyor ayet-i kerime. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaştı mı, ruhunu Allah'alaştırıp da Allah'a kul oldu mu? Hepsi. Sahabe adı verilenlerin hepsi ruhlarını Allah'alaştırdılar, hidayete erdiler, yani Allah'ın kulu oldular. Zümer suresi 17. ayet-i kerime vellezî neştenebut tagute an yâbiduha
وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. 18. ayette de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hidayet biliyorsunuz. Ruhun Allah'a ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak, ahsen olmak suretiyle teslim olması ikinci hidayet. Daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslim olması üçüncü hidayet. Nitekim sadece birinci hidayete değil, üçüncü hidayete de ulaştıklarını söylüyor aynı ayet-i kerime. Onların hepsi ulul albab oldular diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Öyleyse şuraya ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vardığımız yerde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hidayet ermişler. Ama Allah'ın kulu oldukları da, hidayet erdikleri de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci safhada kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a kul olmanın birinci safhasını yaşar. Burada fiziki planda bir kul olmak, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması henüz söz konusu değil. Peki burada ne var? Burada düşünce standartlarında, kuvve hüviyetinde henüz düşünülmekte olan bir hidayet var. Bu düşünülmekte olan bir kulluğu da ihata eder. Hidayet ve Allah'a kul olmak aynı paralelde devam eden bir tek vetiredir. Hidayetin de başlangıcı, kulluğun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a kul olmayı dileyenler bu hedeflere ulaşabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası imajiner kulluk. Düşünce platformunda hayalleyerek Allah'a ruhunu ulaşmayı tasarlama noktası.
Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği nokta kişinin dilek açısından kulluk. Kul olmayı dileme noktası. Bu kulluğun başlangıcı. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler. Rad 20, 21 ve 22 bunu söylüyordu. Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve düşünce safhasındaki, dilek safhasındaki bir kul olmanın sahibi olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada o ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Biat el öpmek suretiyle tecelli ediyor. Ve Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği için eline de tam el hüviyetinde tecelli ediyor. Ve bütün sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse Allah'a kul olmanın ikinci safhası olan fiziki kulluğun başlangıç safhası burasıdır. Tabiiyet noktası. Çünkü tabiiyet tahakkuk edince ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücutta nefs tezkiyesinin oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse sadece fizik vücudumuzun kulluğu yetmez, nefsimizin de kulluğu gerekir, irademizin de kulluğu gerekir. Daha o noktaya kadar beraberce gideceğiz sahabenin hayatı açısından. Demek ki bütün sahabe 21. basamağa ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci kulluk, yani fiziki teslimin, Allah'a kul olmanın başladığı nokta 14. basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe varmışlar. Bu hedefe dikkatle bakın. Hepsi birinci cennetin, birinci kat cennetin sahibi olmuş Allah'a ulaşma dileğiyle. Dilek safhasındaki kullukla. Buradakilere aminular kulluğu diyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Aminular kulluğunun sahibi olmuştur. Yedinci basamakta, daha üçüncü basamakta yedinci basamağa varmıştır. Ve bu hedefe ulaşmıştır kişi. Aminu olmuştur. 14. basamağa 10 tane ihsanla ulaştırmıştır Allah-u Teala onu ve tabiiyetini sağlamıştır. Tabiiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Allah'a bu sefer de 10 ihsandan sonra 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerini alır. Allah o kişinin nefsinin kalbinin mührünü açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar. 4. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.
Beş. Bu noktadan sonra o kişinin nefs tezkiyesi başlar. Altı, nefsin hidayete adım atması. Buna paralel olarak ruh Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakime ulaşır. Yedi ve sekizincisi, fizik vücut da nefsin afetlerden temizlenmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Ne demek istiyoruz? Buradaki olay bellidir. Kişi başlangıçta nefsindeki afetler %100 olduğu için, şeytan da o afetlerin %100'üne tesir edebildiği için Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Ve şeytanın kulluğu olmaktan kurtulmamız için Allah'ın talebi var. Şeytanın kulluğundan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye sizlere ahd alınmadı mı diyor. İşte Yasin Suresi 60 ve 61. ayetler, Allah-u Teala diyor ki, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için bir düşmandır, apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diye bitiriyor Allah Teala konuyu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah'ın 9. nimeti, kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de zikir yaptığı zaman rahmetle fazla gönderirken Allah-u Teala şimdi de rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Böylece yeni bir devre başlıyor kişi için. Kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Bunun için zikir yapması lazım. Zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü, hareketli hale gelen mührünü kalbin altına doğru, alt katına doğru bastırıyor. Zülmani kapıyı kapatıyor. Ve buradaki dizaynda zikir boyunca kişinin kalbine karanlıkların, afetlerin girmesi artık mümkün değil. Buna karşılık kişi zikir yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan kalbin içini dolduruyor. Onlar kalbin içine girerken vücuda gelen basınç sebebiyle karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetinde. Neden? Çünkü kalpte fazılları kendisine çeken bir iman kelimesi var. Ama afetleri kendisine çeken küfür kelimesi kalpten artık alınmış. Afetler tutunamazlar. Nurlar gelince kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve terk ediyorlar. %100 kalp Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu nefs tezkiyesinin başlaması. Neden? Gelen fazıllardan bir kısmı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlıyor. Böyle bir birikim olayı kişinin nefsinin kalbindeki bir güzelliği ifade ediyor. Nefs tezkiyesi başlamıştır. %1, 2, 3 derken %7 nur birikimi ve ruh
%7 nur birikimi olan nefse emmare kademesinin gereği olarak ruh birinci kata kadar çıkmak imkanını buluyor. Rehini olan nefs birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruh da birinci gök katına ulaşıyor. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame ruh ikinci gök katına çıkıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime ruh dördüncü gök katına çıkıyor. Nefsi radiye beşinci gök katına çıkıyor. Nefsi mardiye altıncı gök katına çıkıyor. Nefsi tezkiye yedinci gök katına çıkıyor. Ve yedinci gök katına çıkan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat olayı. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala Şura 13'te ne söylüyordu?

bulmuşlar, ahsen kulluğa ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuhla beraber kişi artık salah makamındadır. Bütün sahabe salaha ulaşmışlar ve salahın birinci, ikinci ve üçüncü kademelerini aşmışlar. Yani Allah Teala onları tövbe-i nasuha davet etmiş. Birinci mertebe, sonra kazandıkları günahları örtmüş. İkinci mertebe, o günahları sevaba çevirmiş ve onlara salah nuru vermiş. Üçüncü kademe, birinci, ikinci ve üçüncü kademeler. Ve sahabe irşada ulaşmış. Dördüncü kademe. Salah makamının dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Allah Teala. Siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size isyanı, fıskı ve küfrü kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle tezyin etti, müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Ne oldu? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri zaman onlar muhsinler kulluğunun sahibi oldular. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri zaman ahsen kulluğun sahibi oldular. İrşada ulaştıkları zaman azim kulluğun sahibi oldular. Ve Allah'a iradelerini de teslim ettiler. Allah Teala onları irşat makamının sahibi kıldı. Bir hakkın takva, bir hakkın kulluk. Burası bir hakkın kulluk. Hakkul yakin seviyesindeki kulluk. Burada Allah'ın zatını da bütün sahabe gördü. Burası kulluğun sonu. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldu. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse açık ve kesin olarak görüyoruz ki tabi'in ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hepsi iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve bir hakkın kulluğun, hakkül yakin kulluğunun sahibi olmuşlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'da bu 7 tane kulluk geçiyor ve bu panorama içerisinde gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak 7 tane kulluğun 7'sine de sahip olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin de en üst 7. kat adın cennetlerinin sahipliğine ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha me as-salavat. İzbillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake nestaîn ihdinas-sırâtel müstakîm. Sırâtel-lezîne en'amte aleyhim. Gayril-mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu sefer konumuz çocuklar. Çocukların anne babalarına karşı, etrafındaki kişilere, büyüklere karşı davranış biçimleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela bir hususu belirtmekle sözümüze başlamak istiyoruz. Çocuklar için hedef ne olmalı? Çocuklarımızı mutluluğa yöneltmek bizim görevimiz, mutlu olmak onların görevi. Öyleyse nerede mutluluk var, nerede yok? Allah'ın yolunda mutluluk var ama şeytanın yolunda yok. Çocuklar başlangıçta baştan aşağı nefstir. Nefsin afetleriyle hareket ederler. Öyleyse onlara o düşmanlarını, şeytanı ve nefslerinin afetlerini tanıtmalıyız. Hedefimiz onların mutluluğu. Onları mutlu olmaları konusunda yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Neflerinde afetler olduğu cihetle ileri sürdüğümüz hususlar onlar tarafından reddedilebilir. Bu da eşyanın tabiatına çok uygundur. İşte bu reddediliş standardında önemli olan çocukların ne ölçüde güzele dönebileceği. Çocuklar vardır, sözü dinlerler ve anlarlar. Ve anladıkları zaman gösterdiğiniz istikamette nefslerinin afetleriyle mücadeleye başlarlar. Çocuklar vardır, şeytan onları o güne kadarki yaşantılarında tasavvufun gerçeklerinin kendilerine anlatılmadığı devrelerde öylesine şartlandırmıştır ki hayatlarındaki güzele doğru olan değişiklikleri istemezler. Onlar manevi bir mutluluğu yaşamak istemezler. Hayatlarına bir nizam vermişlerdir ve nefslerin elinde bir oyuncak olmuşlardır. Ve onların mutsuz olduklarını, hırçın olduklarını, kırıcı olduklarını, etraflarına mutluluk değil, mutsuzluk verdiklerini görmenin hüznü içine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı güzele yöneltmek mecburiyetindeyiz. Sadece anne babalar olarak değil, etraftaki kişiler olarak da. Her büyük bir küçük kardeşinin evladı mesabesindeki çocukların bir nevi annesi olmalıdır, babası olmalıdır.
çocuklara normal standartlar içerisinde bunları anlattığınız zaman %90 çocukların güzele yaklaştıklarını görürsünüz. O zaman demek ki onları ikna etmek suretiyle güzele yönlendirmek büyüklerin vazifesi, niçin vazifesi? Çocukların gelecekteki mutlulukları için. Hırçın olan, başkalarına zarar veren çocuklar kendi mutsuzluklarının imzasını atıyorlar davranış biçimleriyle ve gelecekleri aydınlık görünmüyor. Şeytan nefslerine tesir yoluyla onları bir hayatın içine itmiş. O itildikleri yerde çocuklar huzursuz, sıkıntılı, yetmez. Etrafındaki çocuklara, hatta büyüklere de huzursuzluk ve sıkıntı verecek davranışlar sergiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bırakınız çocukları, büyüklerin de birbirini rahatsız etmeye hakkı yoktur. Öyleyse çocuklar kendi dünyalarında mutlu olurlar diye düşünürüz hep. Çocuklar, çocuklarla beraber olmalıdırlar. Çocuklar birbirleriyle beraberken onların davranış biçimlerindeki dizaynı daha güzeli ulaştırmak her zaman mümkündür diye düşünüyorduk. Çocukları zorla bir istikamete yöneltmek, onların rızaları hilafına, onlara bir şeyler yaptırmaya çalışmak yanlış bir davranış biçimi. Ama nereye kadar? Sevgili kardeşlerim, bazen kapılar kapanabilir, kilitlenebilir. Çocuk çevresine zarar vermeyi kendisine amaç edinmişse ve bu istikamette bir davranışı benimsemişse, vazgeçmiyorsa, o zaman zor bir olayla karşı karşıyasınız demektir. O zaman onun iradesi hilafına ona istemediği şeyleri yaptırmak mecburiyetindesiniz. Etraftaki çocukların ve büyüklerin selameti için bir de çocuğun geleceği için iki. Asi olmak, herkesin yaşadığı kurallara İtaat etmemek, eğer çocuğun iç dünyasında vazgeçemeyeceği bir husus olarak yerleşmişse, bunda çocuklar kadar onları eğitenlerin de hatası var demektir. Çocuklar, dergâhta bir eğitim standardı görürken, evde onun dışındaki bir eğitim tarzı söz konusuysa ya da daha açık bir ifadeyle eğitimsizlik söz konusuysa, çocuğu alabildiğine serbest bırakmak söz konusuysa, nefsinin bütün taleplerini yerine getirmesine müsaade etmek söz konusuysa, bu işte bir yanlışlık var. Sevgili kardeşlerim, çocuklar geleceğin teminatıdır. Bu geleceğin sahibi olacak olan nesli eğer bizimle beraberlerse çok iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Başkalarına örnek bir toplum olacak gelecek nesil. Bu örnek olma vasfını onlara hepimiz
el birliğiyle kazandırmak mecburiyetindeyiz. Problem burada başlar. Çocukların çoğu onlara akılcı bir standartta, onların yaşlarının gerektirdiği hüviyet içerisinde nasıl bir hayatın içinde olmalarını anlatabilirsek, onlara öğretebilirsek bu meseleyi kökünden hallederiz diye düşünüyorum. Çocukların büyük kısmı bu standartlarda değişimlerini doğru istikamette gerçekleştireceklerdir. Çok az bir kısmı nefslerinin kurbanı olmakta devam ediyor iseler, o zaman tedbir düşünmek gene büyüklere düşen bir husustur. Önce çocukla anne, baba, konuşmalıdır. Çocuğun iç dünyasında ne olduğunu, niçin onu isyana götürdüğünü öğrenmelidir. Ama sebep ne olursa olsun isyan affedilmemelidir. Affedilirse o zaman olaylar tekerrür eder ve önlenmesi giderek zorlaşır. Evvela ana kanunumuzu ortaya koyalım. Hiç kimsenin çocuk da olsa başkalarına, başka çocuklara veya büyüklerine veya herhangi bir eşyaya zarar vermeleri tecviz edilemez. Eğer çocuk bunu usul haline getirmişse, bir şeyleri kırmaktan, dökmekten, onlara zarar vermekten hoşlanıyorsa, bu yanlış bir tatbikattır. Yanlış bir davranış biçimidir. Ve çocuklarımızı bu yanlış davranışlardan korumak mecburiyetindeyiz. Doğrusunu hangi şartlar içinde olursa olsun ona kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı ikna etmeye çalışırız. Birinci planda bu vardır. İkna edemezsek, akıl yoluyla doğrusu benim yaptığım değildir. Annemin, babamın, etrafındaki kişilerin bana söylediği doğrudur. Ben başkalarına zarar veriyorsam, eşyaları kırıyorsam, bunu yapmamalıyım diye düşünebileceği bir ortamı evvela akıl yoluyla çocuğa onu ikna etmek istikametinde konuşmak suretiyle bir gayretin içinde olmalıyız. Olduk. Çocuk buna cevap vermiyor. Gene eşyaları kırıp dökmekte devam ediyorsa, başka arkadaşlarını da bir takım vasıtalar kullanarak rahatsız ediyor, hatta onlara zarar veriyorsa, o zaman ikna müessesesinin geçerliliğinin kalmadığı bir yeni evreye giriyoruz çocuklar konusunda. Böyle bir çocuk eğer varsa, o çocuğun davranışlarını kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. İkna etmeye çalıştık, ikna olmadı.
böyle bir durumda iknanın ötesine geçmek mecburiyetindeyiz. İkaz edeceğiz. Eğer bu hatayı işlemekte devam edersen, sen cezalanmaya müstahak bir çocuk olursun. Ve seni muhtelif merhalelerle daha zor şartların içine itmek mecburiyetinde kalırız. Tarzında bir imajı ona ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ve tatbikatına girdiğimiz zaman da burada artık ceza vardır. Ceza varsa cezanın tatbikatında göz yummak söz konusu olamaz. Aman biraz cezayı hafifleteyim, ona şöyle davranayım, böyle davranayım tarzında bir dizaynı düşünüyorsa anne baba veya etraftakiler, kardeşlerimiz, bu yanlış bir davranış olur. Başkasına zarar vermek, eşyaları kırıp dökmek, bu hiçbir zaman tecviz edilemez. Buna cevaz verilemez, müsaade edilemez. İkaza rağmen bunu devam ettiren çocuk mutlaka cezalandırılmak mecburiyetindedir. Artık akıl yoluyla o çocuğun ikna edilmesi o istikamette mümkün değilse, onun sevdiği şeylerden feragatını sağlayacak olan bir dizayn tatbik sahasına konulmalıdır. Bunlardan bir tanesi çocuğun arkadaşlarından tecrit edilmesi ve tek başına bir odada kalmasıdır. Odadan çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. İstediğini yapamayacak orada. Sadece sizin emrettiğiniz şeyleri kendisine teslim ettiğiniz vasıtalarla yerine getirmek mecburiyetinde olacak. Ceza verdik, onu tecrit ettik. Tek başına bir odada oturuyor. Hayır. Oturduğu zaman bir vazifeler vereceksiniz ona. Yapması lazım gelen vazifeleri olacak. Ve onları ondan isteyeceksiniz. Dergâhta uyguladığınız metodu evde uygulamazsanız gene yanlış bir şey yapmış olursunuz. Çocuk bilir ki iki saat sonra buradan evime gideceğim ve orada ben eski hamam, eski tas olacak her şey. Bunu bir ceza olarak tatbik ettiğiniz zaman cezayı devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Hata olduğunu davranışının çocuk kabul edinceye kadar bu böyle devam edecek. Normal standartlarda bir anlayış mümkün olmazsa daha ağır şartlara doğru gitmek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin, burada çocuğun inadının üzerinde bir tesir sahibi olmadıkça bunu başaramazsınız. Onun inadını yenmek mecburiyetindesiniz. Şeytanın onun üzerindeki hakimiyetini, nefsinin afetlerinin onun üzerindeki hakimiyetini bu standartlardaki bir çocuk için mutlaka ceza ile önlemek mecburiyetindesiniz. İkna metodu burada geçerli olması için elinizden gelen gayreti sarf edip bundan netice alamadıysanız mutlaka cezayı uygulamak mecburiyetindesiniz. Hem çocuğun istikbali açısından hem de toplum açısından, tasavvuf toplumu açısından
isyan halinde olan bir çocuk sadece kendisine yönelik bir zarar söz konusuysa onun giderilmesi kolay bir olgudur. Ama çocuk etrafına yönelik başkalarına zarar veren bir hüviyette alışmışsa, nefsi mutlaka bunu istiyorsa ve çocuk bunu ikazlara rağmen yapıyorsa, bunu mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, gelecek çocukların büyüdüğü devrenin adıdır. Nefsinin her türlü arzusunu tatmin ettiğiniz bir çocuk, geleceğin güvenilir insanı olamaz. Zayıf karakterli bir çocuk çıkartırsınız ortaya. Ben çocuklarıma sorumluluk vermem. Onun bir şeyler yapmasına, bir anne olarak, bir baba olarak evde sorumluluk almasına müsaade etmem. Ben kendim yaparım her işi diyen bütün anne babalar yanılmışlardır. Geçen yılların sonunda çocuklar annelerinin yanıldığını onlara ispat etmişlerdir davranış biçimleriyle. Sorumluluk çocuğun temel vasfı olmalıdır. Her çocuk yaşına uygun bir sorumluluğun sahibi olmak mecburiyetindedir. Ya yapar ya da bunun mukabili olan cezayı yüklenmek mecburiyetinde kalır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman cezadan yana değiliz. Ve 100 çocuktan 90'dan fazlası mutlaka ceza müessesesi uygulanmadan doğruları kabul etmektedirler. Öyle çocuklarla karşılaşabilirsiniz ki nefsi ona hangi şartların içinde olursa olsun kötü şeyleri yaptırmaya devam ediyorsa, o zaman cezadan başka bir alternatif kalmaz elinizde. Çocukların %90'dan fazlası akıl yoluyla ikna edilmek suretiyle, içlerine bekçi yerleştirilerek, inançlarıyla Allah'ın istediği efsafta bir çocuk, bir genç olmayı başarır. Ama belki %7-8 çocuk bu istikamette nefslerinin dedik bir inatla davranış biçimi sürdürme standardının içinde olabilir. Sözümüz onlarla ilgili. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Çocuk ailenin meyvesidir. Çocukları geleceğe topluma faydalı bir hüviyette ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Topluma zararlı bir hüviyette değil. Öyleyse anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde karınca kaderince bir rolü vardır. Çocukların başka kardeşlerini, hatta büyüklerini zarar dide eden
onlara zarar veren, fiili zarar veren davranışlarına hiçbiriniz ne anne baba olarak, ne yakın çevre olarak göz yumamazsınız. Göz yumduğunuz takdirde tehlike giderek büyüyor. Ve çocuk giderek gemi azıya alır. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getirir. Vazgeçemeyeceği bir alışkanlık vücuda getirir. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her toplumun kendisine has tatbikatı vardır. Kuralları vardır. Ben de dahil olmak üzere hepimiz o kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Ben kurallara uymadan yaşarım tarzında bir cevabı davranış biçimleriyle çocuklarımızdan aldığımız zaman orada bizim hatamız vardır. Demek ki çocuk yanlış bir terbiyeyle büyümüş. Doğumundan o yaşa kadar gelmiş. Sevgili kardeşlerim, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Burada biz insanları başkalarına zarar versinler diye değil, başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. O hedefe yöneltmek asli görevimizdir. Hepiniz derece derece bu asli görevin sahibisiniz. Çocuklarımıza güzellikleri öğretmek, beşeri münasebetleri, insan ilişkilerini her an başkalarına yardımı oluşturan bir dizayn içinde vücuda getirmeliyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu teminatı çürük bir zeminde doğruya değil, yanlışa kendisini adamış çocuklar olarak görmek istemiyoruz. Bu konunun sonunda eğer çocuklar ıslah edilemiyorsa, yetersiz kalınırsa, o zaman çocuğun mutlaka aramızdan uzaklaşması gerekir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, büyük çocuklar için bu bir problem değildir. O istediği ortamı bulamayan kişi zaten kendisi uzaklaşacaktır. Eğer bir genç de başkalarına faydalı olmak yerine davranışlarıyla başkalarına zarar verebiliyorsa, ihmalleri sebebiyle, sorumsuzluğu sebebiyle başkalarını zarara uğratıyorsa, o da biz onu ayırmasak bile kendiliğinden ayrılır. Orasının kendisine ait olan bir yuva olmadığını sezer. Bu yuvada asi olan insanlara yer yoktur. Hepimiz Allah'a itaate kendimizi adadık.
onun için varız. Ve vermek istediğimiz ruh Allah'ın o emri üzerinedir. Başkalarına her halükarda yardımcı olmak. İhmalimizle, sorumsuzluğumuzla başkalarının üzerine problem taşımamak. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun bunu bir kanun olarak kabul etmek mecburiyetindeler. Anne babalar çocuklarının sorumsuzluğuna bakarken çocuklarının neden cezalandırıldığını çok iyi idrak etmek mecburiyetindedirler. Çocuklar anne babalarının kendilerine olan sevgisini kullanarak doğruları tersine çevirerek anne ve babalarını ikna edebilirler. O zaman vakfı idare eden bizler zalim mertebesine konuluruz. Böyle bir şeye Allah'ın müsaade etmediğini herkesin bilmesi lazım. Allah'ın yolunda görevimiz Allah'ın güvendiği insanları yetiştirebilmektir. Burası bir yuvadır. Aynı zamanda okuldur. Aynı zamanda üniversitedir. Ve bu üniversitenin içinde hiç kimsenin başkalarına zarar vermesine müsaade etmeyiz. Zor bir şey değil. Bu durumda devam eden kişi, çocuk, genç, her kimse aramızdan ayrılmak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, anne babalar, çocuklarınıza dikkatle bakın. Onların sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Doğrular Allah'tadır. Öyleyse kim çocuklarına yanlış davranıldığını, sert davranıldığını, dergah hayatını yaşarken onlara karşı haksızlık yapıldığını zannediyorsa, bu sadece bir zandan ibarettir. Anne babanın çocuklarına karşı olan sevgisini, yumuşaklığını, çocukların kötüye kullanması ve anne babalarını ikna etmeleri halidir. Allah adaletsizliğin olmadığı kainatın sahibi olan makamdır. Orada adaletsizlik oluşmaz. Çocuklar sıkıştıkları zaman yalan söylerler. Anne baba da çocuklarına karşı olan sevgileri dolayısıyla onları affetmeye her zaman hazırdırlar. Af güzel bir müessesedir. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer affınız çocuğunuzun dejenere olmasına sebebiyet veriyorsa, arkasında çocuğunuzun nefsinin afetlerinden başka bir şey yoktur. Hiç kimseyi zorla Allah'ın yoluna almayız, çağırmayız ve aramıza gelin de demeyiz. Bu bir gönül meselesidir. Bazı çocuklar aramıza gelirler ve dergahın kıymetini bilmezler. Onlara göre anneleri babaları bu güzellikleri yaşarken
Onlar da bir büyüme standardının içine girmişlerdir, büyümüşlerdir. Hiçbir devrede dergahın kıymetini anlayamazlar. Ve anne babalarının niçin Allah'ın Resulüne o kadar bağlı olduğunu, teslim olduğunu bir türlü idrak edemezler. Hatta belki annelerini, babalarını enayilikle vasıflandırırlar. Böyle olan çocuklar birer birer aramızdan koparlar, giderler. Burası Allah'ın aşıklarının yurdudur. Eğer çocuk böyle bir şeyi, Allah'a yakınlığı kendisine uygun görmüyorsa, öyle bir çevre edinmişse kendisine, o dejenere olmayı hak etmiştir. Ya kendisini toplar ya toplayamaz. Biz Allah'a her zaman böyle olan sorumsuz davranışlarda olan ebeveynine hakikat olmayan şeyleri ulaştıran kendisini haklı çıkarmak için çocukları gene yollarına devam etsinler diye onlara en güzel davranışı göstererek onlar için hep duada bulunuruz Allah-u Teala'ya. Ama hiçbir zaman onları aramıza zorla geri almayı düşünmeyiz. Allah'ı sevmeyen insanın bizim aramızda yeri yoktur. Allah aşıkları onlar tabi olduklarının kıymetini bilenlerdir. Problem anne babanın binbir zorlukla girdiği Allah'ın yolunun kıymetini çocukların bilmemesinden kaynaklanıyor. Anne babaları yolda diye onlar da yolda olmuşlar. Ve bunun bir ayrıcalık olduğunu, Allah'ın bir nimeti olduğunu çocuklar hiç anlamadan büyütülmüşse, o zaman bu güzelliğin, bu nimetin farkına varamamaları tabidir. Hele çocuklar sorumluluk almadan büyütülmüşlerse, anne baba çocuklarını seviyorlarsa ve çocuklarının doğruyu yaptıklarını zannediyorlarsa, o zaman burada, bu dergâhta onlara haksızlık edildiğini zannedebilirler. Ne yazık ki çocuklar ancak dergâhtan uzaklaştırıldıkları zaman dergâhın kıymetini bir kısmı anlayabilmiştir. Anlayamayanlar zaten kendilerini şeytana kaptırmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın evidir. Burada Allah'ın bütün insanları mutluluğa götürecek olan kanunları tatbik edilir. Bu kanunların başında olan herkesin etrafındaki herkese en iyi davranışlarda bulunması ve görevinin başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmek olduğunu idrak etmesidir. Bu terbiye içinde yetiştiririz çocuklarımızı. Yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer çocuklar bu konuda yetişmemekte ısrar ederlerse, o zaman çözümler getirmek mecburiyetindeyiz.
anne baba çözümleri kabul eder ve çözüm tatbikatına gireriz. Kabul etmez, o zaman çocuklarıyla beraber aramızdan ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın yuvası. Burada başkalarına kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyiz. O müsaade Allah-u Teala tarafından verilmiyor. Onun için burada değilsiniz. Çocuklarınızı haklı çıkarmak için, çocuklarınızın başkasına zarar vermesine göz yumulması için burada değilsiniz. Evlatlarınızı biz emanet olarak almışsak, anne babasını emanet olarak aldığımız için bunu yaparız. Yoksa çocukların terbiyesini anne babasından beklememiz gerekirdi. Başarılı olunamadığı için bu konuda çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocuklar şımartıldığı için, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocukların yalanlarına göz yumulduğu için, çocuklarına olan sevgileri dolayısıyla çocukların dergahta haksızlığa maruz kaldıklarını çocuklar anne babalarına zannettirdikleri için aramızdan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin, hiç kimseye, hele dergâhtaysa, sorumsuzluğu sebebiyle zarar vermesine müsaade etmeyiz. Bir olay olur, iki olay olur, sonra onları ayırırız aramızdan. Bunlar sevgili kardeşlerim nadir vakalar ama olmuştur. Ve hiçbir anne baba sanmasın ki çocuklarının dergâh hakkında kendilerine haksız davranıldığı konusundaki bir tek sözü bile doğru olsun. Allah haksızlığa müsaade etmez. Biz bunun için buradayız. Öyleyse çocuklarınıza dikkatle bakın. Çocuklarınız biliyoruz ki göz bebeğinizdir. Ama onları Allah'ın istediği gibi yetiştiremezsek, ellerinden, dillerinden başkalarının zarar gördüğü insanlar hüviyetine girerlerse, bundan anne babalar sorumludurlar. Böyle olan insanlar aramızda yaşları ne olursa olsun yaşayamazlar. Devam edemezler yaşantılarına. Her davranışlarıyla bilgenliklerini, Allah'a değer vermediklerini, dünya hayatının kendilerini çektiğini, onlara bağımlı olduklarını ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye zorla gelin, bizim aramıza katılın. Diye mecbur etmeyiz. Anne babayı da bu konuda vasıta olarak hiç kullanmadık bugüne kadar. İnsanların iç dünyalarındaki gayeleri Allah'ın yoluna girmek değilse biz o insanlara faydalı olamayız. Oysa ki burada biz sadece hepinizi en iyiye ulaştırmak için vazife aldık. Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife yeni bir toplum oluşturmak. Dürüst, iradeli, kendisinden başkalarına sadece fayda
ulaşacak olan kişiler, başkaları için yaşayan insanlar, bunları yaptıkları için mutlu olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde bir kaos yaşanıyor. Senetlerin, çeklerin %70'i ödenmiyor. Sadece İstanbul'da günde 3000'den fazla çanta kapma olayı söz konusu. 2,5 milyon insan işsiz, evine ekmek getiremiyor babalar. Ve ahlak her geçen gün daha çok dejenere oluyor. Hapse girmek normal bir olay gibi telakki edilmeye başladı ülkede. Aldatmak üzerine her şey yapılıyor. Bütün bunların arkasında Allah'a sırt çevirmek ve Allah'ın güzelliklerinden uzaklaşmak var. Ahlak boşuna dejenere olmaz. Ahlakın dejenere olmasının arkasında sadece bir tek sebep vardır. Allah'tan uzaklaşmak. İşte Osmanlı'ya dikkatle bakın. Hangi devrede Allah'ın emirlerini yaşadılarsa cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Aleme, dünyaya nizam veren ülke oldu. Allah'ın dininin, tasavvufun onlara verdiği o güzellikle, adalet anlayışıyla, ahlakla, bunların hepsi bugün yok olmuş durumda. Tasavvuf deyince onun dinden başka bir şey olduğu zannedilir. Ama o tasavvuf, İslam'ın hayata geçirilmesidir, yani yaşanmasıdır. Bu yuvada o öğretilir. Ahlaklı insan olmak öğretilir. Bu yuvada dürüstlük öğretilir. Bu yuvada başkalarına zarar vermek değil, başkalarına faydalı olmak, insanlara yardım etmek öğretilir. Eğer çocuklarımız bu hedeflere mugayir davranışların sahibi ise onların aramızda yeri yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Geleceğin toplumu, hidayet çağında bu saydığımız vasıfların sahibi bir toplum olacaktır. Bütün insanlığa ibret olacaktır, örnek olacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın bu konular hakkında bizi neden bu kadar titizlikle davrandırdığını, her mesele hakkında dikkatle, ihtimamla ve adalete, Allah'ın adaletine mutlaka sadık kalarak Allah'ın emirlerini tatbik ettiğimizi bilmenizi isteriz. Her konu mutlaka Allah-u Teala'dan sorulur. Mutlaka Allah cevap verdi bugüne kadar. Mutlaka yön tayin etti. Ve sadece onun emirlerini yerine getiririz. Kendimizden hiçbir devrede bugüne kadar bir şey ilave etmedik. Sizin nefsiniz, afetleriniz, belki bazı konularda bizim yanlış yaptığımızı düşünebilirler. O zaman hangi konuysa iyi inceleyin. Yeniden bakın. Karanlıkta kalan tarafları sorun. Neticede hiç kimseye kıl kadar haksızlık edilmediğini göreceksiniz. Eğer biz bir insan olarak Allah'ın söylediklerine değil de kendi nefsimizin olsaydı afetleri, onlara tabi olsaydık,
o zaman adaletsizlik olabilirdi, haksızlık olabilirdi. Ama eğer söz konusu olan Allah'sa, emirleri O verirse, o zaman orada ne kadar ararsanız arayın, adaletsizlik bulamazsınız. Detaylara girdikçe adaletin bütün boyutlarıyla fışkırdığını göreceksiniz. En küçük bir adaletsiz davranış olarak telakki ettiğiniz hangi olaysa detaylarına girin. Göreceksiniz ki orada adaletsizlik bulamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, çocuklarımıza dönüyorum. Çocuklarımızın başkalarına zararlı çocuklar olmasına müsaade etmeyiz. Allah-u Teala'nın emri budur. Burada çocuklar eğitilir. Burada çocuklar başkalarına faydalı olmayı öğrenirler. Başkalarıyla dost bir standart içinde, başkalarını mutlu edecek davranışlar içinde geçinmeyi öğrenirler. Birbirlerine yardımcı olmayı öğrenirler. Ve sadece birkaç istisna gördük bugüne kadar. Sayıları çok olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolu mutluluk yoludur. Hiç kimse başkalarına mutsuzluk verecek olan davranışlar içinde Allah'ın bu yuvasında hayatını devam ettiremez. Biz sizlerden yanayız. Hepinizi en iyiye ulaştırmak istikametinde her zaman varız. Her zaman da var olmakta devam edeceğiz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bazılarınız başkalarına zarar veriyorsa, biliyorsunuz ki onların aramızda yeri olmaz. Onlar aramızda yaşayamazlar. Allah Teala onları reddettikten sonra onlar aramızda oldukları intibanı vermeye çalışsalar bile bu bir şey ifade etmez. Herkes bilir ki o olay bitmiştir. Ne zamana kadar? Ne zaman o insanlar kendilerini toplayıp da Allah'tan tövbe ve istiğfar ederlerse, affet ederlerse ve gerçek anlamda Allah'ın yoluna girmeyi dilerlerse, onlar tekrar aramıza dönebilirler. Öyle olup olmadığını ise bilen biz değiliz, bilen Allah. Biz ona sorma hakkının sahibiyiz sadece, o bu hakkı bize verdi. Öyleyse her şeyden emin olarak adım atarız. Kişinin iç dünyasını biz bilmeyiz ama Allah bilir. Ve sadece bize söylediği istikamette hareket etmek imkanının sahibiyiz. Hiçbir konuda kendimizden hiçbir şey katamayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın idaresine terk edilmediniz. Allah'ın idaresindesiniz ve Allah'ın iradesi hükmeder. Öyleyse hepiniz kendinize dikkatle bakın ki hepiniz başkalarına mutluluk vermek için buradasınız. Ve onlara vereceğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olmak için onlardan iki kat daha fazla mutluluk

Şeylerin geleceği günlere doğru yaklaştığımızı hissediyorum. İşte o özlediğim şey var ya, sahabe öyleydi sevgili kardeşlerim. Her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, her sahabe kime hangi güzelliği yaptıkları konusunda bir haber ulaştırırlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümserdi. Başkalarına yapılan her onları mutlu eden davranış onu tebessüm ettirirdi ve o güzelliği hayalinde hep yaşardı. O güzelliğe muhatap olmuş olan kardeşimizin iç dünyasını görürdü. Sevgili kardeşlerim, herkesin birbirine sevgi ulaştırdığı, mutluluk ulaştırdığı ve bu sebeple kendisinin o ulaştırdıklarından daha fazla mutlu olduğu bir toplum oluşturacağız. Hidayet çağının hedefi budur. Ahlaklı bir toplum, bütün dünyadaki diğer ülkelere örnek olacak ahlaklı bir toplum. Öyleyse bunun vücuda adım adım geldiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Onun için hayattayız. Ve biz hayattayken o toplum oluşacak. Öyleyse hepinizin çocuklarınıza gereken ilgiyi göstermenizi, anne baba olarak onları geleceğe, başkalarına ellerinden, dillerinden mutluluk ulaştıran insanlar olarak onları geleceğe hazırlamanızı hepinizden istiyorum. O emri hepimiz bir arada el ele gönül gönüle yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Evvela şunu kesin olarak bilelim ki, dinden murat mutluluktur. Allah Teala sizi bir tek hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olasınız diye. Ve sizin bunu istemeniz

mutlu olmayı istemeniz yeterli. Öyleyse hadi bana söyleyin bakalım. Neden yaratıldınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını çok açık ve kesin olarak veriyor. İnsanların yaratılmasının arkasında Allah'a kul olmak var. Hedef Allah'a kul olmak. Biliniz ki Allah'a kul olmak, mutlu olmak demektir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi Allah'a kul olasınız. Yani mutluluğu adım adım en küçük boyuttaki mutluluktan en büyük boyuttaki mutluluğa kadar yaşayasınız diye yaratmış. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak nerede başlar? Kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Amin olmakla başlar. Takva sahibi olmakla başlar. Allah'a yönelmekle başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz hüsranda olursunuz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsrana düştüler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temelinde bir müessese var. Allah'a ulaşmak, bir başka adıyla hidayete ermek. Nedir hidayet? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nedir hidayet? İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, yani beşiniz, bir de nefsiniz var. Kendinizi tanıyorsunuz. İşte aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bir tek vahid olarak, tek bir kişi olarak görüyorsunuz. Oysa ki siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. DNA sarmalları, DNA helizonları, dezoksiribonükleik asit. Bu moleküllerden oluşuyorsunuz. Her kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Ama kendinizi bir tane görüyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, siz insan olarak yaratıldınız. Her biriniz bir kainatsınız. Öyleyse bu muhteva içerisinde nasıl Allah-u Teala kainatı makro alem olarak, güneş sistemleri, etrafındaki gezegenler olarak, yüz milyardan fazla galaksiyle
Gene her galakside 100 milyardan fazla yıldızla yaratmışsa siz de bir kainatsınız. Her atomunuzu bir güneş sistemi olarak düşünürseniz sonsuz sayıda atomdan oluştuğunuzu göreceksiniz. Her biri makro alemde bir güneş sistemine tekabül eder. Bir merkezi çekim gücü, bir de etrafında cevelen halinde olan dönen, yörüngede dönen uydu. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi bir muhteşem dizayn içerisinde yaratmış. İstediği şey sizin hepinizin mutluluğu yaşaması. Sadece hepinizden Allah'ın istediği şey budur. Mutluluğu yaşamanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Sizi o kadar çok sever ki ne kadar mutlu olursanız o kadar memnun olur. Sizi yaratandır. Siz de dahil olmak üzere bütün alemi kaplamıştır. Yarattığı kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, siz de bir insansınız. Kainat sizin suretinizde yaratıldı. Allah'ın en değerli mahlukusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği fark ettiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Enine boyuna bir mutluluk. Dört başı mamur bir mutluluk. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diyorsunuz ki dilemesek olmaz mı? Olmaz. Olmazsa olmaz şartı. Mutluluğun, insan mutluluğunun, insan saadetinin olmazsa olmaz şartı. Allah'a yönelmek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhunu mülaki kılmak. Allah'a mülaki olmak yaşarken. İşte bakınız, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Vestainu bis sabru ve salatı. İnneha ekibiretun illa alel haşi'in. Ellezine yezunnune ennehum millaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Diyor ki Allah Teala, "Vestainu bis sabru ve salatı." Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi isteyin diyor Allah Teala. İnnehu lekebiretun. Ama bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah'tan ne kadar isteseler Allah onlara mürşitlerini göstermez. Onlar için zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
hoşu sahipleri için neden zor değildir? Tarif ediyor Allah Teala hoşu sahiplerini. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, Rablerine, Rableri olan Allah'a mülaki olacaklardır. Buna kesin şekilde inanmışlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene kesinlikle inanırlar ki ona rücu edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümden sonra tekrar Allah'a ulaştıracaklardır. Birinde mülaki olmak kullanmış Allah-u Teala, ikincisinde rücu etmek kullanmış. Fiilin tipi önemli değil. Ama hedef Allah. Allah'a mülaki olmak, Allah'a rücu etmek. Allah'a neyin mülaki olması? Ruhun mülaki olması. Bir insanın fizik vücudu Allah'a mülaki olmaz. Fizik vücudumuz Allah'tan bir emanet değildir. Ama ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Peki fizik vücudumuz hiç mi emanet olmayacaktır? Olacaktır. Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edebilirsek, bu noktadan itibaren fizik vücudumuz bir emanet olacaktır. Ne zaman fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim edersek, nefsimiz bir emanet olacaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, irademiz bir emanet olacaktır. Son emanet. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah-u Teala. Mutluluğu mu arıyorsunuz sevgili kardeşlerim? O şurada elinizin uzanıp da yakalayabileceği bir mesafede. Bir tek dileğinize bakıyor, sizin söyleyeceğiniz bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum, mülaki olmak istiyorum. Ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Bitti. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Ve sadece bu dileğin sahibi olmak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, bizler Allah'a ne kadar çok hamd edersek, şükredersek, şükredelim, hamd edelim, ona olan şükran hislerimizi, şükranımızı, ona olan borcumuzu ödeyemeyiz. O yoktan var edendir.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına baktığınız zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte Allah'ın dizaynı ve ortaya koyduğu sonuç, mutluluk. 7 boyutlu bir muhteşem dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ne dünya mutluluğu ne ahiret mutluluğu sizin değil. İkisini de yaşayamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Sakın mutluluğu memnun olmakla karıştırmayın. İnsan bir şeyden memnun olur, başka bir şeyden fena halde üzülür. Sıkılır, huzursuz olur. O kişi mutlu bir insan değildir. Çünkü mutluluk geçici bir vetire değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan münasebetlerinize dikkatle bakın. Orada sizi bekleyen Rabbiniz var. 7 gök katını aşmadıkça ruhunuz ona ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, size bir sualimiz var. Eğer aramızda değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kendinize yazık etmiyor musunuz diye soracaktık. Çünkü siz asla mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamaz. Bu dünyada hayatını mutsuz olarak geçirir. Öldükten sonra da huzursuzdur. Kıyamette dirildikten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz azap onları bekliyor. Öyleyse beni ilk defa dinleyen siz sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Sizler ve biz bir bütünüz. Ve biz sizin kurtuluşunuz için konuşuyoruz. Kainattaki en kolay kurtuluşu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir başka adıyla amini olmak, bir başka adıyla Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek. Konunun başlangıcı bu kadar. Ama bu kadarı sizin için dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin de 3. kat cennetini garanti altına alır. Bu kadar, bu kadar kesin. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Zaten ulaşan ruhunuzdur Allah'a. Onu demek istemedik. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ruhunuz sizi terk edecek ve ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. O zaman hani evliyalığın bir safhası ermişliktir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış olan kişi. Allah'ın evliyası. Nedir Allah Teala evliyası için? Ella inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuşlardır ve
takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Gördünüz mü? Neymiş? Onlar amen olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece takva sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin de yarısını, cennet saadetinin de üçüncü katını yakalamışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükür edin ki bizimle karşı karşıyasınız. Size mutluluğunuzu nasıl elde edeceğinizi öğretmek için buradayız. Ve o yüce Rabbimiz Allah-u Teala sizlerden sadece onu istiyor, mutlu olmanızı. Ve sevgili kardeşlerim, bu mutlu olmanız sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayanları, ulaşmayı dilemeyenleri talanette bırakır. Ama diyenleri hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır. Amin olmayanları dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakıyor, kendi hallerine bırakıyor. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse ben dalalette değilim diye düşünen var mı aranızda? Eğer öyle düşünüyorsanız biliniz ki yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz. Birçok insan, ben madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Mümin olanları da Allah Teala cennetine koyacak diyorlar. Aslında mümin olanları gerçekten Allah Teala cennetine koyacak. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Ama bir küçücük noktada yanılıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah'a inanan mümindir. Çünkü iman kelimesi inanç demektir. Mümin de inancın, imanın sahibi demek. İnanan kişi demek. Öyleyse mümin kelimesinin manası buysa ben müminim diyorsunuz. Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyorsunuz. İyi de o sizin düşünceniz. Gerçekten lügat manasından hareket ederseniz aynen doğrusu söylediğiniz gibidir. Mümin, imanın sahibi olan demek. Öyleyse ben Allah'a inanıyorsam müminim diyorsunuz. Çok mantıklı ama haklı değilsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey çok açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden hiç kimse mümin olamaz. Sadece Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dilemeyen iman sahipleri ne yazık ki mümin değildir. Onlara imanları tamamlanmış kişiler olarak bakıyor Allah Teala. Yani salt, Allah'a inanmak kişiyi Kur'an-ı Kerim standartlarında, Kur'an-ı Kerim dizaynında, Kur'an-ı Kerim kanunlarında mümin kılmıyor. Ve böylece sevgili kardeşlerim,
bir muhteva taşıyor varlığınız. Madem ki varsınız, öyleyse biliniz ki mutlu olmak için yaratıldınız. Ve söylediğimiz gibi siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Cennet saadeti de sizin, dünya saadeti de sizin. Ne demek istiyoruz? Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Bir başka ifadeyle mümin olmuştur. Müminlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama dikkat edin müminler, sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen biriyseniz ve Allah'a inanıyorsanız bu yeterli değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Girebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Hadi gelin beraberce bakalım Kur'an ne söylüyor. İşte iki tane ayet. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena, onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı kesinlikle dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları memnun eden, doyuma ulaştıran şey, tatmin eden şey dünya hayatıdır. Dünyada para kazanırlarsa onunla tatmin olurlar. Karınları doyduğu zaman tatmin olurlar vesaire. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şu dünya üzerindeki ilim titrileri ne olursa olsun, din ilminin hangi safhasını temsil ediyorlarsa etsinler, Allah'ın indinde Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Allah'ın ayetleri konusunda gaflette olanlardır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra diyor ki Allah Teala Ülaike mevahümün narı, onlar ki onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer nar, ateştir. Mevahümün narı bima kânu yiksibûn, kazandıkları, kesbettikleri şeyler, dereceler sebebiyle, ittisab ettikleri, kesbettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüviyeti, Allah'ın ayetlerinden gafil bu insanlar gidecekleri yerde ateş. Ama onlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gideceğiz çünkü biz müminleriz. İşte bu zaman insanını tarif ediyor Allah Teala. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde diyor ki Habibim sen gelecekteki o güne bak. O güne bak ki tüm gökleri, yerleri bir duhan kaplamış olacak. Her tarafı bir duman kaplamış olacak. Bir duman ki insanlar için bir azaptır. Elim bir azaptır. Öyleyse bu duman bildiğimiz duman değil. Bir azap dumanı.
bütün yerleri gökleri kaplayacak olan, insanları kaplayacak olan bir duman. Diyecekler ki, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Biz sizden birazını kaldıracağız. Siz gene mümin olduğunu söyleyen sizler var ya, siz gene yeniden küfre döneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime şöyle bitiyor. Yeniden küfre döneceksinizden sonrası onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy alan ve deli dediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki böyle bir olay yaşandı ve bitti. Öyleyse bir yerlere varıyoruz, öyle değil mi? Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Ulaşmayı dilemenizi de. Öyleyse ne diyoruz? Allah-u Teala diyor ki, siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben diyor hep kalbinize bakıyorum. Kalbinizi müşahede altında tutuyorum. Kalbinizi dinliyorum. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben onu kalbinizde, o bana ulaşma sesini kalbinizdeki sesi işitirim. İkincisi, kalbinizi görürüm. Gerçekten böyle bir dilek var mı yok mu diye görürüm, işitirim. Bir de bilirim diyor. Gerçekten var olup olmadığını mutlaka bilirim. Niçin bunu söylüyoruz? Hani bir takım kişiler bize telefonla ulaşıyorlar, e-mail'e ulaşıyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Ne namazlarımı kılabiliyorum, ne oruçlarımı tutabiliyorum, ne zikrimi yapabiliyorum. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. Biz de o kardeşime diyoruz ki, hayır kardeşim diyoruz, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin, mutlaka namazların sana zevk vermeye başlayacaktı. Oruçlarını tuttuğun zaman her perşembe oruç tutacaktın. Tuttuğun zaman bu oruçlardan açlık hissetmeyecektin. Ancak iftar vaktine doğru bir iştah gelecekti üzerine. O orucun bozulması sırasındaki yemeğin zevk oluşturması için. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yemek konusunda iki tane emri var. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İşte oruç tutan kişi mutlaka acıkarak sofraya oturur. Ama o noktaya kadar açlık hissettirmeyen Allah-u Teala, o noktaya geldiği zaman, iftar zamanı geldiği zaman o kişi de bir iştah uyandırır. Birinci ihtarı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın, acıkmadan sofraya oturmayın. Bütün oruçlular sofraya oturdukları zaman acıkmışlardır. İki, doymadan kalkın.
Dikkat edin ki bu bütün ömrünüz için sizin için en önemli ihtardır. Doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi 20 dakikada falan sizi uyarmaya başlar. Yani 20 dakika sonra doymuş olduğunuzu hissedersiniz. Doyuma ulaştığınız noktada yemek yerken ondan 20 dakika evvelsini düşünün. 20 dakika evvel hangi noktadaysanız o kadarı sizin doymanız için kafi gelmiştir. Ve siz ondan sonra 20 dakika daha yemek yemeye devam etmişsinizdir. İşte bunun için insanlar şişman, bunun için zayıflamak bir büyük problemdir. Sevgili kardeşlerim, ne olacak şişman olacaksınız da? Sadece vücudunuzda kilolarca yağ taşıyacaksınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size Allah'ın söylediklerini iletiyoruz. Tekrar tekrar Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Allah'a yönelin. Hepsi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk elinizi uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Unutmayın, siz de bizim gibi sadece bir yaratıksınız. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın bir yaratığı. Öyleyse haddimizi bilelim. Yaratan sadece Allah'tır. Kendinizi İlmin ışığı altında tanıdıkça sizi yaratan Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artacaktır. İşte o Allah'tır ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman size 7 tane furkan verecektir. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti kaldıracaktır. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldıracaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaksınız. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldıracaktır. İrşat makamının söylediklerini Allah'ın istediği anlamda işitmeye, manasına varmaya başlayacaksınız. 4 furkan oldu. Kalbinizin mührünü açacaktır Allah Teala ve kalbinizdeki ekinleti dışarı alacaktır. Ve kalbiniz içine ihbat koyacaktır. Böylece muhbit olursunuz. İdraki olan birisi olursunuz. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlayan bir insan olursunuz. Bu 7 furkanın her birinde günahlarınızın 1/7'inin karşılığı olan sevabı
sizin amel defterinizdeki, hayat filminizdeki sevaphanesine kiramen katip melekleri anında yazar. Ve de yedi Furkan birkaç dakika içerisinde tamamlanır. Ve sevaplarınız diğer sevaplarınızla da birleşeceği için günahlarınız kadar sevap zaten yazıldı, şimdi yazıldı size. Öyleyse siz sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz. İşte Allah'ın kanunu. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102 ve 103. Öyleyse Allah-u Teala amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri diledikleri anda cennetinin sahibi kılıyor zaten. Sevapları günahlarından öteye geçiyor insanların. Öyleyse size bir sual sormak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sevgili kardeşlerim, neden? Siz kendinizden mesul olan, sorumlu olan tek kişisiniz. Bir takım insanlar size Allah'a ulaşmayı dilemeyin mi diyorlar yoksa? Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi kurtaracak olan bu talepte bulunmadığınız sürece Allah'ın cennetine gitmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın büyüklüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, sizi cennetine alabilmek için inanılmaz kolaylıklar vücuda getirdiğini hala anlamayacak mısınız? O Allah sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size inanılmaz derecede kolay bir formül getirmiş Kur'an-ı Kerim ile. Daha evvelki mukaddes kitaplarda da aynı kanun söz konusu. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Eğer diyor dilerseniz sizi üçüncü kat cennete kadar çıkarırım. Eğer dilerseniz sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına da sahip kılarım. Ruhunuzu da kendime mutlaka ulaştırırım. Siz diyor sadece dileyeceksiniz, ulaştırmak benim için diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizi bu kadar çok seviyorsa, bir tek talebinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi böylesine mutluluğa ulaştıracaksa, üçüncü kat cennetine mutlaka çıkaracaksa, dünya saadetinde yarı yarıya size teslim edecekse, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasını, %51'ini mutlaka temizleyecekse, böylece siz dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi öylesine seviyor ki bu sevgisi sizi mutlak olarak cennetine kavuşturur. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Sizler ki akıllı geçinenlersiniz. Hatta bizim gibilere biraz da yukarıdan bakarsınız. Zavallılar dersiniz. Allah Allah diye bir şey tutturmuşlar. Bir hengame. İşte öyle bir hayat yaşıyorlar zavallı insanlar. Ama
Ya kıyamet günü ne olacak sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek akıllılık ettiklerini zanneden sevgili kardeşlerim, o cehennemi hiç görmediniz siz. Ama biz gördük. Yüreğimiz kabarıyor. Sizlerin bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gideceği cihette. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Bu kadar idraksiz misiniz? Sadece bir tek dileğinizle Allah-u Teala sizi cehennemden kurtarmayı garanti ediyor. Bu Allah sözünü asla çiğnemez. Ve siz sahibinizin, sizi yaratanın, size inanamayacağınız kadar çok seven Allah'ın sizi kurtarmak için koyduğu formülü uygulamamakta ısrar ediyorsunuz. Ne kaybedersiniz? Kendinize ne kadar büyük bir kötülük ettiğinizin farkında değil misiniz? Anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. O zaman neden? Nasıl oluyor da şeytan üzerinizde bu kadar çok tesir sahibi? Ne karşılığında neyi satın aldığınızı biliyor musunuz? Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece teslim almıştır. Cehennem karşılığında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sevgili dostlarım, bir karşılaştırın bakalım şartları. Şeytan size ne söylerse söylesin, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu konunun negatif tarafı, evvela negatif taraftan düşünün. Ben de yine Allah'a ulaşmayı dilemiyorsam gideceğim yer cehennem. Öyleyse niçin cehenneme gideyim? Allah'a ulaşmayı dilerim. Neden bizden sormuyorsunuz? Gerçekten bu kadar kolay mı diye? Biz de göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak size. Elbette. Mutlaka cennete gireceksin. Yeter ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyor Allah Teala. Ya dilerse kişi, o zaman da cennet mutlak onun olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevapları günahlarından fazla olur mu? Elbette. Allah Teala Velasr suresinde diyor ki asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani o insanların günahları sevaplarından fazladır. Gidecekleri yerde cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gidecekleri yer cennettir. Yani onların sevapları günahlarından mutlaka fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünmüyor musunuz kendinize yaptığınız kötülüğü? Farkında değil misiniz kendinize yaptığınız ihanetin? Siz kendinize ihanet ediyorsunuz. Allah'ın size tevdi ettiği emaneti onun sahibi olan Allah'a göndermekle mükellefsiniz ve bu işi bir tek dileğiniz üzerine Allah gerçekleştirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, ibadetler sizin için bir zevk olacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak,
Allah onu kendi katına kadar çıkaracak. Hayır, siz çıkarmayacaksınız. O yapacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilmiyorum ne söylememiz lazım. Nasıl oluyor da insanların büyük kısmı Allah'ın bu kadar açık ve kesin sözüne rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bir dilek, mutlaka cennet, mutlaka dünya saadeti, ama siz dilemiyorsunuz. O zaman kendinizden başka suçlu aramaya hakkınız var mı? Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yoksa onun sözünü çiğneyebileceğini mi düşünüyorsunuz? Neden içinde bulunduğunuz küfür çukurundan, dalalet çukurundan kendinizi kurtarmak için harekete geçmiyorsunuz, sorabilir miyim? Sevgili kardeşlerim, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bakınız, bir hayatın sahibisiniz ve bir gün öleceksiniz. Hepimiz bir gün öleceğiz. İşte marifet oradaki, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyelim. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermişlerinden olalım. Şeytan size ne söylüyor, bana iletir misiniz? Hangi açıdan sizi kandırıyor? Normal bir muhakemenin sahibi olan herkes bu anlattıklarımızın standartları içinde nasıl olur da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemez? Sevgili kardeşlerim, dilemeyenlerin bu kadar çok olduğunu gördükçe hep hayretler içinde kalıyorum. Bir insan nasıl olur da Allah'ın kendisine verdiği nimeti elinin tersiyle böylece iter, der, ben istemiyorum onu. Neyinize güveniyorsunuz? İstemeyen kardeşlerim, şeytanın sizi nasıl kandırdığının farkında değil misiniz? O iblis hepinizi peşine takıp susuz de sulu dereye götürüp su içirmeden geri döndürür. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun üzerinizdeki sultanlığı derhal Allah Teala tarafından kaldırılır. Allah sizi kendisine ulaştırana kadar şeytanın size hiçbir kötülükte bulunması artık mümkün değildir. 5-6 aylık bir sürede tamamen Allah'ın mutlu bir kulu olarak yaşarsınız. Yolunuza devam ederseniz mutluluğunuz giderek artar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka dileyin. Söylediklerimi unutmayın. Emi diyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Allah hepinizin sadece mutlu olması için sizleri yarattı. Öyleyse elinizin tersiyle Allah'ın sizin için yarattığı mutluluğu itmeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cennetin mutlaka sahibi olun. Yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemeniz cennete ulaşabilmeniz için yeterli sevgili kardeşlerim. Gerisi 3. katın ötesindeki cennetler için. Hepinizin hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla ulaşacağınız yer 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısıdır. Hepiniz ulaşacaksınız. Hangi konuda tereddüdünüz varsa bize ulaşın.
sizi aydınlatalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kulların arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman

Muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse, artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde, niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken, siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar
yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah, takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000 ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000 ile size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir.
senin için bir emir, yapacağım bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler, İnsanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz, Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz, ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resuldür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise, siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah,
onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz. Ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp, erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar
2: herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
2: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, evli dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Suresi 71. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkidun. Kalu dediler ki ve akbelu ve dediler aleyhim onlara maza nedir tefkidun, kaybediyorsunuz, arıyorsunuz. Bir kalu dediler ve akbelu aleyhim onlara dönerek maza tefkidun, kaybettiğiniz nedir, ne arıyorsunuz? Cümlecikler ve cümle onlara dönerek kaybettiğiniz nedir dediler.

Burada Hazreti Yusuf'un bir hilesi var kardeşini orada tutabilmek için.

Kardeşi Binyamin'in yükünün içine Hazreti Yusuf kıymetli bir altın tas koyuyor. Muradı kardeşini orada tutabilmek. Şimdi bu olayı beraberce izliyoruz. 71. ayet-i kerimede bu var. Haberciler münadi bağırıyor. Siz hırsızlarsınız muhakkak diyor. Ve yüklerinin aranması gerektiği kendilerine ima ediliyor. Onlar da soruyorlar, ne kaybettiniz, aradığınız şey nedir diye. Bundan sonrası 72. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu nefkidu suva el meliki veli men cae bihi himlu beirin ve ene bihi zaim. Galu dediler ki nefkudu, kaybediyoruz yani kaybettiğimizi arıyoruz. Suva'a el meliki, melikin, hükümdarın su kabı. Veli men cae bihi ve kim onu getirirse humlu ve irin, bir deve yükü. Yani bir deve yükü mükafat. Ve ene ve ben bihi ona zaimun kefil.

cümlecikleri Melik'in su kabını kaybettik dediler. Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim dediler.

ve onu getirene bir deve yükü erzak var ve ben buna kefilim diyor. Münadi. Ve 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekat alimtum ma cina li nüfside fil ardi ve ma künna sarikin. Kalu dediler ki tallahi Allah lekat andolsun ki alimtum siz bildiniz. Ma cina biz gelmedik. Li nüfside bozgunculuk çıkarmak için. Fi el ardı bir yerde yeryüzünde, bu yerde yeryüzünde. Ve ma kunna ve biz değiliz olmadık sarikin hırsızlar.

İkinci adım atılıyor. Yusuf'un kardeşleri soruyorlar. Kaybettiğiniz şey nedir? Ne arıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki Melek'in hükümdarın su kabını arıyoruz.

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ Allah'a andolsun ki cümlecikler. عَلِمْتُمْ مَا جِنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ Siz de biliyorsunuz ki biz burada fesat çıkarmak için gelmedik. İfsad etmek için gelmedik. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Ve biz hırsız değiliz. Biliyorsunuz hırsızlık suçuna sirkat deniyor Arapçada. Sarık da hırsız oluyor. O sirkat suçunun muhtevasına göre

Ve biz hırsız değiliz. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz. Biz burada fesat çıkarmak için gelmedik. Ve biz hırsız değiliz. Olmadık.

Yusuf'un kardeşleri böyle söylüyor, bilin ki siz de biliyorsunuz ki biz buraya hırsızlık yapmak için, yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik. Allah Teala her türlü Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesine fesat diyor. İnsanların arasında fesat çıkarma. Mesela bir takım insanlar başka insanları Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ona da Allah Teala fesat kelimesini kullanıyor. Burada da nüfside kelimesi geçiyor. Gene fesat kökünden. Biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Hırsızlık da bir fesat. Katil de bir fesat. Allah'ın yasak ettiği her şey fesat standartlarının içine giriyor.

Ve diyorlar ki biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik, hırsızlık yapmak için gelmedik. Biz hırsızlar değiliz. 74. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu fema ceza'uhu in kuntum kazibin. Kalu dediler ki ve öyleyse o takdirde ma ceza'uhu, onun cezası nedir? İn kuntum kazibin, eğer siz yalan söylüyorsanız. Kalu dediler. Fema ceza'uhu, o takdirde onun cezası nedir? İn kuntum kazibin, eğer siz yalan söylüyorsanız. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Eğer siz yalan söylüyorsanız, o takdirde onun cezası nedir dediler. Şimdi bir taraf diğerinin hırsız olduğunu iddia ediyor. İkinci tarafta hırsız değildir, hırsız değiliz diyorlar. Öyleyse hırsızlıkla itham eden taraf öbür tarafa, yani Yusuf'un kardeşlerine diyor ki eğer siz yalan söylüyorsanız, yani bu kabı çalmışsanız, o takdirde onun cezası nedir diye soruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 75. ayet-i kerime. Kalu ceza'uhu men vucide fi rahlihi fe huve ceza'uhu kezalike neciz zalimi. Kalu dediler ki cezaühü, onun cezası men vucide. İcat kelimesi, mucit kelimesi, bu vucide aynı kökten. Kimde bulunursa, kimde bulunursa. Fi rahlihi, onun yükünde, yükü içinde. Fehüve, o takdirde artık odur, kendisidir, cezahü, onun cezası kezalike, işte böyle neziz zalimin, biz zalimleri cezalandırırız. Kalu dediler ki cezahü, onun cezası men ucide fi rahlihi, yükünde, bulunan kişinin kendisidir. Yükünde kayıp eşya bulunan kişi, men vücide fi rahlihi ve hüve cezaühü, o takdirde onun cezası kendisidir. Yani kişinin kendisi bir yıl süreyle köle olur. Ceza olarak. Kezalike nezi zalimin, biz zalimleri işte böyle cezalandırırız diyor. Bu cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Yani kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Bu oradaki kanun. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız dediler. Yusuf'un kardeşleri kendilerinden eminler. Çalmamışlar ve rahat konuşuyorlar. Bu bulunanın kimde bulunursa, o bulunan kişi bir yıl köle olur diyorlar.
Karun öyle. Ve 76. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bede'e bi evriyetihim kable vi'a'i ahihi sum mes tah reçha receha sum mes tah receha min vi'a'i ahih kezalike kidna li Yusuf'e ma kâne li yehûze ehâhu fî dînil melîki illâ en yeşâ Allah nerfe'u derecatin men neşâ ve fevka kulli zî ilmin alîm. Ve böylece o zaman kelimelerdeyiz. Bede'ye başları, başladı. Bidayet, başlangıç demek. Bede'ye başladı. Bi eviyetihim, onların heybeleri, kable önce, bi ayı kap, heybe, ahihi kardeşinin, sümmes tahreceha, sonra onu çıkardı. Min viyayı ahihi, kardeşinin heybesinden. Kezalike, işte böylece, kidna, düzen hazırladık diyor Allah Teala. Biz hazırladık. Kit, keit. Keit, hile, düzen, tedbir demek. Li Yusuf'e, Yusuf için, makane olmadı, olmazdı, liye, huze, alıkoyması, tutması, ahsetmesi, ahsetmek, tutmak. Ehuze, ahzdan geliyor, alıkoyması, tutması, ehahu, kardeşini, ahi, kardeş, ehahu, onun kardeşi. Fî dini el-meliki, melikin dininde, milletinde, kurallarında başka türlü tutması mümkün olmazdı. İlla ancak den başka hariç, en yeşâ Allah'ı, Allah'ın dilemesi hariç. Nerfe'u yükseltiriz, derecatın dereceleri. Men yeşâ'yı, dilediğimiz kimseye. Ve fevka ve üstünde kulli bütün her zi ilmin ilim sahibi alimun daha iyi bilen. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bede'e böylece başladı. Neye başladı? Aramaya başladı. Bi eviyetihim onların diğer kardeşlerinin heybeleri ile.

Kable viyâi ahihi, kardeşinin heybesinden önce. Viyâ, heybe, eviye, heybeler. Sümmes tahreceha, sonra onu çıkardı. Min viyâi ahihi, kardeşinin heybesinden. Kezalike kidna li Yusuf'e, Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık, kayıt hazırladık diyor Allah Teala. Ma kana li Yehuze ehahu fi dinil meliki. Meliki milletinde, yani o milletin kurallarında, kanunlarında kardeşini almak, tutmak olmazdı.

Kardeşini. Bak. Alıkoymak. İlla en yeşâ Allah'ı. Allah'ın dilemesi hariç. Nerfû derecâtin men yeşâ'yı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Ve fevkâ külli zî ilmin alîm. Ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır.

Kimdir o? Bütün ilim sahiplerinin en üst seviyede olanlarının da üstünde Allah vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim çağımızda hızla ilerliyor. Artık gen kanunları ortaya çıktı. Genetik mühendisliği var. Hücre teknolojisi var. Artık kök hücrelerden istenilen hücre türü üretilebiliyor. Taşıyıcı virüslerle hasta olan bölümüne götürülüyor ve sağlam hücrelerle hasta hücreler değiştiriliyor ve kişinin iç dünyasında, hücre yapısında artık değişiklikler sağlanabiliyor. İnsanlar buraya ulaştılar. Peki bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Her yeni bulgu bize öyle şeyler getiriyor ki biz bu yeni gelenlerin yeniden dağarcığımıza girmesi lazım gelen, ilmi dağarcığımıza girmesi lazım gelen bu yeni gelen ilmin en çok %5'ini algılayabiliyoruz. %95'i gene bilinmeyenlerin arasında ama her yeni bilinen %5 beraberinde %95 bilinmeyen getiriyor. Yani insanların bir taraftan ilmi artarken bir taraftan Allah'ın ilmine göre ne kadar cahil olduğumuz da bütün açıklığıyla ortaya çıkıyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu söylemesi tam yerinde değil mi? Bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Ve fevka üzerinde kulli zi ilmin. Bütün ilim sahiplerinin üzerinde alimun, alim vardır. Daha iyi bilen vardır. Alim, daha iyi bilen. Alim, bilen. Ama alim, daha iyi bilen. Allah her zaman daha iyi bilendir. Ve 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimenin bu muhtevasına bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala burada? Diyor ki biz Yusuf için bir düzen hazırladık. Eğer biz bu düzeni hazırlamasaydık diyor Allah Teala, Yusuf'un kardeşini orada tutması, alıkoyması mümkün olmayacaktı.

Orada Mısır'da kanunlar vardı. Bu kanunlara göre Yusuf kardeşini kendisiyle beraber alıkoyamıyordu. Ama eğer onun hırsız olduğu ispat edilirse bir yıl kölelik etmesi gerekiyordu çaldığı yere ve Allah Teala Mısır'ın kanunlarına rağmen Hazreti Yusuf'a kardeşini kendisiyle beraber Bünyamin'i kendisiyle beraber tutabilmesi için bir yardımda bulundu. Böyle bir tuzak hazırladı. Yani Yusuf'un bütün yaptıkları Allah Teala'dan aldığı emirler gereğince. Yusuf salah makamındaydı ve Allah devamlı ona emirlerini gönderiyordu. Bu da Yusuf suresinin 77. ayet-i kerimesi. Galu en yesrik. Fekat sereka ehun lehu min kablu. Ve eserreha Yusufu fi nefsihi. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَسِفُونَ. Kelimeler, galu dediler. İn yesrik, eğer çalmışsa, sirkatı yapmışsa, çalma fiilini işlemişse, fekat olmuştu, sereka, çaldı, ehun, kardeşi, lehu, onun. Min kablü, önceden, daha önce, ve eserraha, ve onu saklı tuttu, gizledi. Yusuf. Fi nefsihi, nefsinde, kendi içinde. Ve lem yübdiha, ve onu açıklamadı lehüm onlara. Kale dedi, entüm siz, şerrün, şer, kötü, mekanen, konum, yer. Vallahu ve Allahu ve Allah, alemu daha iyi bilir. Bima dolayısıyla, o şey sebebiyle, tasifun anlatıyorsunuz. Tasifun. Ve Yusuf suresinin 77. ayeti kerimesinin cümlecikleri. Galu in yesrik, şöyle dediler. Eğer o çalmışsa, galu dediler, in eğer yesrik o çalmışsa, fekat sereka, o da çalmıştı. Ehun lehu min kablu, daha önce onun kardeşi. Ehu kelimesi, ehun kelimesi, ahi kelimesinden geliyor. Daha önce, min kablüden evvel, lehu, onun ehu, kardeşi. Fe eserreha Yusuf'u, fakat Yusuf onu gizledi. Fi nefsihi, içinde. Nefsi içinde, kendi içinde. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, ve onlara açıklamadı. قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, sizin durumunuz daha fena. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, ve anlattığınız şeyi Allah daha iyi bilir. Ve bu cümleciklerden çıkan cümleler şöyle dediler. Eğer o çalmışsa, ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi. Onlara açıklamadı. Sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir, dedi.

Rivayete göre halası Yusuf'u çok sevdiği için yanında alıkoymak istemişti. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın mirasından kalan kuşağı Yusuf'un beline sarmıştı. Sonradan da bu kuşak kayboldu demişti. Ve kuşak Yusuf'un üzerinde çıktı. Birinci hırsızlık denilen olay bu. İkincisi, annesinin babasına ait bir putu ona tapmasınlar diye çalıp kırmıştı. Tabi annesinin babası putperestti. Hazreti Yakup'la evlenince Yusuf'un annesi mümin olmak şerefine ermişti. Ve Yusuf da annesinin babasına ait olan putu alıp kırmıştı. Bu da Yusuf'un ikinci sözde hırsızlığıydı. Başka bir günde bir dilenciye kilerden yumurta çalarak vermiş. Bu da Yusuf'un bir başka hırsızlığı. Aslında Yusuf hiçbirinde gerçek anlamda bir hırsızlık yapmamıştı. Hırsızlık nedir sevgili kardeşlerim? Bir insanın başkasına ait olan bir malı kendi menfaati için çalması. Yusuf kilerden yumurta çalıyor ama kendisi için değil. Açlıktan ölmek üzere olan bir fakire onun yiyebileceği bir şey verebilmek için yapıyor bunu. Öyleyse karar Allah'ındır. Allah-u Teala'ya göre bu konu bir hırsızlık kabul edilmemiş. Ama kardeşleri bu olayları biliyorlar. Ayrıca Yusuf'u da kıskanıyorlar. Kıskandıkları için de Yusuf'un aleyhinde bir şeyler söylüyorlar. Ama Yusuf da Yusuf aşağıdaki cümleyi söylemiyor kardeşlerine. Sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Açıklamadı. Açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Fakat Allah anlattıklarınızı daha iyi bilir diyor Yusuf ama içinden kardeşlerine söylemiyor. Ve 78. ayete geliyoruz. Ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya eyyuhel azizu inne lehu eben şeyhan kebiren fe huz ehadena mekâneh inna nerake minel muhsini. Kalu kelimeler dediler ki ya eyyuha el azizu, ya eyyuha el azizu, ey aziz, inne muhakkak ki gerçekten lehu onun var, eben babası, şeyhan ihtiyar, kebiren büyük yaşlı,
Ve artık bu sebeple bundan dolayı huz, tut, al, ehadena bizden birini, ekanehu, mekanehu, onun yerine. İnna muhakkak ki biz, gerçekten biz, nerake, seni görüyoruz, minel muhsinin, muhsinlerden. Galu, ya eyyuhel azizu, ey aziz dediler, cümlecikler. İnne lehu eben, gerçekten onun babası var. Şeyhan kebiran, çok yaşlı, ihtiyar. Fehuz ehadena, bu nedenle bizden birisini al, tut. Mekanehu, onun yerine. İnna nerake minel muhsinin, muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Cümlecikleri toparlayınca şu çıkıyor ortaya. Ey aziz, yani ey vezir, aziz, vezir demek. Gerçekten onun çok yaşlı, ihtiyar bir babası var. O nedenle onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Ey aziz, ey vezir, gerçekten onun yaşlı, büyük bir babası var. O nedenle onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz, dediler. O Hazreti Yusuf'un kısası rivayet olunan standartlarda şöyle: kardeşleri Binyamin'in kendisine verilmesinde, kendilerine verilmesine çok ısrar ettiler. Yusuf Aleyhisselam veremem dedi. İşlerinden Rubil çok hiddetlenmiş. Rubil'in çok müthiş bir sesi varmış. Bu sesi işiten hamile bir kadının korkudan çocuğunu düşürmemesi imkansızmış. Fakat hiddetlendiği zaman ailesinden birisi kendisine dokunursa o zaman hiddeti zahir olurmuş Rubil'in. Rubil, ey aziz, eğer Binyamin'i vermezsen, bir defa haykırırsan Mısır'da çocuğunu düşürmedik bir kadın kalmaz dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın küçük bir oğlu vardı. Rubil'in yanına gidip ona dokunmasını emretti. Çocuk dokunur dokunmaz hiddeti teskin oldu. Hiddeti geçti. Rubil'in hiddeti geçti. Ve hemen kardeşlerine döndü. Bana hanginiz dokundu dedi. Biz dokunmadık dediler. Rubil, Allah hakkı için bu beldede Ali Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın ailesinden birisi var dedi. Rubil ikinci defa hiddetlendi. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam tahtından inip onu eliyle tutup dizüstü çöktürdü ve şöyle dedi. Ey Yakup oğulları, kuvvetinize bu kadar mağrur musunuz? Size mukavemet edecek kimse bulunmaz mı sanıyorsunuz? Bünyamin'i böyle kurtarmanın imkanı olmadığını görünce ona yalvararak Bünyamin'in çok ihtiyar bir babası olduğunu, onu çok sevdiğini, ölen kardeşinin acısını onunla unutmaya çalıştığını söylemişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası çok ibretli bir muhteva taşıyor. Burada kardeşlerinin şöyle veya böyle söylemesi Yusuf'u kandıramıyor, kardeşi Binyamin'i vermiyor onlara.
Ve 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale maazallahi en nehuze illa men vecedna meta'ana. İndehu inna izen le zalimun. Kale dediler ki maazallahi, Allah'a sığınırım. Aze sığındı. En nehuze, alıkoymamız, onu almamız, tutmamız, alıkoymamız. İlla den başka, men vecedna, bulduğumuz kimse, meta'ana, bizim eşyamız, indehu, onun yanında. İnna, eğer biz yaparsak, izen o zaman, le zalimun, mutlaka zalimler. Cümlecikler. Kale maazallahi. Allah'a sığınırım dedi. En ne huze, bizim almamız. İlla men vecedna, eşyamızı onun yanında. İlla men vecedna, bulduğumuz kişi. Meta'ana indehu, onun yanında. Yani eşyamızı onun yanında bulduğumuz kişiden başka. İnna izen le zalimun, eğer biz bunu yaparsak o zaman elbette zalimler oluruz. Hazreti Yusuf diyor ki eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz yaparsak, bunu yaparsak, yani onun yerine başka birini ahsedersek, tutarsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz.

Ayrıca Hazreti Yusuf'un buradaki ifadesi dikkat çekici. Hazreti Yusuf demiyor ki eşyamızı çalan kişiden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını tutarsam, alıkoyarsam Allah'a sığınırım diyor. Kardeşinin eşyasını çalmadığını ve eşyayı kendisinin koyduğunu bir bakıma Allah'ın huzurunda söylemiş oluyor. Kardeşleri bunu anlayabilecek durumda değiller. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişi diyor. Onu alıkoyabiliriz diyor sadece. Yani hangi sebeple olursa olsun eşya onun yanında bulunmuşsa, onun üzerinde bulunmuşsa o zaman onun alıkonması lazım. Hazreti Yusuf Bünyamin'i tutmakta kararlı. Kardeşleri de onu almak için her türlü yola gördüğünüz gibi başvuruyorlar. Ve Yusuf'un bu konuda haklı bir sebebi var. Kanunlar öyle. Eşyasının yanında bulduğu kişiyi bir yıl köle olarak tutmak yetkisinde. Başka birini buradaki kanunlara göre tutamam diyor. Öyleyse 80. ayet-i kerimeye geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe lemmes tey esu minhu hale su neciyya قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ أَنَّ أَبَاكُمْ أَبَاكُمْ قَدْ أَحَازَ عَلَيْكُمْ Mevsikan minallahi ve min kablu ma ferrattum fi yusufi felen ebrahal arda hatta ye'zene li ebi ev yahkumullahu li ve huve hayrul hakimi fe lemmes teyesu lemma isteyesu artık umutlarını kestikleri zaman minhu ondan halesu halas ayrılmak demek halesu ayrıldılar bir kenara çekildiler neciyan
fısıldaşarak, gizli konuşarak hale dedi. Kebirühüm, onların büyüğü. Elem ta'lemu, bilmiyor musunuz? Enne olduğunu, ebaküm, sizin babanız kat olmuştu. Ehaze aldı, aleyküm sizden mevsikan, misak. Minallahi, Allah'tan ve min kablü, ve daha önceden ma ferrattum, yaptığınız kusur. Fi Yusuf'e, Yusuf için, Yusuf hakkında, Yusuf'a. Felen ebraha, artık asla ayrılma. El arda, yer, burada, buradan asla ayrılmam. Hatta oluncaya kadar yezene izin verir. Li ebi, bana babam, ev veya yahkümü, Allah'a Allah hüküm verir. Li benim için, ve hüve ve o, hayrul hakimin, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ve lemmes teyesu minhu, artık ondan ümitlerini kestikleri zaman halesu, bir kenara çekildiler. Neciyen kale kebürüm, gizlice konuşarak onların en büyüğü şöyle dedi. Elem ta'lemu, bilmiyor musunuz? Enne ebaküm kat ehaze aleyküm mevzikan minallahi. Enne muhakkak ki ebaküm, babamız, kat ehaze almıştı aleyküm sizden mevsikan, misak minallahi, Allah adına. Babanızın sizden Allah adına misak aldığını elem ta'lemu, bilmiyor musunuz? Ve min kabli ma ferrattum fi Yusuf'e, ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru. Felen abrahal erda, artık buradan asla ayrılmayacağım. Hatta ye'zene li ebi, babam bana izin verinceye kadar. Ev yahkum Allahi li, veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar. Ve hüve hayrul hakimin, Allah muhakkak ki hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Ve
1: cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi: "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır." Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında bir kenara çekilip konuşuyorlar. Bu kardeşlerin en büyüğü diğerlerine diyor ki, daha evvel Yusuf hakkında yaptığınız aşırılığı, yanlışlığı, kusuru ve babamızın bizden misak aldığını Allah adına kesin bir söz aldığını, misak aldığını bilmiyor musunuz? Ben bu sebeple, yani Bünyamin de burada kaldığı için, babamı iki sevgiden de mahrum ettiğimiz için artık ben buradan bir yere gitmem diyor. Burası diyor, benim yurdum burası olacak. Babam bana dönüş için izin verinceye kadar veya Allah hakkımda hüküm verinceye kadar. Allah hüküm verenlerin mutlaka en hayırlısıdır diyor. Kendisini suçlu hissediyor. Birincisinde Yusuf'u kuyuya sarkıttıkları için başlarında o vardı, en büyükleri. İkincisi de Bünyamin'i de bütün gayretlerine rağmen geri alamadıkları için bundan büyük huzursuzluk duyuyor ve bu sıkıntısını dile getiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 80. ayette bu günkü, bu akşamki Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 28 basamaktan oluşan bütününde birinci ve ikinci evreleri sizlere anlatmıştık. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir müessese bizi 7. basamağa ulaştırıyor. Bütün insanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaşıyor. Sonra bundan sonra kişinin daha üst kademe olayları yaşaması söz konusu. Kalbine Allah-u Teala ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kalbine nur girmeye başlıyor kişinin zikir yaptığında. Böyle bir dizaynda bu kişinin kalbindeki bu nurlar %2'yi aştığı zaman kişi mürşidini istemek yetkisine kavuşuyor ve hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da onu mürşidine ulaştırıyor. İşte oraya kadar gelmiştik. Böyle bir kişi mürşidine ulaştığında Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alıyor. Evvela bu kişinin aldığı 12 tane ihsan var. Birinci ihsan, o kişinin görmeyen gözlerinin görmesini Allah-u Teala'nın temin etmesi. Hem gözün önündeki hicab-ı mesuleyi alarak hem de görme hastasının üzerindeki işareti alarak. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alması söz konusu ve işitme hastasının mührünü açması söz konusu. Sonra kalbindeki ekinneti alması söz konusu. Kalbinin mührünü açması söz konusu. Yani idrak hastasının mührünü açması söz konusu. Ve kalbinin içine Allah-u Teala'nın bir yaklaşımla

Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra kişi zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle kalbine Allah'ın %2 rahmet nuru giriyor. Ve bu %2 rahmet nuru tamam olunca o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu zaman Allah-u Teala'dan mürşidini isteme yetkisine kavuşuyor kişi. Ve bu kişi Allah'tan mürşidini istiyor. Hacet namazını kılıyor ve mürşidini istiyor. Mürşidine ulaşıyor. Allah mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman kişi 14. basamakta ve ne oluyor, neler kazanıyor? Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince. Bu sebeple bu kişi imanı artan bir mümin oluyor. O kişinin başının üzerine devrin imamını göndererek o kişinin ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a dönmesi gerektiği emrediliyor. Böylece başının üzerine devrin imamının ruhunun girip yerleşmesi, ikinci olay, ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması kişi için üçüncü nimet. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Mürşidine ulaştığı andan itibaren kişi 1'e 10 kazanırken, bir derecelik bir sevap işlediğinde 10 katını alarak 1'e 10 kazanırken, bu noktadan itibaren 1'e 100 kazanmaya başlıyor. Bundan sonra ruhu Allah'a doğru yaklaştıkça bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecektir. Sonraki nimet ne? Kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kişinin nefsine yerleşmeye başlıyor. Her %7 fazıl birikiminde ruh %7 temizlenmiş olarak, nefsin %7 temizlenmesine paralel olarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Ruh da mürşide ulaşıldığı zaman vücuttan ayrılıyor. Fizik vücut afetlere karşı güç kazanıyor. İrade, o da afetlere karşı güç kazanıyor. Böylece bu kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alıyor mürşidine ulaştığı zaman. Bugünkü konumuz mürşide ulaşan bir kişinin ruhunun Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki Vel Asr suresini anlatıyoruz. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne aminu, ama aminu olanlar hariç. Aminu olduğu olması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, dilediği anda kişi hüsrandan kurtuluyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İnkar ettiği sürece bu kişi hüsrandadır. Çünkü Allah Teala onlar hüsrandadır diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler hüsrandadır diyor Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Bu kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, bu hüsran müessesesinin geçtiği yeni bir noktaya ulaşıyor kişi. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Böyle başlıyor Velâsır suresi. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi hüsrandan kurtuluyor. Orasını anlattık. İllellezine amenü, ama amel olanlar hariç, yani amel olanlar, hüsrandan kurtulanlar. Ve amelü salihat ve nefsi tezkiye edenler hariç. Nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. İşte mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Ettevasav bil hak. Hakkı tavsiye edenlerin bulunduğu noktaya getiriyor. Bir insanın bir şeyi tavsiye edebilmesi için o şeyi yaşaması, tecrübe sahibi olarak bundan memnuniyet duyması ve bunu başkalarına, bunun üzerine sevdiklerine duyurması söz konusu. İşte hakkı tavsiye edebilmek için önce hakka ulaşmak lazım. Bu konuşmamız hakkı tavsiye edenleri içine alacak olan bir dizayn. 14. basamağınkini, mürşide ulaşmayı ikinci konuşmamızda yapmıştık. Şimdi bu konumuzun 3. bölümü ve de hakkı tavsiye edenlerdeyiz. Gördük ki önce 12 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan. Sonra da mürşidimize Allah'a ulaşmayı dileyince 12 tane ihsan aldık. Adım adım mürşidimize ulaştık 12 tane ihsanla. Ulaştığımız zaman da 7 tane nimet aldık. İlk 7 basamak bu 12 tane ihsanın alınması. İkinci 7 basamak yedi tane nimetin alındığı noktaya bizim ulaşmamız. Mürşide tabiyetten sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyordu. Bundan sonra ne olur? Nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde başlangıçta anlattığımız gibi %2 rahmeti zaten oluşturmuştu. Bu rahmetin %2 rahmet oluşmasıyla huşu sahibi olmuştuk, mürşidimize ulaşmıştık. Bu noktadan sonra ne olur? Nefsimizin kalbindeki fazıllar artmaya başlar. Rahmet nurları artık artamaz. Fazıllar artacaktır. Ve nefsimizin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında ilk %7 toplanmayı tamamladığı zaman ne olur? Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Bunun için mutlaka nefsimizin kalbinde %7 fazıl oluşması söz konusudur.
Nefs açısından bu meseleye baktığımız zaman nefsimiz nefsi emarededir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberriu nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi diyor, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, o kişinin kalbine evvela %7 rahmet gönderiyor. Ondan sonra, affedersin, %2 rahmet gönderiyor ve rahmet gönderimi orada tamamlanıyor. Rahmet artık kalbin içinde yer alamıyor. Kalbin içinde yer işgal edecek olan fazıllar, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanının, kalbimize Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir manyetik alanla iki kuvvetin birbirini çekmesi ve gelen fazılların nefsimizin kalbine yapışması ve orada birikmesi, nefsimizin kalbini kapkaranlık olan, %100 afetlerden oluşan nefsimizin kalbini nurların aydınlatmaya başlaması, %2'nin ötesinde bir aydınlatma bu. Nefsi emaredeyken biz, nefsimizin kalbindeki %7 fazıl oluştuğunda, bizden ayrılan ve devrin imamının dergahına giren mürşidimizin dergahından sonra devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa başlar. Bu yolculuğu nefsimizin kalbinde %7 nur birikmesine kadar yapamaz. Zemin katta beklemek mecburiyetindedir. %7 nur birikimi tamamlandığı zaman zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisini alır. Birinci katta bir açık alanda secde edilir sadece. O secde eden, bu birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar ikinci kata çıkarlar. Ve bu kişi nefsinin kalbinde %7 nur oldukça, %8, %9, %10 oldukça hep oraya kadar, birinci kata kadar çıkabilir. Ama bir gün nefsinin kalbinde bir ikinci %7 nur oluşacaktır. İlk %7 nur boyunca bu kişi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre nefsi emarededir. Nefsi emarede, ruh sadece birinci kata çıkabilir. Ne zaman ikinci bir %7 fazıl birikimi o kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşirse o kişi nefsi levameye ulaşır. Ne demek bu? Kişi nefsini levmetmeye başlamıştır. Kınamaya, suçlamaya başlamıştır. Hataları işlemek istemiyor ama nefsin afetleri hükümlerini icra ediyorlar ve o kişiye yanlış davranışlarda bulunduruyorlar. O zaman kişi nefsini kınıyor, suçluyor. İşte Allah Teala buyuruyor ya eyyetüven nefsül mutmain. Nefsi levameden bahsediyor Allah Teala.
Fela uksimu bin nefsi levvameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Bela diye başlıyor. Allah-u Teala ve levmedilen bu ayet gelince levmedilen nefs ikinci defa %7 nur birikimiyle gerçekleşmiştir. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde bu nur birikimi olmayan hiç kimsenin ruhu birinci, ikinci ve diğer gök katlarına yükselemez. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında suğurulma havuzlarının bulunduğu yerin önünde tek bir sıra yapılır. Sonra havuzların içine, üzerine ulaşılır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi. İçeri girerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli öpülür. Devrin imamı da onun yanındadır. Ve suvarılma havuzlarına oradaki havuzların sayısı kadar kişi girer. Bu yeni giren kişi de o suvarılma havuzlarına girecek olanlardan birisidir. Burası ikinci gök katıdır. Nefsi levameye ulaşanlar buraya girebilir. Ve de üçüncü kata ulaşabilmek için nefsinin kalbindeki nurların bir defa daha %7 artışı söz konusudur. Olmazsa hiç kimse üçüncü kata ulaşamaz. Üçüncü gök katındaki kişi, ruhu üçüncü gök katına ulaşan kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki fe elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse takvası da, yani Allah'ın ilhamı da, fücuru da, şeytanın telkinleri de ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha ulaşır. Nefs tezkiyesinin kişi henüz ikinci kademesinde, ruhu da ikinci gök katına kadar çıkabiliyor. Nefsi levame, burada nefsi mülhimede bu kişinin ruhu üçüncü gök katına ulaşmıştır. Üçüncü gök katında iki katlı mescitten ziyade köşke benzeyen bir sistem içinde, bir binanın içinde iki katta da secde edilir. Burası üçüncü kattır. Kişi nefsi mülhimededir. Allah'tan ilham almaktadır. Sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Zikrini daha çok arttıracaktır. Arttırdıkça nefsin kalbindeki fazıllar da artacaktır. Ne zaman bir dördüncü %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine ulaşır ve yerleşirse, o zaman kişi nefsi mutmainliğe ulaşır. Doyuma ulaşan bir nefs söz konusudur. Tatmin olan bir nefs. Allah Teala buyuruyor ki ela bi zikrillahi tatmeinnil kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle
unutmayın olur. Dördüncü gök katına ulaşıyor ruhumuz. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Yani kişi artık kazandığı paradan, etrafındaki insanlardan, eşinden, çocuklarından memnun. Biliyor ki daha fazla para kazansaydı belki o paraları yanlış yerde harcayabilecekti, Allah'ın gözünden düşecekti. Daha az para kazansaydı belki de ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye küfranı nimette bulunacaktı. Ama bu kişi kendisine Allah'ın kazandırdığı imkanı kendisi için yeterli, optimal olarak gören bir kişidir. Mutmain olmuştur. Rad suresi 28. ayet-i kerime. Kişi daha çok zikir yapmaya başlıyor. Zikri artınca yeni bir %7 nur birikimiyle bu kişi nefsi radiye noktasına ulaşır. Burası 5. gök katıdır mutmainle 4. gök katını ifade eder. Üçüncü gök katında iki katlı mescitte secde eden ruh, dördüncü gök katında Beyt-ül Makdis'in aslında secdede bulunur. Mutmain olur. Ondan sonra 5. gök katında bu kişinin ruhu yeni bir %7 nur birikimiyle beşinci gök katına ulaşır. Orada 5. gök katında Beyt-i Haram'ın aslında secde eder. Hac bir nevi hac yapar. Azıl Haccül Ekber göklerdeki bu hactır. Öyleyse yeni bir dizayn içerisinde bu kişi nefsi radiyetidir. Ya eyyetüven nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, evvela nefsi mutmainne Allah'tan razı ol diyor ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol, radiyeten ve Allah da senden razı olsun. Allah'ın rızasını kazan nefsi mardiyye. Rabbine geri dön. Geri dönecek olan ruhtur. Razı olacak olan ve Allah'ın da rızasını kazanacak olansa nefstir. Ruh muhtevasında afetler olmayan bir müessesedir. Ve bu konuda hiçbir problemi yoktur. Ruhta afetler yoktur ki onların aklanması söz konusu olsun. Aklanması gereken nefsimizdir. Nefsi radiye 5. defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsi mardiye 6. defa nur birikimini ifade eder. Radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Bu kişi böylece
Mardiye'de 6. gökkatına ruhu ulaşan birisidir. Ve nihayet 7. kademeye ulaşır. Burası tezkiyedir. Allah Teala Fıtır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse, o zaman bu kişi onu kendisi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönerek Allah'a ulaşır. Allah onun ruhuna sığınak olur. Bu ifadelerin üçü de bu ayet-i kerime için kullanılabilir. İlallahil masir, onun dönüşü Allah'ıdır. O Allah'a dönmüş olur diyor Allah Teala. Yani ruh, nefs tezkiyesini gerçekleştiren herkes için Allah'a ulaşır. Ne oldu? Bu kişi 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirdi. Eder %49. 2 de mürşidine ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi vardı. Bu %49 fazıl birikiminden evvel evvela %2 rahmet birikimi oluşmuştu. İkinciyi de basamakta anlattığımız üzere bu kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Şimdi nefsi üçüncü yedi basamakta anlattığımız %49, 7 defa %7 nur birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, bütün negatif faktörler, cimrilik, cehalet, hepsi kişinin üzerinde. Ama burada bu kişinin nefsinin kalbine 7. defa %7 nur birikimi girdiğinde, başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte bu %49 fazıl o kişinin nefsinin kalbindeki nurları karanlıkların ötesine taşırır. Önce bu kişinin kalbine %100 şeytan hükmedebilmekteydi. Çünkü afetler, nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerine itaat etmezler. Şeytanın emirlerine itaat edecek şekilde dizayn edilmişlerdir Allah Teala tarafından. Ve o kişi şeytanın emrindeydi. Nefsinin bütün afetleri şeytanın istediklerini yapıyordu çünkü. Sonra bu kişinin nefsinin kalbinde %49'u fazla, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur oluştu. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbinin %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibiyken tesir alanı %50'nin orta noktanın altına düştü. Bu kişi Allah'ın emirlerine, şeytanın emirlerine itaat etmekten daha fazla itaat ediyor. Daha çok Allah'ın emirlerini dinliyor. İşte bu nokta o kişi için bir ulaşma noktasıdır. Nefsinin kalbinde o kişinin %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman bu kişi 7. gökkatında 7 tane alem geçer. Ruh sitret-i müntahaya ulaşır ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 7. kattaki 1. alem kader hücreleridir. 2. alem ümmül kitaptır. 3. alem kudret denizidir. 4. alem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de
içinde bulunduğu makamı Mahmud'tur. Beşinci alem, Divan-ı Salihindir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün oraya mutlaka ulaşır ve Divan-ı Salihine başkanlık eder. Bu yükselenlerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı vardır. Altıncı alem zikir hücreleridir. İnsanlar o zikir hücrelerinin 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf kürelerin içinde insanlar tesbih zikri yaparlar. Bu tesbihle Allah Allah diye insan ruhları zikir yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak buradan zikir hücrelerinden ayrılabilir. Sitet-i Münteha'ya ulaşır, yatay bir yolculukla, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması diye bir müessese var. Kişi o noktaya ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerden %50'den fazlası yok olmuştur. Allah-u Teala bu noktaya kadar herkese söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte kişinin Allah'a ulaşması onun hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin dalaletten hidayete adım atmasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet kademesini ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü hidayet kademesidir. Ve Allah bu noktaya kadar söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın meşguliyet alanına girmez kişi. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu hidayete erdiririm diyor. Kim Allah'a bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime erdiririm diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiniz bu noktada hedefine ulaşmıştır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Rad 27'de verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ne olmuştur bu kişi? Ruhu Allah'a ulaşmış, bir ermiş evliya olmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın velisi olmuştur. Yani evliya olmuştur. Ama şimdi ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a erdirmiş, vasıl etmiş, böylece Allah'a ermiş kişi. Öyleyse burada bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmıştır ve Hakk'a ulaştığı, bu güzelliği yaşadığı için Hakk'ı tavsiye edenlerden olmuştur.